Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayetinde münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarına itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir buyurduğunu bu gibiler hakkında tatbik etmek en doğrusudur. Mutlak surette şehvetleriyle mücadeleyi terk edenler hayvanlara benzerler ve belki de onlardan adidirler. Zira hayvanlar şehvetleriyle mücadele edecek kudrette yaratılmamışlardır. Bu kimse kendisinde mevcut olan bu marifeti atalete uğratmıştır. Bu gerçek bir noksanlık ve kesin bir geri dönüştür. Bunun için şair, kemalata ulaşmaya muktedir olduğu halde noksan kalanların kusuru gibi kusur olmaz demiştir. Zorluk ve kolaylık bakımından sabır. Zorluk ve kolaylık itibariyle sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bu sabrın bir kısmı nefse ağır gelir. Güçlükle, cehdü gayretle buna güç yetirir ki, bunun adına tasabbur, yani zoraki sabır denir. İkincisi, bu nefse ağır gelmez. Buna kolaylıkla tahammül eder. Buna da sabır denir. Müttaki olmakta devam ettiği ve cennete kesin kanaat getirdiği vakit sabır kolaylaşır. Bunun için Allahü Teala Leyl suresi 5. ayetinde kim verir ve sakınırsa o en güzeli cenneti de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız buyurmuştur. Bu kısım sabır güç ve kuvveti yerinde olan bir kimsenin zayıf ve aciz olan bir kimseye saldırışına benzer. Hiç yorulmadan kolaylıkla onu saf dışı edebilir. Fakat hasmı da kuvvetli olursa, onu mağlup edinceye kadar iyice yorulur ve ter döker. İşte dinin muharriki ile hevanın muharriki arasındaki mücadele böyledir. Gerçekte melekler ordusuyla şeytan ordularının dövüşüdür. Ne yazık ki şehvet tarafı mağlup olur, din tarafı galip gelir ve uzun mücadelelerden sonra sabır kolaylaşırsa rıza meydana gelir. Rıza makamı sabır makamından üstündür. Kişinin kurtulamadığı hususlar. Dünyada kişinin karşılaştığı çok karmaşık hadiseler vardır. Biz bu hadiseleri ikiye ayırabiliriz. 1. Kişinin hoşlandığı şeyler. 2. Kişinin hoşlanmadığı şeyler. İnsanoğlu her ikisinde de sabra muhtaçtır. O halde hiçbir vakit sabırdan vareste kalamaz. 1. Nevi. Kişinin hoşlandığı şeyler. Bir kimsenin hoşuna giden şeylerle karşılaşmasıdır. Sıhhat, selamet, servet, mevki, maiyet ve yardımcı çokluğu ile her türlü genişliklerdir. Bu gibi bütün dünya varlıklarında sabra ihtiyaç vardır. Çünkü şayet nefsine hakim olamaz ve alabildiğine başıboş bırakarak bunlara meyleder ve mübah olan bu varlıklara dalarsa, neticesi azgınlık olur. Zira insanın kendini zengin gördüğü zaman azdığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Bunun için bolluk içindeyken de sabır içinde olması gerekir. Hatta bu sabır yokluğa sabırdan da daha zordur. Nitekim ariflerden birisi felaket ve

musibetlere her mümin sabredebilir. Fakat afiyet ve bolluğa ancak sıddıklar sabredebilirler demiştir. Sehl de afiyete sabır, musibete sabırdan daha zordur demiştir. Büyük yoksulluklar geçirdikten sonra kazandıkları zaferler neticesi, elde ettikleri bolluklar karşısında ashab-ı kiram, darlık ve sıkıntılarla karşılaştık. Bunlara karşı sabretmesini bildik. Şimdi bollukla karşılaştık. Buna sabredemiyoruz demişlerdir. Bunun için Allahü Teala mal, evlat ve aile fitnesinden korkutmak üzere Münafikun suresi 9. ayetinde "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, 5 vakit namaz kılmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Yine Allahü Teala Tegabün suresi 14. ayetinde "Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki zevcelerinizle evlatlarınızdan bir kısmı sizi ibadetten alıkoymak, emirlerinize uymamak suretiyle size bir nevi düşmandır. O halde onlardan sakının." buyurdu. İkinci nevi, kişinin hoşlanmadığı şeyler. 1. Kişinin iradesiyle olması. İbadet ve isyan gibi. 2. Kişinin iradesi dışında olur. Felaket ve musibetler gibi. 3. O şeyi yok etmekte iradesi olur. İntikam almak gibi. Şimdi bunları sırasıyla görelim. 1. Kişinin iradesiyle olması. Taat ve isyan gibi. Bunlar da ikiye ayrılmış olur. A. Taat. Kul, ibadetin ağırlığına sabretmeye muhtaçtır. Bununla beraber taatin meşakkatine, ağırlığına sabır zordur. Çünkü nefis, tabiatı itibariyle ibadet ve kulluktan nefret eder de rububiyet iddiasına koşar. Bunun için ariflerden birisi, "Hiçbir nefis yoktur ki Firavun'un aşikare olarak ben sizin Ali Rabbinizim iddiası kendisinde olmasın. Fakat Firavun imkanlarını buldu ve gizli sakladığı bu şeyi açıkladı. Kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Bununla beraber herkes kölesine karşı aynı tutum ve davranış içindedir. Her ne kadar bunu açıklamazsa da maiyetine karşı kibirlenip böbürlenmesi, kusurlara karşı harekete geçerek böbürlenmesi, rububiyet iddiasının bir delilidir. Demek ki kulluk mutlak surette nefse ağır gelen bir şeydir. Taate sabır içinde 3 hale ihtiyaç vardır. 1. Birinci hal taatten önce gelir. Bu da sağlam niyet, ihlas, riya tehlikelerinden ve diğer afetlerden kaçınmak, ihlasa azim ve vefadır ki, niyet ve ihlasın hakikatini, riya ve şeytanın hilelerinin afetlerini bilenler için bu en zor olan bir sabırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyet iledir ve herkes için niyet ettiği şey vardır." buyurdu. Allahü Teala da Beyyine suresi 5. ayetinde "Onlar ancak Allah'a, onun dininde ihlas erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardır." buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala sabrı amel üzerine takdim ederek Hud suresi 11. ayetinde

sabredenler ve salih amel işleyenler hariç buyurmuştur. İkinci hal, amel esnasında Allah'tan gaflet etmeyip, amelin adab ve sünnetine riayetten tembelleşmemek, amelin sonuna kadar edebin şartlarına riayet etmektir. Tembellik geldiği vakit hemen sabretmeli ve ibadetini tamamlamaya çalışmalıdır. Bu da sabırların en çetinlerindendir. Allahü Teala Ankebut suresi 58. ayetinde amel edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabretmişlerdir buyurmasından muradın bu olduğu muhtemeldir. 3. Üçüncü hal ameli bitirdikten sonradır. Çünkü gösterişten korunmak için amelini duyurmamak maksadıyla sabra muhtaçtır. Allahü Teala Bakara suresi 264. ayetinin başında ey iman edenler sadakalarınızı insanlara gösteriş için malı harcayan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın buyurdu. B. Günahtır. Kişinin en çok muhtaç olduğu isyana sabırdır. Allahü Teala Nahl suresi 90. ayetinde muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhacir, kötülüklerden uzaklaşan, mücahid de nefsiyle cihad edendir buyurmuştur. İsyan, nefsin arzularına uymaktır. İnsan için sabırların en zoru, alışkın olduğu günahlara sabırdır. Çünkü adet, beşinci bir tabiattır. Adet de şehvete eklendiği vakit, Allah'ın askerlerine karşı şeytanın iki kuvveti belirmiş olur ki, artık din ve diyanetin zorlaması onu söküp atmaya güç yetiremez. Hele adet yoluyla alıştığı bu kötülüğü kolaylıkla yapabilirse, ona sabır daha da zorlaşır. Gıybet, yalan, riyakarlık yoluyla yağcılık yapmak, kalp kırmak, her türlü şakacılık ve hakaret maksadıyla yapılan darb-ı meseller ve ölüler aleyhindeki konuşmalar gibi. İkinci kısım. Karşılaştığı şeylerin kendi iradesi dışında olanlarıdır. Fakat bunları def etmekte kendi irade ve ihtiyarı vardır. Mesela söz veya iş ile kendisine hakaret edilmiş, mal veya canına taarruz edilmiştir. İşte bu gibi eziyetlere sabır bazen vacip ve bazen de fazilet olur. Sahabeden bazıları eziyetlere sabretmeyen müminlerin imanına kıymet vermezdik buyururlardı. Allahü Teala İbrahim suresi 12. ayetinde hem bizim Allah'a tevekkül etmememiz için hangi özür olabilir ki o bize yollarımızı dosdoğru göstermiş, hidayet vermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etmekte sebat etsinler buyurmuştur. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malını taksim etti. Müslümanlardan Bedevi Arap'ın biri, bu taksim Allah'ın rızasına uyan bir taksim değildir dedi. Durumu Resulullah'a bildirdiklerinde mübarek yüzü kızardı ve Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha çok eziyet yapıldı da

O bunlara katlandı buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 48. ayetinde kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Şimdilik eziyetlerine mukabelede bulunma. Sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kâfidir buyurdu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl buyuruldu. Âl-i İmran suresi 186. ayetinde andolsun ki mallarınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan olunacaksınız. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan da gerçekten birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer katlanır ve sakınırsanız, işte bu din işlerine olan metanet ve bağlılıktandır buyuruldu. Nahl suresi 126. ayetinde ey müminler! Düşmandan intikam almak için eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, yani cezayı terk ederseniz, andolsun ki bu, tahammül edenler için daha hayırlıdır, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gelmeyene git, vermeyene ver, sana kötülük edeni affet, buyurmuştur. İncil'de yazıldığına göre, İsa aleyhisselam, size kulağa kulak, buruna burun olarak kısas hakkı tanınmıştı. Fakat ben derim ki, kötülüğü kötülükle karşılamayın. Sağ yanağınıza tokat vuran olursa, siz ona solunu da çevirin. Sırtından abana alana ceketini de ver. Seni yakalayıp 1 kilometre mesafeye götürmek isteyenle sen 2 kilometre git demiştir. Bütün bunlar eziyetlere karşı sabrı tavsiyedir. İnsanların eziyetlerine sabır en üstün mertebedir. Zira bu sırada dinin icablarını yerine getirmek vardır. Yalnız eziyet vermemek bir hüner değil, asıl hüner eziyete sabırdır. 3. kısım. Ne gelişi ne de defi ihtiyarında olan şeylerle karşılaşmasıdır. Musibet ve felaketler gibi. Bunlara sabır en üstün makamlardandır. İbn Abbas radıyallahu anh, Kur'an'da sabır 3 şekilde anlatılmıştır. Birincisi, farzların ifası için onların ağırlıklarına sabır. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haram ve yasaklardan sabırdır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü, ilk sarsıntıda musibetlere sabırdır ki, bunun 900 derece fazileti vardır. Musibetlere sabır, faziletten olduğu halde, derecesinin daha üstün olması, haramlara sabır, her müminin yapabileceği ve fakat belaya sabırsa, ancak peygamberlerin dayanacağı bir şey olması bakımındandır. Zira bela ve iptila, nefse ağır gelen bir imtihandır. Ve aynı zamanda sıddıkların azığıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, dünya musibetlerini bana kolaylaştıran bir yakini senden isterim, diye dua etmiştir. Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, vallahi sevdiğimize sabredemiyoruz. Ya hoşlanmadığımız şeylere nasıl sabredebiliriz, demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i kutsi de,
Allahü Teala

bir felaket geldiği vakit Allahü Teala'nın buyurduğu gibi Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz dedikten sonra Allah'ım beni bu felaketten dolayı mükafatlandır ve bundan hayırlısını bana ver derse mutlak surette Allahü Teala dileğini yerine getirir buyurdular. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan rivayetinde Allahü Teala Cebrail'e "Ey Cebrail, iki gözü kör olanın mükafatının ne olduğunu bilir misin?" buyurdu. Cebrail, "Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz ancak bize bildirdiğini bilebiliriz." dedi. Allahü Teala, "Onun mükafatı ebedi olarak cennette kalmak ve benim cemalime bakmaktır." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki: "Kulumu bir bela ile iptila ettiğim vakit sabreder ve ziyaretçilerine beni şikayette bulunmazsa ona etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem rahmetime yani cennetime gider." buyurmuştur. Davud aleyhisselam, "Ya Rab, senin rızan uğrunda musibetlere sabreden kederli adamın mükafatı nedir?" diye sorunca Allahü Teala, "Ondan asla soymayacağım iman kisvesini ona giydirmemdir." buyurdu. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde, "Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı ona nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha eftaldir." buyurdu. Ve Allahü Teala'nın Zümer suresi 10. ayetini okudu. "Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir." Fudayl bin İyad'a sabırdan sorduklarında, "Allahü Teala'nın kazasına rızadır." dedi. "Bu nasıl olur?" diyenlere, "Razı olan kimse bulunduğu halden daha üstününü istemez." dedi. Şibli bir vakit tevkif edilip akıl hastanesine gönderildi. Kendisini ziyarete gelenlere kim olduklarını sordu. Onlar da, "Senin dost ve ahbapların seni ziyarete gelmişlerdir." dediler. Şibli hemen bunları taşladı ve, "Eğer siz gerçek dostlarım olaydınız, benim bu eziyetime dayanırdınız." dedi. Ariflerden birisinin cebinde Tur suresi 48. ayeti vardı ve ara sıra ona bakardı. "Rabbinin hükmüne sabret. Muhakkak sen bizim gözlerimizdesin." Fethi Musulî'nin karısı bir defa düştü. Tırnağa yarıldı. Bunun üzerine güldü. Kendisine, "Ayağın ağrımadı mı, niye gülüyorsun?" dediler. "Bunun sevabının zevki acısını bana unutturmuştur." dedi. Davud aleyhisselam Süleyman aleyhisselama, "Müminin takvasına üç şey ile delil çekilir. Ulaşamadığı şeye tevekkül, eline geçene rıza ve kaybolana da sabır ile" demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Acıya dayanıp uğradığın felaketi kimseye duyurmaman ve şikayette bulunmaman, Allah'ı tazim ve onu hakkıyla bilmendendir" buyurdu. Rivayete göre, salihlerden birisi koltuğunun altında kesesiyle pazara çıktı. Biraz sonra kesesini kaybetti. Arayıp bulamayınca, "Onu alana Allahü Teala mübarek etsin." Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anh savaşta yaralılar arasında bulunuyordu. Kendisine bir miktar su getirildi. Salim, "Sen beni düşmana doğru çevir. Ben oruçluyum."

suyu kalkana dök. Akşama kadar yaşarsam, o zaman biraz içerim, buyurdu. İşte ahiret yolcularının sabırları böyledir. Rivayete göre, Süleym'in annesi Rümeysa şöyle anlatıyor. Çocuğum ağır hastaydı. Babası Ebu Talha dışarıdaydı. Çocuk öldü. Onu güzelce bir odaya yerleştirdim. Talha akşama doğru geldi. Oruçluydu. Çocuğundan sordu. Ben, çocuk rahattır dedim. Akşam olunca ona iftar yemeği verdim. Bu sırada ona, şu komşumuzun yaptığına baksana dedim. O da, ne oldu diye sordu. Ben, benden emanet bir şey aldılar da, onu geri aldım diye arkamdan ağlamaya başladılar, dedim. Talha, hiç öyle şey olur mu deyince, fırsat buldum ve, işte Allahü Teala bize verdiği emanetini geri aldı, diyerek çocuğun öldüğünü kendisine bildirdim. O da bunun üzerine Allah'a hamd ederek, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ertesi gün durumdan Resulullah haberdar olunca, Allah'ım onların bu gecelerini mübarek kıl diye dua etmiştir. Sabrın ilacı ve sabra yardımcı olan şey. Derdi veren Allahü Teala dermanını da vermiş ve şifayı da vaat etmiştir. Sabır her ne kadar zahmetli ve zor bir şey ise de ilim ve amel karışımıyla onu elde etmek mümkündür. İlim ile amelin karışımı bütün kalp hastalıklarının ilacıdır. Fakat her hasta ayrı bir ilim ve ayrı bir amele muhtaçtır. Sabrın kısımları ayrı ayrı olduğu gibi sabra engel olan illetler de ayrı ayrıdır. Hastalıklar değişince ilaçlar da değişir. Şehvet duygularına karşı dini duyguları iltizam ile onları takviye eder ve şehevi duyguları zayıf düşürmeye çalışırız. Şehevi duygular üç şeyle zayıf düşürülür. 1. Yemeği azaltmalıdır. Bu, Yavuz atın yemini ve saldırgan köpeğin yiyeceğini kesmeye benzer. 2. Onları görüp hevesleri artmasın diye gözlerini yummaktır. Bu da attan arpayı, itten eti uzaklaştırıp onlara göstermemeye benzer. 3. Onu hakimiyeti altına alabilmek için meylettiği şeylerden az miktarda ona vermek suretiyle onu teselli etmektir. Şeytanın hilesi bütün insanlara sirayet ettiği vakit hemen Allahü Teala meleklerini peygamberlere gönderdi ve şeytanın insana azıttığını onlara vahyederek onları doğru yola davete memur etti. Onlar da mecazi olan bu mülkten hakiki olan ahiret mülküne insanları davet ettiler ve insanlara Tevbe suresi 38. ayette belirtildiği şekilde hitap ettiler. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda topluca savaşa çıkın, seferber olun dendiği zaman yere ve meskenlerinize meyledip ağırlaştınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat ahiretin yanında dünya hayatının zevk ve faydası pek az bir şeydir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim ve diğer peygamberlere inen sahifeler insanları ebedi ve daimi olan mülke davet için nazil olmuşlardır. Bu davette insanlardan istenen hem dünya hem ahirette kölelik ve esaretten kurtarıp hakim ve hükümran olmaktır. Dünyada kölelikten kurtarıp hükümran

Müslüman olmaları, dünyalıktan yüz çeviren zahitlerden olup az ile yetinmektir. Hükümdarlardan birisi, zahitlerden birisine, "Bir ihtiyacın var mı?" diye sordu. Zahit, "Benim mülküm senin mülkünden çok daha büyük. Ben senden nasıl bir şey isteyebilirim?" dedi. Hükümdar, "Bu nasıl olur?" deyince zahit, "Sen kimin kölesiysen, o benim kölemdir," dedi. Hükümdar, "Bu nasıl söz?" dedi. Zahit, "Çünkü sen şehvetinin ve gadabının kulu ve esirisin. Halbuki bunların hepsi benim kölelerimdir," dedi. Sabır hakkında diğer alimlerin sözleri. Sabır, nefsi istenilmeyen bir şeyden, dili şikayetten alıkoymaktır. Sabır, insanlara en zor gelen huylardandır. Abdullah Ensari, sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Abdullah Harras, sabır Allah'tan, acele ise şeytandandır. İnsan işlerinde sabır ve tahammül ederse, Rabbül Alemin de onun işlerini düzeltir, kolaylaştırır. Yok, eğer acele ederse, o işinde muvaffak olamaz. Abdülhakim Hüseyini, bir söze sabretmeyen çok söz işitir. Ahnef bin Kays, sabır, Allah-u Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Amr bin Osman Mekki, sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Bişr-i Hafî, sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi, sabır, kalbin nimet ve mihneti sükûnetle bir görmesidir. Zorlanarak sabretmektense, mihnet yükünün ağırlığını kalbinde hissetmekle beraber, musibetleri sükûnetle karşılamaktır. Ebu Muhammed Ceriri, sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Ebu Osman Hiri, sabır, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak, ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Ebu Osman Mağribi, en zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allah-u Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allah-u Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Ebu Süleyman Darani, sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. Ebu Hasan Cusuki, musibet ve sıkıntı zamanlarında sabırlı olunuz. Böyle vakitlerde Allah-u Teala'yı anmakla meşgul olmak kalbe rahatlık verir. Allah'ı çok anınız. Bu dünyaya gelen bir gün mutlaka buradan göç edecektir. Saadetli o kimsedir ki tevbe edip zikir ile meşgul olarak vefat eder. Ebu Hayr Faruki, sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Fakirullah, her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatim-i Es'am, sabır, musibetler içindeyken

edeple edebe riayet etmektir. İbn-i Ata, bir kula imandan sonra Allah yolunda çekeceği eziyetlere karşı fazileti için sabırdan daha değerlisi verilmedi. İbrahim Nehai, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz. Kâbül Ahbar, sabır, darda kalmışların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesi. Bir kimse sabrına da sabrederse, şüphesiz o sabredenlerin de en iyisi olur. Mansur Betâihi, sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Muinuddin Çeşti, Allah-u Teâlâ bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha kıymetlidir. Ömer bin Abdülaziz, sabır insan olsaydı çok kerim olurdu. Rabia-i Adeviye, sabır şikayeti terk etmek, belalara zevk olarak rıza göstermektir. Rüveyn bin Ahmet, ey benim Allah'ım! Nimetine mazhar oldum, şükredemedim. Belalara müptela kıldın, sabredemedim. Şükretmediğim için nimetini keseceğin yerde eksiltmedin. Sabırsızlığımı cezalandırmak için bana bela vermedin. Ya Rabbi, bu sana mahsus kerem ve inayetten başka bir şey değildir. Sara Abdullah Efendi, sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yakınlığı olmaması için çalışmalı. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalı. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup, amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp, en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Yusuf bin Esbat, sabır, Allah-u Teâlâ'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Oy dayı, can dayı, cirani Fatıma'yı, şevdirece pırtariye, vallahi bete tıkhava minnay dayı, oy dayı, oy dayı.

şimdi çok pişmanım. Kapına geldim, sırtımda günahım. Ben sersefilim, senden başka kimsem yok ki. Neyleyim, nereye gideyim? Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına. Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına. Resul aşkına.

0: gece taşları ne söylerler.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Lokman Suresi 16. Ayet. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu getirir, mizanına kor. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Bilmem hardal tanesi gördünüz mü? Ama haşhaş tohumu gibi ince, ufak bir tohumdur. Piyasada bildiğimiz en hassas terazi olan kuyumcu terazisine 3-4 tane hardal tanesi atıldığında inanması güçtür ki terazi sıfırla eksi arasında geziyor ama üstündeki hardalı görmüyor. Bir gramın yüzde birini tartabilen bu teraziler bile Yüce Rahman'ın inceliğini iyice kavramamız için verdiği hardal misalinin ölçüsünü bize gösteremiyor. Peki bu kadar hassas olan bir muhasebeyi 70 santime 100 santim olan bir seccadeye sığdırmamız veya sınırlamamız mümkün mü? Yüce Rabbimiz geçici dünya için hepimize ayrı ayrı roller tahsis etmiştir ve herkese verdiği rol üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Ne cinsiyetimizi,

ne akrabalarımızı ne de lisanımızı bizler seçip karar vermedik. Bu ve benzeri bütün sahip olduğumuz değerleri bizzat Rabbimiz takdir etmiştir. Anne ve babamızın en iyi evladı olmak, evliysek eşimizin en güzel hayat arkadaşı olmak, çocuklarımız varsa onlara en güzel ebeveyn olmak, akrabalarımıza en güzel akraba, komşularımıza en güzel komşu, yolda yürürken en güzel vatandaş, otobüse bindiğimizde en güzel yolcu, alışverişte en güzel müşteri, araba sürerken en güzel şoför olmak gibi hayat içerisindeki bitmeyen her türlü rolümüzü bahane ederek Yüce Allah'ın sevgisine sürekli yaklaşabiliriz. Aslında farkındayız veya değiliz. Hiçbir anımız yoktur ki o an yaptığımız ameller, içinde olduğumuz niyetler hesabımıza yazılmasın. Yunus Suresi 61. Ayet. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta bulunmasın. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adeta dünya içerisindeki tüm diyaloglarımızın nasıl Yüce Allah ile ilişkili olduğunu en güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu ibadet şuuru gereği insanlarla olan ilişkimizi Yüce Allah'a yaklaşma arzusuyla devam ettirirsek, takdir ve teşekkürü karşımızdakinden beklemeden doğru ve iyi olanı icra etmemiz kolaylaşır. Her karşılaştığımız olayda acaba Yüce Allah ben bu durumda nasıl davranırsam daha hoşnut olur diye bir düşünceniz varsa, burada şeytanın size karamsar bir tavsiyesiyle sizi yanıltma ihtimali neredeyse ortadan kalkıyor. Bu şuuru hayatımıza uyarlamaksa tamamen Yüce Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmakla orantılı. Biz ne kadar dilersek dileyelim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah dilemedikçe biz dilemiş olamayız.''

konuşmadan nasıl birbirimizi tam anlayamıyorsak, dua etmeden de Yüce Rabbimizden arzu ettiğimiz desteği görmemiz mümkün değil. Furkan suresinin son ayetinde, "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?" ifadesi, duanın Yüce Rabbimizin nazarında ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet olmadığını, kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapılarının açıldığını, hatta Yüce Allah'ın en çok sevdiği şeyin kendisinden afiyet istenilmesi olduğunu, duanın başa gelen içinde gelmeyen içinde faydalı olduğunu, kazayı ancak duanın önlediğini ve onun için hepimizin duaya sımsıkı sarılmamız gerektiğini hadis-i şeriflerinde ifade etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin, hatta ayakkabısının kopan kayışını bile istesin" diyerek bizlere duayı nasıl kullanacağımız hakkında da yol göstermektedir. Demek ki uyumadan önce, "Rabbimiz, uykumuzda istirahat ve güzel rüyalar görmeyi dileriz. Vücudumuza sıhhat ve afiyet vermeni dileriz." Veya yolculuğa çıkmadan

Rabbimiz, bu başlayan yolculuğumuzda kaza, bela ve musibetten korunmayı dileriz. Hayırlı neticeye ulaşıp bıraktığımız mal, mülk ve ailemize en güzel şekilde kavuşmayı dileriz. Yolculuk boyunca razı olduğun, sevdiğin en güzel amellerle meşgul olmayı dileriz diyebilmeliyiz. Duamızı bir kalıba veya şablona göre sınırlı tutmamalıyız. Hatta her türlü zaman, zemin ve yapıya göre özel dualar üretip daha güzel ve çabuk netice alabiliriz. Dua, bizim nasıl bir hedefe doğru gidiyor olduğumuzun ölçüsü ve en büyük motivasyon unsurumuzdur. Şu dua örneğinde gözüktüğü gibi, ey Yüce Rabbimiz! Bizde bulunan her türlü kötü huy ve alışkanlıklardan arınmayı diliyoruz. İnsanlar içindeyken razı olduğun, sevdiğin en güzel hal üzere olmayı dileriz. Akraba, komşu ve çevremize her zaman verimli olabilmeyi dileriz. Dünyanın her türlü meşakkat ve zorluğundan uzak, huzurlu, mutlu, sıhhat dolu bir hayat dileriz. Doğru ve güzel olan dışında bir hale bürünmekten sana sığınırız. Rabbimiz, her anımızda daimi şuurunu, duanı ve zikrini dileriz. Dualarımızda genişlik ve en güzel üslubu dileriz. Rabbimiz, sizden duayı en güzel, en verimli şekilde kullanabilmeyi dileriz. Geçici dünya hayatının her anını sizin sevdiğiniz amellerle meşgul olarak geçirmeyi ve en güzel şekilde huzurunuza varmayı dileriz. Rabbimiz, cennetin en üst derecelerini diler, bunun için gereken en güzel salih amelleri dileriz. Hepimiz eksik olduğumuzu hissettiğimiz hususları direkt Rabbimize iletmeli ve hayırlı neticeyi görene kadar duamızda kararlı olmalıyız. Ben sigarayı bırakamıyorum. Ben kilo veremiyorum. Aşırı tepkilerim var ama kendimi tutamıyorum gibi şikayetlerimizi birbirimize değil, Yüce Rabbimize iletmekle baş edemediğimizi zannettiğimiz her türlü eksiğimizi düzeltmemiz mümkün. En ufak bir belediye bile kendisine teslim edilen bir dilekçeyi nasıl numaralandırıyor, işleme sokuyor ve neticesine göre dilekçe sahibine cevap veriyorsa, bizler de bilmeliyiz ki her samimi duamız Rabbimiz tarafından işitilip kabul ediliyor. Bakara Suresi 186. Ayet. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.''

Genel hayat akışı toplumları öylesine etkilemiş ki insanlar bazı kalıpları hiç eleştirmeden aldıkları gibi devretmekteler. Maalesef dini inançlar da böyle. Toplumlar dini inançları söz konusu olduğunda tamamen duyarsızlaşıyorlar. Sakın zannetmeyin ki günümüz Hristiyan, Yahudi ve diğer dini toplumları dinlerini bilerek yaşıyor. Adeta futbol takımı taraftarları gibi insanlar akıl mantık kullanmadan her türlü zemin ve ortamda doğru zannettikleri dinlerini körü körüne savunuyorlar. Müslümanlar içinse durum biraz daha farklı olmalı. Müslüman, teslim olmuş anlamına gelir. Tüm dinlerin özü olan İslamiyet'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim, insanlar arasında ayrım yapmaksızın onu okuyan herkese Yüce Allah'ın öğütlerini öğretmekte ve yol göstermektedir. İlginçtir ki dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i sadece orijinal metni olan Arapçadan okumaktadırlar. Halbuki 1,4 milyar dünya Müslüman nüfusunun sadece 246 milyonu yani %17'si Arapçayı ana dili olarak kullanmaktadır. Bu da bize Müslümanların %83'ünün anlamadığı bir lisan olan Arapçayı kullanarak Rabbisiyle iletişim kurma çabasında olduğunu göstermektedir. Hatta nasıl ki biz Türkler 300-400 sene önceki Türkçeyi sadeleştirmeden anlayamıyorsak, günümüz Arapları da aynı şekilde 1400 sene önce inen Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını sadeleştirmeden anlayamıyorlar. Peki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i sadece az bir grup kulları anlasın ve diğerlerine anlatsın, diğerleri de anlamasa da Arapça öz metninden bir ömür okusun, sevap kazansın diye mi indirdi? Böyle bir varsayım, Yüce Allah'ın El-Al yani gerçek adalet sahibi ismine katiyen uygun düşmüyor. Kulları arasında adil olan Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'ini de aynen dondurucuda uzun yıllar bozulmadan durabilen gıdalar gibi Arapça olarak muhafaza etmektedir. Kim hangi asırda, hangi lisan üzere alıp Kur'an-ı Kerim'i işler, meal ederse, işte o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek kullanım şeklini almaktadır. Nasıl ki karnı aç olan bir kimse dondurucudaki gıdaları çözdürmeden ve pişirmeden yiyemezse, Kur'an-ı Kerim'i de anlamadığımız bir lisanda sürekli okuyarak ihtiyacımız olan kılavuzlanmaya kavuşmamız mümkün değildir. Adil olan Yüce Allah, kullarının eğitimine o kadar önem vermektedir ki, sosyal rolü ve eğitim seviyesi ne olursa olsun, her kuluyla tek tek muhatap olmak istediği için kitabını bizlere lütfetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in meal edilemeyeceği veya edilse bile herkes tarafından anlaşılamayacağı veya falanca zamanlarda okunmaması ve benzeri birçok söylemler tamamen Yüce Allah'ın bizlere olan rahmetine aykırı ve maalesef şeytanın icat edip yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'in ilminden uzak yaşayan Müslümanlara kolaylıkla kabul ettirdiği batıl kanunlarıdır. Furkan Suresi 30. Ayet. O gün Peygamber, "Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar," der. Ne kadar ilginçtir ki, ümmetim, ümmetim diye bizlere her konuda merhametle yaklaşan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, az önce bahsi geçen ayette bizi resmen Yüce Rabbimize şikayet etmekte ve Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzaklaşma tehlikesinde olduğumuzu bu ayet bize göstermektedir. Sakın unutmayalım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresindekiler
bulundukları mertebeye Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumakla eriştiler. Bizler de bu geçici hayatı rahat yaşamak ve ahiretimizi de güzel kılmak istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'i her zaman anlayarak okumalı ve okutmalıyız.

Rum Suresi 30. Ayet. O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt ki insanları bu din üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Dost doğru sabit din O'dur. Fakat insanların çoğu bilmez.

edemezler. Yüce Allah bizleri ruhen ve bedenen bulunduğumuz bu mükemmel din üzere yarattığını ayette de açıkça beyan etmektedir. Bu önemli neden üzere bizlerin ilk etapta anlayamasak da dinimizin kurallarını sıkı bir bağlılıkla icra etmemiz gerekmektedir. Rabbimiz bizlerin temel beden ve ruh ihtiyaçları olan namaz, oruç, hac gibi fiiliyatların ciddiyetini kavrayıp gereği gibi sahip çıkamayacağımızı bildiği için bunları nafile ibadet olarak keyfiyetimize bırakmamış, üzerimize farz kılmıştır. Küçük bir benzetmeyle evlatlarımıza bizlerin sobadan uzak durmaları, ödevlerini yapmaları, yemeklerini bitirmeleri, dişlerini fırçalamaları, erken yatmaları ve benzeri temel ihtiyaçlarını kimi zaman cezalandırma tehdidiyle de olsa onlara zorunlu kılmamız gibi. Sadece namazın doktorlar ve psikologlar tarafından kabul edilmiş faydalarından bazıları şunlardır. Artan enerji ve canlılık, daha derin sükunet ve iç huzur, daha iyi çalışan bir sindirim sistemi, düşünce berraklığı ve dikkatini yoğunlaştırma yeteneği, daha gevşek kaslar, daha iyi bir duruş, baş ağrısı dahil acı ve ağrılardan kurtulmak, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve hastalıklardan kurtulmak, daha derin ve tatmin edici uyku, İlişkileri idare etme becerisinde artış, stres ve sorunlarla baş etme yeteneğinde artış, daha gelişmiş bir sezgi ve yaratıcılık düzeyi. Tüm belirtilen bu faydaları olmasaydı bile biz Müslümanlar Yüce Allah'ın emri olduğu için namaz kılmaktayız. Gani, yani zenginliğinin hududu ölçüsü olmayan Yüce Allah, kendi ihtiyacı olduğundan değil, bizim ihtiyacımız olduğundan namazı bize farz kılmıştır. Kulluğumuzun en güzel sembolü olan namazlarımızda kullandığımız Arapça ifadelerin manasını da ezberleyerek namaz içerisinde kaybolmaktan kurtulabiliriz. Namazımızın özü Arapça olmak kaydıyla namaz esnasında her kullandığımız Arapça ifadenin mealini de aynı anda aklımıza getirmek bizi namazda gereksiz ve yersiz düşüncelerden kurtaracak tek fiiliyattır. Böylelikle namaz küçük günahlarımızı mahvedip bizleri arındıran, bizdeki kulluk şuurunu daima taze ve diri tutan, hayasızlıktan ve kötülükten bizleri alıkoyan büyük bir ikrama dönüşecektir. Daha verimli ve şuurlu bir namazı arzu edenlerimize mutlaka namazda kullandığımız Arapça ifadelerin Türkçe manalarını da ezberlemelerini tavsiye ederiz.

Peki ölçü nedir? Açıkçası Kur'an-ı Kerim bizleri Yüce Rabbimize en güzel şekilde kavuşturacak tek sığınağımızdır. Tüm bu hayatımız aslında Yüce Rabbimizin huzurundaki seviyemizin ortaya çıkması için tasarlanmış bir oyundan ibarettir. Kim Yüce Allah'ı kendisine dost kabul edip kitabına sımsıkı sarılırsa, Yüce Allah böylelerine hem dünya hayatında hem de ahirette müjdeler vaat etmektedir. Kısacası bu hayatın güzelliği ve ahiretin güvencesi sadece Kur'an-ı Kerim'in kılavuzlamasıyla mümkündür. Nasıl ki bir baba evladına senelerce binbir zorlukla edindiği değerli tecrübelerini aktararak evladını zorluklardan korumak ister, Yüce Allah da bizleri sıkıntılardan uzak tutacak, doğru ve güzel bir hayata yönlendirecek tavsiyelerini kitabı vesilesiyle sunmaktadır.

0: Nasıl ki hayırsız evlat babaya asi olur, onun tavsiye ve nasihatlerine kulağını kaparsa en büyük zararı kendisi görür ve hüsrana düşer, Yüce Allah'ın tavsiye ve nasihatlerine kulak tıkayan veya duyarsız kalan istisnasız herkes, hem bu dünyada hem de ebedi hayat olan ahirette hüsrana düşmekten kendini kurtaramaz. Nasıl ki arabanın sürücüsü canı çekse arabasını uçurumdan aşağı sürer, onu engelleyen bir güç yoktur. Aynı şekilde el-adl, yani gerçek adalet sahibi olan Yüce Allah da bizleri yaşamakta olduğumuz hayat içerisinde iyi ile kötü arasındaki tercih hakkımızı hür bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilen dost doğru yolu takip edip etmemek tamamen bireysel arzumuza, duamıza bağlıdır. Kur'an-ı Kerim bizlere gerçek hedefimiz olan koordinatları sunarken, televizyon, gazete ve toplumun geneli gibi alternatif kaynaklarsa bizleri hedeften uzak, batıl yollara sevk etmektedir. Sürekli beslenme ihtiyacımız sadece bedenimiz için değil, ruhumuz için de geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'i sürekli bir düzen içinde anlayarak okumak, imanımızı aşama aşama geliştirecek ve bizleri hak ile batıl arasında karar verebilme hikmetine ulaştıracaktır. Böylelikle günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok hadisede Rabbimizin öğütleri ve ikazları aklımıza gelecek, bu da karar ve davranışlarımızı düzeltmemizde bizlere yardımcı olacaktır. Peki, Kur'an-ı Kerim mealini okumakta ölçü nedir? Ölçü, kulun kendisine bırakılmıştır. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Müzzemmil Suresi 20. Ayet. Bizim tavsiyemiz, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Müslim'in İbni Amr radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadiste, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i her gece baştan sona okuduğunu işittiği kişiye, baştan sona ayda bir oku şeklinde buyurmuşlardır. Bu da her gün bir cüz anlamına gelir. Yani ayın birinci günü birinci cüz, ayın 19. günü 19. cüzün okunması gibi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا خلصنا.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilme işinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Bir cumartesi akşamındayız elhamdülillah. Konumuz mühim. Hizmet ahlakını inşallah konuşmaya başlayacağız. Dersimizin bugünkü başlığı da Allah'ın seçtiği fidanlar. Hatırlamış olmanız lazım, bu ifade aslında bir hadise dayanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadiste böyle bir ifade kullandığı için biz bugün dersimizin serlevhasını o hadisten mülhem olarak belirledik. Hadisi bir hatırlamamız lazım. Bize rivayet eden sahabi efendimiz Abdullah İbni İnebe diye bilinen sahabi efendimizdir. Biz onu daha fazla künyesiyle tanırız. Ebu İnebe el-Havlani, onun bilinen, meşhur olan künyesi ve nispeti böyle. Başta İbn-i Mace'nin Es-Sünen'inde olmak üzere Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'i ve daha onlarca hadis kitabında, bu biraz sonra size aktaracağım hadisi, bizler okuruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, Allah her zaman bu dinin toprağında, yani dinine inananların içinde kendisine itaatte kullanacağı fidanları diker ve onları kullanır. Hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum. Allah her zaman bu dinin toprağında, yani o dine mensup olanların içerisinde kendisine kullanacağı fidanlar diker ve onları kullanır. Çok önemli şeyler söylüyor aslında bu kısacık hadis. Biz biraz anlamaya çalışacağız bugün bu hadisi ve buradan hizmet ahlakına dair bazı esasları yakalamaya çalışacağız beraberce. Nasıl ki bazı ayetler başka ayetlerin yardımıyla anlaşılırsa, ki Kur'an'ın bir özelliğidir biliyorsunuz bu. Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir

kitaptır, hem müfesser bir kitaptır. Müfessir bir kitaptır, kendi kendini tefsir eder. Müfesser bir kitaptır, bir müfessir tarafından tefsir edilir. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de önemli bir bahistir. Biz bazı ayetleri iyice anlayabilmek için Kur'an'ın içerisinde başka ayetlere müracaat ederiz. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayetleri ayetlerle tefsir etmişse o tefsiri öncelleriz ve meseleyi kavramaya çalışırız. Aynı şey hadisler için de geçerlidir. Cevamiül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca bir şeyi söyler. Aslında bazı orada söylemediği şeyleri başka bir hadisinde söylemiştir. Orada farklı bir biçimde ifade ettiği bir meseleyi başka bir sözünde, başka bir beyanında biraz daha açmıştır. Dolayısıyla biz böyle yan yana getirip konu bütünlüğü olan ya da birbirlerini tamamlayan, birbirlerini açıklayan hadisi şerifleri de alt alta koyup okuduğumuz zaman daha bir bütün mesajı elde etmiş oluruz. Burada ifade edilen Allah'ın seçmiş olduğu fidanlar, kullar meselesi başka birçok hadiste aslında farklı bir biçimde ifade ediliyor. Ama burada özel bir ifade olduğu için bizim için bu hadis önemli ve biz mesajı da buradan almak istiyoruz. Hatırlarsanız Buhari'nin Kitabul Menakıb babında şöyle bir hadis geçiyor. Kıyamet gününe kadar ümmetim arasında hakkı tutup destekleyenler her zaman var olacaktır. Demek ki hakkın taraftarları, hakka gönül vermiş olanlar, hak için yananlar, hakikat adına mücadele verenler az olsa da olacaklar ve kıyamete kadar olacak. Bu hiçbir zaman Allah'ın mülkünde, Allah'ın dünyasında eksik kalmayacak. Cenab-ı Hak her zaman için onları var edecek. Onların bazı özelliklerine ait sıfatları da beyan edecek. Aslında bir yönüyle bizim önümüze de bu şekliyle bir hedef koymuş olacak. Bu sözlerin evvel emirde yani ilk başta muhatabı sahabe aleyhissalatü vesselam Efendimiz ihbar-ı gaybi olan bazı meseleleri Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla alır ve onlardan artık yine Allah'ın izin verdiği kadarını ilk muhatapları olan sahabeye anlatırdı. Biliyorsunuz gayb dediğimiz yani gelecekte olması mümkün olan bazı meseleleri Allah'tan başka kimse bilemez. Mutlak manada gaybı bilen Allah'tır. Ama gaybi muhber dediğimiz ihbar edilmiş gayb Allah'ın Resulüne açtığı gayptır. Oradan artık ne kadarını almışsa dediğim gibi yine Allah'ın izni çerçevesinde bir miktarını bizlerle paylaşır. Kıyamet alametleri onlardan bazılarıdır. Ahir zamanda ortaya çıkacak bazı hadiselere ait meseleler onlardan bazılarıdır. Fetihlere dair verdiği sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri, ihbarları onlardan bazılarıdır. Gelecekte ortaya çıkacak olan hadiseler, bazı mekanlara ait bağlı olarak olan olaylar ve ilahir bu tarz şeyleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk muhatapları olan sahabeye vermiştir. Biz de şimdi sonradan gelen muhataplar olarak bu hadisleri okuyoruz. Ancak bizimle sahabi arasında Allah onlardan ebeden razı olsun şöyle temelde bir fark var. Diyelim ki bir sahabi efendimiz gelecekte fethinin olabileceği bir yere ait bir haber duysa anında sahabi efendimizin dünyasında oluşan mesaj şu: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir hedef koydu. Böyle bir haber de verdi. Dolayısıyla ben bu hedefi gerçekleştirme adına gayret içerisinde olmalıyım. İşte arkamızda olan o büyük dağ Ebu Eyyub El Ensari'yi buraya getiren de o habere ait bir mesajın kendisine ulaşması ve kendisini buna muhatap saymasıydı. Fitnelere ait bir şeyler okudukları zaman dehşete kapılır. Hemen yaşadıkları dönemi hatırlayın, geçen derste Hazreti Ömer'le Huzeyfetül Yemani arasında olan bazı konuşmaları verdim size.
anında üzerine alır ve onlardan geri durma adına

0: bazı şeyler ortaya koyarlardı. Peki biz ne yapıyoruz? Mesela biz okuyoruz şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Konstantiniyye'yi, şu anda ayak bastığımız toprakları bize hedef gösterdiği gibi, buranın İslam beldesi olacağına dair müjdeyi verdiği gibi, bir gün muhakkak fethedileceğini bize söylediği gibi Roma'yı da söyledi. Hani bizde hedef? Hedef yok. Bekliyoruz ki Mehdi insin ordusuyla işi halletsin. Biz onlara havale etmişiz. Eğer Taifetün Necat, yani kurtuluş noktasında olan bir taifeye ait bilgiler veriyorsa, Fırkayı Naciye olsun, bu ahir zamanda ortaya çıkacak olan, biraz önceki hadislerde beyan buyurulan hak din için gayret eden o taife, hak üzere olan taife olsun, bizim adımlarımız ne kadar buna uygun meselesini sorgulayacağımız yerde, biz oyuz zaten, biz o kadar rahatız, hiç orayı irdelemeden meseleyi orada bırakıyoruz. Eğer ahir zamandaki fitnelere ait bir şeyler varsa da, acaba burada anlatılan şey kime uyar? Kimin üzerine bunu ben havale edersem onun üzerinde kalır gibi bir bakış açısı var bizde. Bilmem bu konuda haksızlık mı yapıyorum yoksa böyle mi? Ama genel anlamda ben de sizin içinizdeyim. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Bu işleri nasıl okuduğumuzu, nasıl yaklaştığımızı biliyoruz. Sözle söylememize gerek yok. Halimiz de zaten bunu gösteriyor. Şimdi biz bugün bu hadisi özellikle kendimize serlevha kıldığımız Allah'ın seçtiği fidanlar noktasındaki hadisi kendi üzerimize alarak okumaya çalışacağız inşallah. Burada o fidanlardan olma adına bir gayrete beraberce gireceğiz. Yolunu, yöntemini öğreneceğiz ve inşallah bugün bu meclisten hepimiz ayrıldığımız zaman kendimize bu noktada bir hedef belirleyerek inşallah ayrılmış olacağız. Rabbim size de bize de bunu nasip eylesin. 23 Nisan ya, bugün size bir çocuk şarkısı hatırlatayım. Bilmem ilkokullarda sizin de aklınızda kalmış mı? Bende kalmış. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, yanlışsam beni düzeltin, ağaçlar ormana, gitmeli yurdumda mı? Dönmeli yurdumda. Gerçi bir tane daha eklememiz lazım. Ormanlar da ranta, dönmeli yurdumda. O da bizim bir ayrı acımız. O da orada kalsın zaten. Sıralama doğru. Tohum, fidan, ağaç ve orman. Biz hadislerin bize verdiği o mesajlar çerçevesinde bu dört tane tohumu da, ağacı da, fidanı da, ağacı da, ormanı da şöyle anlamamız lazım. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan gençliğin şahsiyetidir. Ağaç büyüklerin saffetidir. Orman ümmetin vahdetidir. İnanın tam da böyledir. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan gençliğin şahsiyetidir. Ağaç büyüklerin saffetidir. Orman ümmetin vahdetidir. Neden böyle bir sınıflandırma ya da anlamlandırma yaptık? Şimdi ona ait bazı şeyleri konuşunca daha iyi oturacak zihnimize. Hadiste ifade buyurulan Allah'ın seçtiği fidanlar kısmındaki kelime şecere değil, ağaç değil, gars, fidandır. Tohum da değil. Cevamiül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az söz ile çok şey beyan eder. Bu zaten odur, cevamiül kelim. Ve gerçekten de Allah tarafından konuşturulan bir elçi olarak kesinlikle isabet kaydeden şeyler konuşur. Mesela tohum deseydi, olması gereken bu değil mi? Önce neslin selimiyetini konuşmamız lazım. Ama konuşamıyoruz. Niye? Farz edin ki yüzünüze gül suyu, ama söylemem gerekir. Zina mahsulü bir çocuk olsa, nesil selim değil. O çocuğun bir suçu var mı? O çocuğun suçu yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kitabın ortasından konuşarak aslında neslin selimiyetinin bu mesele için çok da aslında belirleyici bir unsur olmadığını söylüyor. Aslında belirleyici bir unsurdur ama çok da değil. Diyelim ki adamın babası haram kazanan birisi. Eve haram lokma getiriyor. Çocuk ne yapsın? Baba ne getiriyorsa onu yiyor. Belli bir yaşa kadar da haramla beslendi çocuk. Şimdi o çocuk Allah'ın seçtiği bir fidan olamaz mı? İşte bu hadis onu bize söylüyor. O çocuğun bir suçu yok. Burada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey garstır, fidandır ve Allah'ın o fidanı seçmesidir. O fidanı seçmesinin belli kuralları var. O kurallara ait şeyler söylüyor. Dolayısıyla özellikle burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin garsa dikkat çekmesi meselenin ne tohumla ne ağaçla alakadar olduğuna dair bir işaret bizim zihnimizde belirlemeli. Tohum dedi ki neslin selimiyeti ve belli bir yaşa kadar da o çocuğun olgunlaşması. Ya ağaç? Ağaç gençliğin bitip olgunluğun başladığı bir zamandır. Biz şimdi herhangi bir ağaçlara ait bir tarih okumuyoruz. Biz meseleyi anlamak için bunu ifadelendirmeye çalışıyoruz. Burada aslında ağaç dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan gençliğini bitirip olgunluğa varmış olan insandır. Bizim fıkhımız da şöyle bir kural koyuyor bizim önümüze. 0-15 alt birimleri var evet bunların ama çocukluk devresi. 15-40 gençlik devresi, 40'tan sonrası, hadi sizi kırmadan söyleyeyim ben de o sınıftanım, ihtiyarlık diyeceğim de demiyorum, olgunluk devresi. Dolayısıyla 40'tan sonraki devir ağaç olma devridir. Ağaç demedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fidan dedi. O halde burada dikkat çektiği şey özellikle gençler olduğuna dair bir işaret taşır. Peki bir adam 40'ı geçmişse, 40'tan gün almışsa benim gibi, kaçırdın mı treni? Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Onun için artık başka bir şey söylenebilir. Ona ait de bazı şeyleri söyleyeceğim birazdan. Ama asıl önemli olan kısım burada o gençliğin, enerjinin yoğun olduğu, Allah'ın farklı bir ikram verdiği, kanın deli deli aktığı, damarlarda durmadığı, farklı bir coşkunun olduğu o zaman diliminde Allah'ın seçmesi adına bazı adımları ortaya atmasıdır. Eğer bir genç o yaşlarda kendini seçtirirse gözü aydın olsun, anasının da gözü aydın olsun. Allah o gençlerin inşallah sayılarını çoğalsın.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534-356-8630.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530-942-4674.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Hafizsin sen. Hafiz.
16: Ya.
15: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerim senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
17: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Peki ne anlamalıyız benim aziz kardeşlerim? Çok şey de ben size yine 5 tane mesaj vereyim. Çok kısa, aklınızda da rahat duracak. Seçen Allah'tır, kendini seçtirmeye bak. Diken Allah'tır, dikildiğin yere bak. Koruyan Allah'tır, tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır, kesişen yollara bak. Layık kılan Allah'tır, çizilmemeye bak. Biz bu hadisten, Cevami-ül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kısacık hadisten bu kadar mesajı alırız. Daha da alırız, daha da başka şeyler alırız ama ben fazla uzamasın diye bu kadarıyla sınırlandırdım. Ama siz üzerinde biraz daha tevekkül edin. Seçen Allah'tır, kendini seçtirmeye bak. Allah seçecek dinine hizmet etmek için. Bu genç benim gencim diyecek. Bu genci benim dinime hizmet etmesi için seçtim diyecek. Benim o iddiada bulunmam seçildiğimin işareti değil. 20 tane vakıf kursam, yüzlerce proje üretsem, yüzlerce insana faydam dokunsa, eğer Allah beni seçmemişse ben seçildim diyemem. Allah seçecek. Allah'ın seçmesinin de bir kuralı, bir sünneti var. Yani bir yasası var. Öyle yasasız değil onlar. Allah seçtiği zaman ancak ben o fidanlardan bir tanesi olabilirim. Peki Allah nasıl seçecek bizi? Böyle sloganik, hamasetvari konuşmalarla, mangalda kül bırakmayacak şeylerle, bunlarla falan değil. Hiç bunlarla alakası yok. İki tane temel sebebi var seçilmenin. Selim niyet, salih amel. Eğer bu ikisi varsa Allah seçer. selim bir niyet olacak her şeyin başında. Bir kere Allah'ın dinine hizmet etme adına senin yüreğinin ta derinliklerinde mesele hallolmuş olacak. Öne çıkma arzun olmayacak. Vitrinlere oynama adına bir şey olmayacak. Başka hesaplar olmayacak. Onun üzerinden mevki, makam, şan, şöhret kazanma adına hiçbir şey olmayacak. Bunlar olduğu zaman seçilmeye engel bunlar. Çünkü Allah seçecek onu. Allah seçtiği zaman artık onu farklı bir biçimde kullanacak. Allah'ın onu kullandığı biri olarak, Allah'ın otoritesinin adamı olarak, Allah'ın yeryüzünde seçtiği ve dinine hizmet adına sevk ettiği biri olarak kullanacağı için hiçbir sıkıntı olmamalı. Özellikle niyetinde, niyetini ortaya koyan ve sadece ve sadece Rabbimizin bildiği kalbin en derinliklerindeki işlerde. Selim niyet bu işin olmazsa olmaz en önemli şeyidir. E hocam iyi hoş diyorsun da biz zaten öyleyiz diyebilirsiniz. Hadi gelin bir test edelim. Falanca gün falanca vakfın yönetim kurulundaydın. Gün geldi değişti. Yönetim kurulundayken pehlivanca koşuyordun. Niye bugün orayı terk ettiğin için o vakıfta aynı heyecanla İslam'a hizmet etmiyorsun? Acaba niyette bir problem mi vardı? Orada olduğun zaman vardın da oradan aşağıya düştüğün zaman olmadın. Acaba başka bir şey mi var ki orada amel adına o ilk başta istenilen şey ortaya çıkmadı da başka şeyler ortaya çıktı? Dertlerimizi konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bugün ben biraz dertleşeceğim sizlerle. Gidiyorsun bir yere, odada var 30 tane 40 tane genç arkadaş. Tanışıyoruz. Gençlik başkanı, teşkilatlanma başkanı, bilmem şu başkanı, çatı başkanı, kapı başkanı, yol başkanı. 50 tane adam, 50 tane başkan. Niye diye irdeliyorsunuz? Niye yani, bu kadara gerek var mı gerçekten? Başkanlık vermeden kimse hareket etmiyor. Baş olacak, önde olacak. Bir başkanlık etiketi olacak ki hizmet olsun. Böyleyse eğer, o zaman ortada selim niyet adına ciddi bir problem var. Eğer gerçekten o baş olma sevdası bizim içimizi kaplamış ama din ambalajında, tabii ki öyle olacak. Başka türlü şeytan bizi kandırabilir mi? Bir ambalaja büründürecek onu. Bir ambalaj içerisinde bizi bir ömür oyalar ve biz Allah'ın seçildiği fidanlar olduğumuzu zannederiz. Ama Allah korusun, yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Boş, yüzümüze vurulan bir ömürle karşı karşıya kalma durumumuz olabilir. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. O halde selim niyet meselesi bizim de ara ara gerçekten muhasebesini yapacağımız bir alan. Ben gerçekten Allah için mi yapıyorum? Bakışlar benim üzerindeyken bir şeyler söylüyorum. Bakışlar benim üzerimde yokken de aynı adam mıyım? Yoksa aynen sahabenin yaptığı gibi bakışlar benim üzerimdeyken onda biri, bakışlar benim üzerimde yokken on adam gibi miyim? Sahabe böyleydi ama ben bunu yapamadığım için söyleyemiyorum. En azından diyorum ki birebir mi? Birebirse eğer yine bir şeyi kurtardık. İşte Allah'ın bizi seçmesi adına selim niyet konusunda bu kadar önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. İstiyorsak eğer bizi seçsin, bizim suretlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Sözlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Bizim farklı farklı hallerimize bakmayacak. Bizim kalplerimize bakacak. Çünkü kalplerimizi bilen odur. O bakacak ve ona göre ya seçecek ya da bizi mahrum bırakacak. İnşallah seçilenlerden oluruz. Peki salih amel, bir işin salih amel olup olmadığı nereden anlaşılır? En başta selim bir niyet, onu söyledik. Onu ayrı değerlendirdiğimiz için ayrı ele alalım. Bir işin salih amel olup olmadığı şuralardan anlaşılır. Sağlam bir iman üzere yapılırsa, Kur'an ve sünnete uygun olursa, doğru zamanda doğru iş ortaya konursa kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunur.

olunursa bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa. Bunların hepsi de yine hem ayetlere hem de hadislere dayanıyor. İş uzamasın diye girmeyeceğim. Beş tane şey varsa niyet dışında, niyeti de sayarsak altı dememiz lazım. Bir amele salih amel diyebiliriz. Şimdi sen İslam için yüreğin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Gençsin, seçilmek için kendini arz ediyorsun. Allah'a adeta Allah'ım beni seç, beni seç diye talepte bulunuyorsun ki bir Müslüman gencin yapması gereken bir şey. Bunu yaparken evde yaşlı bir baba, yaşlı bir ana var. Ona hizmet adına bazı şeyleri düşünürken salih amel deyince sadece başka şeyler aklına geliyor da ev gelmiyorsa doğru iş doğru zamanda yapılmıyor demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç tane mücahidi, mücahit adayını evde ağlayan anasını susturmak için geri gönderdi. Doğru işi doğru zamanda yapmak. İslam bir bütündür. Parça parça olmaz bu. Sen dört tane çocuk doğurmuş bir anasın. Dört tane çocuğun hizmeti var, bakımı var, eş var, onun bakımı var, şu var, bu var. Oradan oraya koşuyorsun, oradan oraya koşuyorsun bir hanım olarak. Akşam geliyor bey eve, 40 tane sohbet dolaşmışsın, başım ağrıyor, evin işleri yapılmamış. Ama o hizmet, peki onun salih amel olduğunu biri sana söyledi de, evin içindeki işlerin salih amel olduğunu olmadığını kim söyledi? Bir bütünlük yok. Ama ötekisinde nefis var. Hoşumuza gidiyor. Bazı şeyler bizi okşuyor. Okşadığı için biz onu din ambalajıyla farklı bir biçimde sunuyoruz. Ama öyle olmadığını biz kendimizi iyi bir muhasebeye çektiğimiz zaman çok rahat bir biçimde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada salih amel meselesini ciddi bir biçimde ele almalıyız. Yaptığımız işin salih amel olup olmadığını bu beş tane mesaj çerçevesinden değerlendirmeliyiz. Kendimizi öyle Allah'a arz etmeliyiz. Şimdi bakın benim aziz kardeşlerim, size bir hadis vereceğim de o hadisten önce bir cümle söyleyeyim. Kendimizi pazarlama gibi bir isteğimiz var insanoğlu olarak içimizde. Herkesin vardır. Birilerine hoş görünme, birilerine güzel gözükme. Bak ben nasıl iyiyim, ben nasıl kahramanım, ben nasıl mücahidim diyerek kendimizi arz etme. Bu insanoğlu olarak bizim içimizde var ve bizim büyük bir imtihanımız. Allah hiçbirimizi insanların katında yüceltirken kendi katında küçültmesin. Bu çok zor bir imtihan. Ama bugünün şu modern dünyanın, modern çağın en büyük imtihanlarından birisi de budur. Bu her dönemde imtihandı ama bu dönemde biraz daha bazı aletlerin, araçların kullanılmasıyla daha farklı bir biçimde çoğaldı. Beğenilme arzusu hepimizi kaplamış vaziyette. Bir mesaj atıyoruz, bir ayet. Gözümüz şurada, acaba bakalım kimler beğendi. Bir iş yapıyoruz, hemen onun haberini yapıyoruz. Acaba kaç kişi alkışlayacak? Hepimizde var olan bir hastalıktan bahsediyorum ben size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bize şimdi bir şey söyleyecek. Diyecek ki evet içinizde böyle bir şey var. Beğenilme arzusu insanda imtihan gereği konulmuş bir şey. Kendini meleklere beğendirmeye çalış. Başkalarına değil, meleklere beğendirmeye çalış ve içindeki o duyguyu böyle terbiye et. Eğer böyle terbiye edersen Allah'a farklı bir biçimde bir duruş ortaya koymuş olursun. Meleklere tabir caiz ise eğer farklı bir biçimde, yani güzel bir biçimde poz vermiş olursun, melekler de o raporu Allah'a iletirler. İşte Allah'ın seçmesi de o şekliyle ortaya çıkar. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İnsanların amellerini murakabe eden, yani gözetleyen gececi ve gündüzcü melekler vardır.

Bunlar sabah namazıyla ikindi namazında nöbet değiştirirler. Aynen askeriyede nasılsa öyle anlayın. Öyle anlayalım ki anlayabilelim. Allah-u Teala kullarının ne halde olduğunu ve ne yaptıklarını iyice bilmesine rağmen göğe çıkan meleklere kullarım ne yapıyorlar? Onları ne halde gördünüz diye sorar. Melekler Rabbimiz biz inerken de çıkarken de onları namaz kılarken gördük derler. Bunun üzerine Allah-u Teala şahit olun ki ben bu kullarımı bağışladım buyurur. Buhari hadisidir bu. Böyle bir devir teslimden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden sabah namazıyla salatul vusta denilen orta namaz, ikindi namazı ki bu hadisle de beraber okuduğumuz zaman daha iyi anlaşılacak orta namaz hangi namaz diye. Orta namaz yani ikindi namazı mühimdir ve özel olarak Kur'an'da dikkat çekilmiştir. Alıyoruz alacağımızı. Salatul Vusta'nın orta namazın ikindi namazının muhafazasına ait olan ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın innel Kur'an el fecri kâne meşhude muhakkak ki sabah namazı şahitlidir ayetini tefsir ederken bu görev değişimine işarette bulunup sabah namazı vakti meleklerin gelip görevi devir aldıklarına ait sözü söyleyerek onların şahit olduğuna işaret etmesi aslında meselenin bu manada anlaşılmasına katkı sağlar. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, istiyor musun beğenilmeyi? Facebook'u, Twitter'ı boş ver. Meleklerin Facebook'una bak. Meleklerin seni çekiyor oradan. Ondan daha büyük bir şey var mı Allah aşkına? Seni o anda o işin üzerinde görüyor. Ve rapor öyle ulaşıyor Rabbul Alemin olan Allah'a. Arş-ı Ala'ya öyle ulaşıyor. Ve başka hadislerden şunları öğreniyoruz. Melekler giderken Arş-ı Ala'ya birbirleriyle sohbet ediyorlar. Raporunu aldıkları o kulun nasıl güzel bir kul olduklarını ya da Allah korusun nasıl kötü bir halde olduklarını birbirlerine anlata anlata anlata işi Arş-ı Ala'da Rabbimize rapor ediyorlar. İstiyorsan eğer sen bu manada farklı bir biçimde Arş-ı Ala'da anılmayı bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolu gösteriyor bize. Başka yola ne gerek var? Eğer senin benim az bir şey aklımız çalışıyorsa yapacağımız şey ortada. Dolayısıyla bütün bunlar bize bir hakikati söylüyor ki seçen Allah'tır. Allah'ın seçmesi adına ortaya koyduğu o yasalara uygun bir biçimde adımlar atarak ne yapıp yapıp kendimizi seçtirmeye bakmalıyız. Ne yapıp yapıp o özel ajandaya, o özel deftere artık onun adı neyse bilmiyorum. O özel deftere adımızı yazdırma adına bir gayret içerisinde olmalıyız ki gerçekten Allah'ın seçtiği fidanlar olalım. İkincisi, diken Allah'tır. Dikildiğin yere bak. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Allah'ın kulları da onun fidanları. Diken Allah'tır. Nereye dikecek? Nereye isterse. Seni ilahiyata dikebilir. Kim dedi sadece oraya dikecek? Mühendisliğe de dikebilir. Seni götürür tıp fakültesine diker. Diker mi? Diker vallahi. Seni götürür bir medreseye diker. Medreseye dikmez de getirir Kur'an kursuna diker. Kur'an kursuna dikmez gider el işi kursuna diker. Dikerse diker, diken Allah'tır. Mekke'ye seni dikebilir. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Medine'ye de dikebilir. Getirir İstanbul'a diker, Hakkari'ye diker, Diyarbakır'a diker, Erzurum'a diker. Buralara da dikmez. Götürür seni Berlin'e diker. Götürür seni Brüksel'e diker. Götürür seni Paris'e diker. Götürür seni Teksas'a diker. Nereye dikerse diksin. Fark eder mi bu? Biz burada niye ya Rabbi bizi buraya gönderdin diyebilir miyiz? Sen o dikildiğin yere bak. Oranın hakkını vermeye çalış. Şimdi diyelim bir kardeşimizi dikmiş ticaret alanına. Bir bakıyorsun durmuyor yerinde rahat. Başka şeylerle uğraşıyor. Sünnet olan ticaretin hakkını verip
Gerçek bir tüccar, Müslüman bir tüccar nasıl olur? Bunu aleme temsil etmekse o başka bir yere giriyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor, başka işlerle uğraşıyor, gidiyor, yaşı olmuş 50-60, Arapça öğrenmeye çalışıyor, başka sevdalara kapılıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi ben bunları deyince başıma gelecekleri biliyorum ama diyeceğim, başka çaremiz yok. Talebe Allah getirmiş ilahiyat fakültesine, birçoklarının hayal edemediği bir yerde rahat durmuyor. Ticarete giriyor, şirket kuruyor, şirket yıkıyor, oraya gidiyor, buraya geliyor. 40 işi bir anda yapmaya çalışıyor. Dikildiği yerin kıymetini bilmiyor. Allah da diyor ki sen burayı istemez misin? Alıyor oradan, nereyi istiyorsa oraya dikiyor. Allah aşkına ben her zaman size söylüyorum, özellikle genç kardeşlerime daha çok söylüyorum. Şöyle yaşı 50, 60, 70 olan insanları bulduğunuz zaman kendi yaş grubunuza uygun olan o zaman dilimini o insanlara bir sorun, anlattırın. Ve bunları dinlemeye gocunmayın. O tecrübeler bizim için çok önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz derken tecrübenin önemine dikkat çekiyor. Niye ısırılmaz? Onun yılan olduğunu bilirsin. Nereden ısırdığını bilirsin. Bu neyle olur? Tecrübeyle olur. Bunu bildiğin zaman ısırılmazsın. Onun için bizi uyarır. Gidin mesela, diyelim ki bir doktorun yanına gittiniz, yaşı olmuş 70, artık yavaş yavaş kemale doğru yürüyor, Allah uzun ömür versin ama ne zaman gideceği belli olmaz. Sen de 20 yaşındasın. Amca hele bana bir 20 yaşındaki zamanını bir anlat. Bak sana ne pişmanlıklar anlatacak. Ah diyecek, bir ah çekecek. Ah senin yerinde olsaydım, senin yerinde olsaydı o da aynısını yapacaktı zaten. O ayrı bir mesele ama sana bir şeyler söyleyecek. Sana bir şeyler söyleyip o günleri hatırlayacak ve elindeki o fırsatı, o imkanı senin nazarına verecek. Allah bizi dikiyor bazen, seçiyor, dikiyor ama biz dikildiğimiz yere rıza göstermiyoruz. Diyoruz her namaza bizi çağrılan ezanı duyduğumuz zaman din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, Nebi ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk diyoruz ama aması var. Sadece diyoruz. Razı olmak sevki ilahiyeye teslim olmaktır. Razı olmak Allah seni nerede konuşlandırmışsa orayı kendi okçular tepen olarak bilip dört elle oraya sarılıp oranın hakkını yerine getirmendir. Razı olmak bulunduğun yerin konumun gereği ve değeri neyse ona uygun bir biçimde bir kamet, bir duruş ortaya koymaktır. Razı olmak her işte elim olsun diye bir sevdaya kapılıp bugün bu işi, yarın öteki işi, öteki gün başka bir işi deyip bir ömrü boş yere geçirmemek demektir. Ve daha neler neler. Eğer biz razıysak halimizden yapacağımız bu. Allah bizi buraya sevk etti, bitti. Ben şimdi buranın hakkını verme adına bir gayret içerisinde olup ona ait bir şeyler yapmam lazım ki gerçekten Allah'ın diktiği o yerin hakkını gerçek manada yerine getirmiş olayım. Üçüncüsü, koruyan Allah'tır. Tevekkülü kuşanmaya bak. Allah koruyacak eğer seni seçmişse, diyelim ki seni fidan olarak seçti. Başkaları başka yerden 3 kat fazla maaş alsa sen aldığın o maaştan daha farklı bir biçimde rahmet ve bereket göreceksin. Belki anlamamız zor bu çağın insanları olarak. Ben biliyorum zor şeylerden bahsediyorum ama böyle. Bereket girdi mi bir işe farklı bir şey çıkar ortaya ki bunu az çok hepimiz yaşıyoruz. Peki öyleyse sen niye telaşlanıyorsun? Allah seni seçmişse yazmış, senin kiminle evleneceğini biliyor, ne iş yapacağını biliyor, önüne neler çıkacak biliyor, kaç tane çocuğun olacağını biliyor, o çocukların rızıkları ne kadar biliyor. Niye bu kadar telaş? Güvenmeme adına bir şey mi var acaba? Allah'ım ben senin dininin muhafızıyım diyorsun meydanlarda, böyle bir iddian var. Sonra eve geldiğin zaman ya falanca yerden para gelmezse,
ya falanca yerden maaşım 2 ay gecikirse diye bir korkuya kapılıyorsun. O zaman tevekkül adına bazı şeyler oturmamış senin hayatında. Eğer gerçek manada tevekkül olsaydı Allah der, başka da bir şey demezdin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için söylüyor. Bu tembel.

vaziyette evlerine dönerlerdi. Bir tevekkül anlayışından bahsediyor. E sen 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 60 yıl sonrasını düşünüyorsun. Benim çocuklarım ne olacak? Hangi okullarda okuyacaklar? Acaba ben ilerleyen yıllarda nerede otursam? Hangi evde otursam? Nasıl yapsam? Bu kadar planın, programın altında sen eriyip gidersin. Allah'ın seçilmesini de kaybedersin. Allah'a kendini seçtiren adam tevekkül adına bu tarz şeyleri de zihninden siler. Eğer Allah beni seçmişse o benim hakkımda da bir takdiri vardır. Ben o takdire razıyım der ve o seçildiği yerin hakkını yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur. Onun için diyoruz koruyan Allah'tır, tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır dördüncüsü, kesişen yollara bak. Hadisi hatırlayın, kendisine itaatte kullanacağı fidanlar diker, bir fidan değil fidanlar diker ve onları kullanır. Diker birini buraya, birini başka bir yere. Ama bunlar birbirleriyle bir şekliyle Allah yollarını kesiştirecek şekilde buluşurlar. Eğer aynı yolun yolcularıysalar, biri şarkta olsun biri garpta hiç fark etmez. Biri şimalde olsun biri cenüpte hiç fark etmez. Bir gün gelir yolları kesişir. Bu manada Allah onların yollarını kesiştirerek onları buluşturur. Çünkü toparlayan odur. Eğer Allah seçmişse o seçtiklerini de belli alanlarda birbirlerinin yanlarına vardırarak birbirlerinde hizmet etme adına el ele vererek bir şeyler yapmalarını sağlar. Onun için diyoruz toplayan Allah'tır, kesişen yollara bak. Beşincisi, layık kılan Allah'tır, çizilmemeye bak. Seçildin, iş bitmedi. Çizilme de var o defterden, Allah korusun. Kur'an'ımız söylüyor. Allah seçti mi beni İsrail'i? Seçti. Sonra çizdi mi beni İsrail'i? Çizdi. Daha başka örneğe gerek var mı? Daha onlarca örnek var. Ama başka örneğe gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bundan dolayıdır sahabenin ödünü koparıyor bu düşünce. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennetliksin diyor, falanca yerde şehit olacaksın diyor, gaybe ait işte o ihbar gaybi dediğimiz meseleyi ona söylüyor. O sahabi efendimiz o güne kadar ne yapıyorsa o günden sonra kat kat fazlasını yapma adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendine koyduğu ve haber verdiği o menzile doğru yürüyor. Hiçbir cennet müjdesi sahabeye havlu attırmadı. Hiçbir cennet müjdesi sahabenin gayretini engellemedi. Onlar o müjdeyi aldılar, daha farklı gayret ortaya koydular. Dolayısıyla bu yolda çizilme de var. Girersin, büyük büyük iddiaların olur, çok farklı söylemlerin olur. Kendini o yolda zannedersin ya da Allah seçmiş de olabilir. Seçilmiş olasın diyelim, öyle olmuş olsun. İleriki bir zamanda imtihanı kaybetme adına Allah korusun bir şeyler yaparsan seni oraya seçen senin üstünü de çizebilir. İşte onun çizerse eğer artık o deftere bir daha yazdıran da olmaz. Allah kimseyi o duruma düşürmez. Peki aziz kardeşlerim, bir örnek vereceğim şimdi size. Örneği vermeden ben de o ağaç sınıfındayım, 40'ın üstünde olanlara bir şey söylemek istiyorum. Kendi nefsime en başta söyleyerek. Şimdiye kadar ne yaptıksa yaptık. Yaşı daha fazla olan amca abilerimiz, amcalarımız da var. Ne yaptıksa yaptık. Şimdi aslında bize düşen bir şey var ki o da şudur. Madem Allah bazı fidanları seçiyor, gelin o fidanlara biz de bir yönüyle hizmetçi olalım. Bize en güzel iş budur. Biz eğer onu yaparsak kendi görevimizi yapmış oluruz. 40'a kadar seçtirdik kendimizi, seçtirmedik, kapanmadı kapı tamamen. Onlara, yani seçilmiş fidanlara hizmet ederek de bu manada o hizmet yolunda, o hayırlı ve bereketli yolda olma imkanı ve fırsatı var. Neyse artık. Toprak mı lazım? Toprak olarak. Toprağa su mu lazım?
Su

taşıyarak, yağmur yağmadı, o fidanların sulanması lazım. Sırtında su taşıyacaksın. O fidanlara hizmet edeceksin. Sen de o yolun bir yolcusu olacaksın. E fidanların düşmanı çok olur. Haşaralar gelecek. Gübre lazım. Gübre olacaksın. O toprağı korumak lazım. Bahçıvan olacaksın. Bekçi olacaksın. Sana o anda ne lazımsa, ne iş ve yüklenmişse, seni Allah o noktada ne işe sevk etmişse, o işte görev alacaksın. Dolayısıyla biz 40'ı geçsek bile fidanlara hizmetçi olma gibi bir şey karşımızda duruyor ve o da gerçekten aynı akıbete, aynı güzelliğe bizi vardıracak bir müjde olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla treni kaçırma diye bir şey yok. Bu nefes bu bedende olduğu müddetçe sonuna kadar Allah bu imkanı, bu fırsatı, bu nimeti bize veriyor. Bize düşen o nimetten gerçekten hakkıyla istifade etmektir. Unutmamamız gereken bir şey de şudur. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. İslami hizmetler alanında da öyledir. Herkes her işi yapamaz. Allah bizleri hepimizi farklı farklı yaratmış. Kabiliyetlerimiz farklı, mizaçlarımız farklı, karakterlerimiz farklı. Hiç kimse bu manada aynı işi yapmaya kendisini aday görmesin. Neyse kendi tabiatına, kendi yaratılışına uygun o işte yapsın. Cenab-ı Hak bizim bünyanun mersus gibi birbirine kenetlenmiş, kendi yolunda mücadele eden, cihat eden, gayret eden bu haliyle olanları seviyor. Peki bu ayette şöyle bir şey söylüyor mu Cenab-ı Hak? Birbirlerine kenetlenmiş bu duvarın üstteki tuğlanın alacağı sevap şu kadar, ortadaki bu kadar, alttaki bu kadar. Yok böyle bir şey. Herkes alacağını alacak Allah'ın izniyle. Ve eğer biz gerçekten o selim niyet meselesinde bazı meseleleri korursak, ne kadar dünyada farklı şekillerden mahrum olursak elde edeceğimiz kazanç dünyada o kadar farklı ve daha büyük olacak. Onun için burada bizim yapmamız gereken şey bir şahs-ı manevi oluşturmaktır. Bir şahs-ı manevi oluşturalım. Başındaki de aynı, ortasındaki da aynı, sonundaki de aynı. Alacak alacak, hiç kimse bu sevaptan mahrum olmayacak. Onun için bu işin farklı bir şekilde böyle bir mesajı olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım. Gelin bir örnek üzerinden bu meseleyi anlayalım. Sahabeyi seçti Cenab-ı Hak. Hatta Abdullah İbni Mesud'un o sözünü kaç kez size söyledim, bir daha söyleyeyim. Allah baktı peygamberler dışında kıyamete kadar, dünyanın sonuna kadar yaratacağı bütün insanlığı, kalpleri en güzel olanları Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabi seçti. Peygamberi de zaten böyle seçmişti. Peygamberler de böyle seçilmişti. Şimdi sahabe böyle seçiliyor. Ama bakın hepsi aynı değil. Hepsi farklı farklı. Farklı farklı alanlarda seçiliyor. Ve farklı işler ortaya çıktığı zaman birinin öne çıktığını görüyorsunuz. Bugün adını bildiğimiz yaklaşık 10 bin sahabi içerisinden niye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim havarim Zübeyir'dir desin? Seçti. Allah onu onun için seçti. Hazreti Ali için bu cümleyi kullanıyordu. Allah onu benim için seçti. Ve hiç kimseye söylemediğini tuttu Hazreti Ali'ye söyledi. Tebuk gazvesine giderken geride onu bıraktığı zaman Hazreti Ali gelip gözyaşları içerisinde, ya Resulallah beni çoluk çocukla burada münafıklarla beraber mi bırakıyorsun dediği zaman, ne oluyor Ali dedi sana, istemez misin Harun Musa'ya neyse sen de bana öyle olasın. Harun Musa'ya neyse, Harun Musa'ya ney, kardeş hem de abi. Abi konumuna çıkarıyor, öyle seçiyor. Aslında seçen Allah'tır. O seçtiği bilgiyi bildiren Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Talha İbni Ubeydullah yüzlerce sahabin içerisinden şehidül hay, yaşayan şehit olarak seçildi. Allah aşkına dikkatinizi çekmiyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesrib'e o günkü adıyla, sonra Medine olacak biliyorsunuz. Karşı taraftan gelen heyetin

Ya Resulallah, bize bir Kur'an muallimi gönder dedikleri anda, hiç düşünmeden, alternatif isimleri zihninde çağrıştırmadan size Mus'ab dedi ve Mus'ab'ı verdi. Mus'ab'ı seçti o işi için. Allah ondan ebeden razı olsun. Bu manada niye o seçildi? Üzerinde durulması gereken bir mesele değil mi? Esma'nın hicret gecesinde seçilmesi ve çifte kuşaklı olması. Ötekinin o işte, berikinin başka bir işte, her birinin bir şekilde seçilmesi, kendilerini Allah'a beğendirerek seçtirilmekti aslında. Kendilerini Allah'a beğendirdiler, Allah da onları seçti. Şimdi ben size başka bir örnek aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'ye hicretine 3 yıl var. Yesrib'de bir eve misafir oluyoruz. Evde 30 küsür yaşlarında bir hanım var. 15-16 yaşlarında da iki tane delikanlı var. Evin babası yok. O gençler anneleriyle beraber gözyaşı döküyorlar. Kaybettikleri, vefat eden babalarının arkasından Yesrib'de yaşadıkları yetimliğin mahzunluğunu evde anlatarak bir yönüyle birbirleriyle dertleşiyorlar. Hangi evden bahsediyorum bilmem, anladınız mı? Bahsettiğim evin anası Zuhaybe binti Sehel. Babası Rafi İbni Amr, İbni Ebi Amr daha önceden vefat etmiş. O iki tane delikanlı da Sehel İbni Rafi, Süheyl İbni Rafi. Babaları vefat ettiği için o gençlere bakan Esat İbni Zürare. O da gencecik ama onların mesuliyetini üstlenmiş. Babalarının amca çocukları olduğu için, aynı kabileden Neccar oğullarından oldukları için onlara sahiplik ediyor. Esad İbni Zürare İslam'a ait mesajları öğrenip Yesrib'e geldiği zaman elinin altında olan o eve de gidiyor ve o eve İslam'ı anlatıyor. Anne de, iki çocuk da Esad'a tamamen güvendikleri için hiçbir itiraz yapmadan Müslüman oluyorlar. Esad söylüyorsa doğrudur, onun anlattıklarında hakikat vardır diyerek itiraz etmeden Müslüman oluyorlar. O günden sonra artık o iki tane delikanlı Esad'ın yanındadırlar. Darul Esad dediğimiz Esad İbni Zürare'nin evinin en büyük odasını o gün Yesrib'in ilk Darul Erkam'ı olarak açtığı zaman bu iki tane delikanlı da oranın talebeleridirler. Ama yine kalpleri kırık, yine gönülleri mahzun. Aradan bir yıl geçtikten sonra Hazreti Mus'ab gelince bu sefer Mus'ab'ın etrafındadırlar. Ama beklentileri yok. Ama öyle büyük büyük iddiaları yok. Hiçbir şekilde bir yönlere kendilerini beğendirme arzusu da yok. Ama bir şekliyle yüreklerinde bir sevda var. Zaten onların üzerinden alınacak en büyük mesaj şudur: Allah büyük büyük iddiaların sahiplerini seçmiyor. Büyük büyük sevdaların sahiplerini seçiyor. Sevda varsa eğer, seçilme adına bir şey ortaya çıkıyor. Mus'ab da bir yıl boyunca onlara bu şeyleri anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşrif ediyor Yesrib'e. Biliyorsunuz Kuba'ya geliyor Efendimiz. Bir rivayete göre 4 gün, bir rivayete göre 14 gün kalıyor ki o 4 gün olan rivayet daha sahihtir. Bir cuma günü Kuba'da Gülsüm İbni Hidm'in evinden çıkıyor. Gideceği yer belli. Neccar oğullarının mahallesine gidecek. Çünkü babasının, dayılarının orası. Oraya doğru yürüyor ama oraya yürürken insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı evlerine davet ediyorlar. Birçok şey konuşulmuş Efendimiz gelene kadar. O demiş ki ben şurayı vereceğim Resulullah'a. Öteki demiş ki ben misafir edeceğim Allah Resulünü. Öteki demiş ki Resulullah'a büyük bir yer lazım. O devlet başkanıdır. Dolayısıyla ben Medine'nin en güzel arsasını ona vakfedeceğim ve bu arsada ne yapacaksa Resulullah'ın yapmasını sağlayacağım. Ama iki tane delikanlı var ki hiçbir şey demiyorlar. Ne var ki bizde diyorlar. Ne Resulullah'ın yanında bizim bir şeyimiz var, ne başka birinin. Bizim söyleyecek bir sözümüz yok diyorlar. Boyunlarını bükerek duruyorlar. Emin olun arkadaşlar, şöyle o tarihi bilgileri okuduğunuz zaman
Eğer

0: bize kalsaydı, bize o yetki verilseydi, denseydi ki Mescid-i Nebevi'yi Medine'de, Yesrib'de bir yere inşa edin, emin olun hiçbirimizin aklına orası gelmezdi. En kötü yer görünür de. Bakımsızlıktan dolayı içeriye girilemiyor. Hurma kurutma alanı olarak kullanılıyor onlara ait o arsa. İçinde birkaç tane de müşriklere ait kabir var. Kabrin olduğu yerde peygamberin mescidini mi yapacağız deriz biz ve kestirip atarız. Ama Allah seçiyor. Allah başka bir şeye bakıyor. Beşer nazarından değil, bambaşka bir şeyden bakıyor. O insanlar planlar kurarlarken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kendi evlerine davet etme adına bazı adımlar atarken Cenab-ı Hak da peygamberine söylemiş, ilham edilmiş. Kusva'ya, Kusva gideceği yeri biliyor. Efendimiz de diyor ki açın diyor Kusva'nın önünü. O memurdur, nereye gideceğini bilir. Her gelene bu söz söyleniyor. Kusva gidiyor, gidiyor, gidiyor. Neccaroğulları mahallesine giriyor, gidiyor, gidiyor. Meraklı bakışlarla acaba ne olacak diye herkes bakarken o yetim iki çocuğun babalarından kalan ve hurma kurutma alanı olarak kullanılan o bakımsız arazinin önüne oturuyor. Oradan kalkıyor. Hemen o arsaya en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önüne oturuyor. Oradan da kalkınca Ebu Eyyub el-Ensari durur mu? Hemen Allah Resulü'nün eşyalarını taşıyor. Efendimiz de söylüyor. Kusva'nın ilk çöktüğü yer mescidimizin yeri, ikinci çöktüğü yer kalacağımız yer. Geliyorlar o iki tane delikanlı. Allah seçmiş, hem de nasıl seçmiş. Geliyorlar gözyaşları içerisinde. Ağlamaktan konuşamıyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Madem Allah bize böyle büyük bir nimette bulundu, biz de burayı vakfettik. Hayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır diyor. Eğer önceden verseydiniz olurdu. Ama şimdi biz talip olduk. O anda bir yiğit atılıyor ortaya. Ben alırım ya Resulallah diyor. 10 dinarı veriyor ve Mescid-i Nebevi'nin arsasını alıyor. Alanın Ebu Bekir olduğunu radıyallahu anh biliyorsunuz. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve bu iki çocuğun radıyallahu anhumanın ortaya koydukları bu şeyleri siz şöyle düşündüğünüz zaman Allah'ın seçmesinin ne anlama geldiğini daha iyi anlamış olmanız lazım. Allah seçerse hiç kimsenin aklına gelmemiş bu iki delikanlıyı seçtiği gibi seçebilir. Babası olmaz, anası olmaz, malı olmaz, mülkü olmaz, diploması olmaz, itibarı olmaz, şunu olmaz, buyu olmaz. Ama Allah seçer, kendi dini için onu kullanır. Binlerce insanın yapamayacağı işleri o hiçbir vasfı olmayan birine yaptırtabilir. Allah aşkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi vasfı vardı? Beşer planından baktığınız zaman vasfı yoktu. Okuma yazma yok. Para yok, baba yok, anne yok, kardeş yok, mal yok, mülk yok, servet yok ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah seçerse işte böyle seçer. Bütün mesele Allah'ın bu manada seçmesi adına bizim ortaya bir şeyler koymamızdır. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Size bir dua etmek istiyorum. Bilmiyorum bu duama gönülden amin der misiniz? Şöyle bir dua etmek istiyorum. Allah sizi ballandırsın.
1: Amin.
0: Niye böyle bir dua etmek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu ballandırma ifadesi benim ifadem değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İlginç bir şey. Allah sizi ballandırsın. Bizim aklımıza başka şeyler gelir. Ballandırma deyince maddi anlamda bal gelir. Başka başka şeyler gelir artık ne gelirse. Ama bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor. Dersin başında rivayet ettiğim hadisin ravisinin naklettiği bir hadis. Ebu İnebe el-Havlani'nin rivayet ettiği hadis. Bu da öyle. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu ballandırır. Sahabe hemen merakla ya Resulallah diyor ne demek ballandırmak, ballandırmak nasıl olur? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Allah

0: onu ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzereyken de ruhunu alır. Gerçek ballandırmayı söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ballandırıyormuş Allah? Onu önce ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzerindeyken de ruhunu alır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve başka hadis kitaplarında geçen bir rivayet. Onun için gelin ballanmaya inşallah azmedelim. Bilmiyoruz ömür ne zaman bitecek. Allah emanet etmiş, bir nefes sonrasını hiç kimsenin garantisi yok. Her nefes bizim için son nefesse, o son nefesimizde hayır adına, hayır yollarında ama hayra yakışır bir biçimde, ama selim bir niyetle, ama gerçekten burada söylendiği gibi o salih amel vasıflarına uygun bir biçimde, bir amel üzere, bir iş üzere olma adına bir azmimiz, gayretimiz olsun. Öyle olsun ki inşallah hem o andaki halimiz hem de akıbetimiz hayır olsun. Cenab-ı Hak önce şu mecliste bulunan, sonra bizi farklı yerlerden izleyen bütün kardeşlerimiz içerisinden, özellikle genç olan kardeşlerimize, özellikle onlara, Allah onları gerçek manada seçilmiş fidanları olarak kabul etsin. Amin. Bizi de o fidanlara hizmetçi olarak kullansın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
0: Söyleyin bakalım, soyadı Şahin olan kim var içinizde?
1: Ben varım efendim. Benim soyadım Şahin.
0: Aferin sana. Peki adın ne?
1: Ufuk. Sen annemin arkadaşı mısın?
0: Evet. Buraya seni kontrol etmem için gönderdim.
1: Niye?
0: Oyun oynarken terleyip üşütmenden korktuğu için. Terli değilsin değil mi?
1: Hayır efendim.
0: Gel seninle biraz konuşalım.
1: Tamam.
0: Gelirken sana gofret getirdim. Sever misin?
1: Çok severim.
0: O zaman al da ye bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakalım yuvada neler öğretiyorlar sana. Seni imtihan edeceğim. Hazır mısın Ufuk?
1: Hazırım efendim.
0: Söyle bakalım. Annenin adı ne?
1: Aa, hani annem göndermişti seni, adını bilmiyor musun?
0: Canım bilmez olur muyum? Bakalım sen de biliyor musun, o yüzden soruyorum.
1: Biliyorum tabii. Annemin adı Şahine.
0: Aferin sana. Peki babanın adı ne? Onu da biliyor musun?
1: Biliyorum, İsmet.
0: Bir koca aferin daha sana. En çok kimi seviyorsun peki Ufuk?
1: Anneannemi. Ama o hasta. Ankara'da hastanede yatıyor, biliyor musun?
0: Öyle mi? Bilmiyordum.
1: Hasta, onun için yatıyor.
0: Peki Ankara'da hangi hastanede yatıyor anneanne?
1: Şeyde, Gülhane Hastanesi'nde. Hmm.

0: Alo, buyurun.
1: Alo, Şahin Hanım'la mı görüşüyorum?
0: Evet, siz kimsiniz?
1: Ben Ankara Gülhane Hastanesi'nden arıyorum, hemşire Nilgün.
0: Hastaneden mi? Aman Allah'ım, anneme bir şey mi oldu yoksa?
1: Durumu pek iyi değil. Bu yüzden size haber vereyim dedim. Eğer görmek isterseniz acele edin.
0: Tabii, tabii hemen gelirim. Durumu çok mu kötü?
1: Allah'tan ümit kesilmez.
0: Anladım. Peki, bu gece otobüse biner gelirim.
1: Hoşça kalın.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım sen anneme şifa ver. Saat kaç? 5'e geliyor. İsmet gelinceye kadar ben de yol hazırlamı yapayım. İki ayağım bir papuca girdi. Bavullar neredeydi acaba?

0: Dur hanım, ağlama hemen. Ölmeden mezara soktun anneni. Dur hele, bir durumunu öğrenelim.
1: Daha nesini öğreneceğiz İsmet? Hemşire telefon etti diyorum. Durumu iyi değil, gelebilirseniz gelin dedi.
0: Dur bakalım, hele bir git gözlerinle durumuzu. Belki de hemşirenin söylediği kadar kötü değildir kadıncağız.
1: Ben bavulumu hazırladım. Telefon açıp otobüste yerimi de ayırttım. Saat kaç şimdi?
0: 10'a geliyor. Otobüsün kaçta kalkıyordu?
1: 11'de. 11 otobüsüne yer bulabildim ancak. Sabaha karşı Ankara'da olurum.
0: Bak aklıma ne geldi. Dur hastaneyi bir arayalım. Bir kere daha soralım durumunu. Belki de iyileşme belirtileri vardır. Boşuna gitmezsin.
1: Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki arayalım.
0: Gülhane Hastanesi'nin telefonu nerede yazılıydı?
1: Telefonun yanındaki not kağıdında yazılı olacak.
0: Şimdi telefon eder öğreniriz. Hı-hı. Alo. Gülhane Hastanesi mi? İkinci dahiliye 810 numaradaki hastanın durumunu öğrenecektim. Nasıl? Evet biliyorum ama çok önemli. Bakın kuralları ben de biliyorum ama İstanbul'dan arıyorum. Anlaşıldı. Yerinin dibine girsin kurallarınız ya. Ukala ne olacak?
1: Ne oldu İsmet?
0: Akşam 9'dan sonra telefon bağlamak yasakmış. Sabahleyin arayın diyorlar.
1: Neyse sinirlenme. Nasıl olsa biletimi ayırttım. Gider gitmez sana telefon açıp durumu bildiririm artık.
0: Öyle olacak, başka çare yok.
1: Ufuk ne yapıyor?
0: Odasında oyun oynuyor.
1: Aman çocuğa dikkat et İsmet. Senden yüz bulup yemek yemiyor. Zorla da olsa yedir olur mu?
0: Tamam merak etme.
1: Yemekleri ocağın üstünde unutma, ekşir, buzdolabına koy. Tüp gazın musluğunu da muhakkak kapat.
0: Tamam.
1: Sonra evden çıkarken elektrikleri kontrol et. Açık bırakma. Musluklara bak, pencereleri kapa.
0: Ya işi dramatize etme Şahin. Alt tarafı 1-2 gün. Biz baba oğlu idare ederiz hayatım.
1: Ufuk.
2: Geliyorum efendim anneciğim.
1: Bak yarın ben birazdan yola çıkacağım. Sakın babanı üzme emi oğlum.
2: Tamam. Biliyor musun bugün okula kim geldi?
1: Kim geldi?
2: Bilmem. Bir teyze geldi. Sen yollamışsın terlemeyeyim diye.
0: Şahin'e acele etsen iyi olacak hayatım. Yollar kapalı, otobüsü kaçırırsın sonra.
1: Peki.

0: Baba, annem ne zaman gelecek Ankara'dan?
1: Anneannenin durumuna bağlı. İyiyse durumu yarın akşam gelir.
0: Kapı çalınıyor babacığım.
1: Tamam, ben açarım. Saat neredeyse gecenin yarısı oldu. Bu saatte kim gelebilir ki? Buyurun.
2: İyi geceler. Siz İsmet Bey'siniz değil mi?
1: Evet.
2: Adım Serpil. Şahine'nin çocukluk arkadaşıyım.
1: Öyle mi? Buyurun, ne istemiştiniz?
2: Ankara'ya gitmeden önce Gardan aradı beni. Bunlar baba oğul evi mahvederler. Bulaşıkları ortalıkta bırakırlar. Evle ilgilenir misin dedi. Ben de tabii dedim. Bu yüzden geldim.
1: Ah bu Şahine. Yani titizliği bazen bıktırıyor insanı.
2: Girebilir miyim?
1: Tabii tabii, buyurun. Şahine'nin vesveseliği yüzünden rahatsız oldunuz. Merak etme dedim ona. Biz kendimize bakarız dedim ama demek güvenemedi bize.
2: Şahine'yi bilmez misiniz? Gözü arkada kalsın istemedi işte. Yemeğinizi yediniz mi bakalım?
1: Yedik yedik.
2: Peki bulaşıkları yıkadınız mı?
1: Yok, lavabonun içinde ama acelesi yok yani.
0: Aa, ben seni tanıyorum teyze.
2: Tanırsın tabii. Nasılsın Ufukcuğum? Gel seni bir öpeyim.
0: Neden geldin bize? Annem mi gönderdi yine?
2: Annen gönderdi ya. Ufuk yemeğini yedi mi, vaktinde yatağa girip uyudu mu diye kontrol için yolladı beni.
0: Biz babamla yemeğimizi yedik.
2: Aferin sana. İsmet Bey, yemekten sonra kahve içer miydiniz?
1: Vallahi yaparsanız içerim.
2: Hemen şimdi yaparım.
1: Sen nereden tanıyorsun bu teyzeyi Ufuk?
0: Bugün bizim okula gelmişti. Oradan tanıyorum.

0: Nasıl, Ufuk uyudu mu Serpil Hanım?
1: Uyudu. Üzerini de örttüm. Bulaşıkları da yıkadım. Her taraf derli toplu. Şahine'nin gözü arkada kalmadı yani.
0: Zahmet oldu size, kusura bakmayın. Şahine'nin titizliği işte.
1: Bu arada portakal suyu da sıktım. İçersiniz herhalde. Buyurun.
0: Sağ olun, zahmet oldu.
1: Estağfurullah. Ne zahmeti?
0: Oh, çok da güzelmiş.
1: Güzeldir ya. Rahmetli kocam da sabah akşam içerdi.
0: Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum.
1: 1,5 yıl önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü.
0: Öldürüldü mü? Yani cinayete mi kurban gitti?
1: Evet.
0: Peki kim öldürdü?
1: 5 kişi. Bir araba içindeydiler. Bir maç dönüşü zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyorlardı. Kurşunlardan biri kocama isabet etmişti.
2: Öyle mi? Gözlerim amma ağırlaştı. Kapandı kapanacak.
1: Biliyorum. Birazdan tamamıyla uyuyacaksınız. Derin bir uykuya dalacaksınız. Mışıl mışıl uyuyacaksınız.
2: Öyle mi? Niye?
1: Çünkü içtiğiniz portakal suyunun içine yüksek dozda uyku ilacı karıştırdım. İlaç yavaş yavaş tesirini gösteriyor. Birazdan uyuyacaksınız ve sonra da hiç uyanmayacaksınız.
2: Ya neden?
1: Çünkü kocama ateş eden 5 kişiden biri de sizdiniz de ondan. Kocamın intikamını almaya yemin etmiştim.
2: İyi ama

0: Anne. Anne maşallah çok iyi gördüm seni.
1: İyiyim tabii. Yarın öbür günde taburcu edecekler zaten. Hem söyler misin neden alelacele İstanbul'dan beni ziyarete geldin?
0: Neden mi? Akşam vakti hastanenin hemşiresi aradı ve senin yani durumunun kötü olduğunu söyledi bana. Ben de gece otobüsüne binip...
1: Aa, biri şaka yapmış olmalı sana. Maşallah tamamıyla iyileştim kızım.
0: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım bu işten. Telefon var mı burada?
1: Başucumda olacak, komodinin üzerinde.
0: İsmet telefon bekliyordu benden. Şaka da olsa böyle şakaya... Neyse tövbe tövbe. Durumu anlatayım bari İsmet'e. Hadi hadi açın şu telefonu artık.
1: Ne oldu, açmıyorlar mı?
0: Hayır.
1: Saat kaç oldu, çoktan uyumuşlardır.
0: Uyumasa uyumuşlardır da... Telefon İsmet'in başucunda duruyordu anne. Onun uykusu hafiftir, çıt olsa uyanır. Neden açmıyorlar telefonu acaba? Ben en iyisi tekrar İstanbul'a gideyim.
1: Aa, bu saatte nasıl gidersin Şahin'e? Hiç olmazsa sabaha bekle, dinlen biraz.
0: İçime bir kurt düştü anne. Seni iyi gördüm nasıl olsa. Bir an evvel otobüs bulup geri döneyim ben.
2: Şimdi baştan alalım Şahin Hanım. Size dün Ankara Gülhane Hastanesi'nden bir telefon geliyor ve hemşire orada tedavi edilmekte olan annenizin ağırlaştığını ve derhal gelmenizi söylüyor.
0: Evet, ben de telaşa kapılıp gece otobüsüne binip Ankara'ya gittim.
2: Kocanızla oğlunuz Ufuk'u evde yalnız bıraktınız. Peki sonra?
0: Ankara'ya vardığımda hemen hastaneye koştum. Annemi ölüm döşeğinde bulacağımı sanıyordum ama...
2: Son derece sağlıklı buldunuz. Sonra da bir oyuna geldiğinizi anlayarak... durumu telefonla kocanıza bildirmek istediniz.
0: Evet ama telefona cevap veren olmadı. Kuşkuya kapılıp ilk otobüse binip buraya döndüğümde... onu... kocama ölmüş buldum.
2: Evet. Peki oğlunuz Ufuk ne yapıyordu o sırada?
0: O uyuyordu. Uyanmamıştı daha.
2: Evet. Sonra da durumu bize bildirdiniz.
0: Evet komiser bey.
2: Anlaşıldı. Bir de çocukla konuşalım. Dün gece evde ne yapmışlar? Belki bir bildiği vardır.
0: Ufuk. Ufuk buraya gel oğlum.
3: Efendim anneciğim.
0: Gel oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
4: Merhaba.
2: Şimdi sana bazı sorular soracağım.
4: Ne soracaksınız?
2: Dün gece annen Ankara'ya anneannene gidince size kimse geldi mi?
4: Serpil teyze geldi.
2: Ya demek adı Serpil'miş. Şahin Hanım bu isimde birini tanıyor musunuz?
0: Hayır ilk defa işitiyorum.
2: Peki Ufuk. Sonra o Serpil teyze gelince ne dedi?
4: Dedi ki babama ben Şahin'in çocukluk arkadaşıyım dedi. Güya annem yollamış Serpil teyzeyi bizim eve. Babamla bana bakması için.
0: Ama bu imkansız. Ben kimseyi yollamadım. Ayrıca bu isimde bir kadını da tanımıyorum.
2: Mesele yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki sonra Ufuk?
4: Sonra Serpil teyze bulaşıkları yıkadı. Babama kahve yaptı. O kadar işte.
2: Peki o Serpil teyzeyi biraz tarif edebilir misin bize?
4: Saçları siyahtı.
2: Peki kaç yaşındaydı? Mesela annen gibi miydi?
4: Bilmem.
5: Komiserim otopsi raporu geldi.
2: Verin. Demek geçerli. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Şahin Hanım. Kocanız bir cinayete kurban etmiş.
0: Cinayet mi? Yani eceliyle ölmemiş mi?
2: Hayır. Serpil denilen o meşhur kadın kocanızın içtiği portakal suyuna öldürücü dozda

0: hepsi ikimiz için de hayırlı oldu.
1: İyi ama neden?
0: Kıskançlık denen duygu, şüphe bütün benliğini kaplamıştı onun. Onu sevdiğime inanmıyordu. Onu öldürmesem bile bundan sonrası için artık mutluluğumuz yoktu. İşte bu yüzden öldürdüm onu.
1: Bundan sonrasını düşündün mü Zeynep?
0: Evet Yılmaz. Ömrümün büyük bir kısmını dört duvar arasında geçireceğim. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın?
1: Ben seni bekleyeceğim Zeynep. Çünkü seni seviyorum.
0: Ama bu yıllar alabilir Yılmaz. Ben yaşlanabilirim.
1: Dedim ya, istersen 10 yıl, 20 yıl ceza al. Tahliye olacağın gün cezaevi kapısında beni bulacaksın Zeynep.
0: Elveda Yılmaz.
1: Elveda Zeynep.
2: Affedersiniz, kulise nereden gidebilirim?
3: Dışarı çıkıp sol kapıdan girin. Kimi görecektiniz?
2: Başrol oyuncusu Kerem Bey. Kutlarım sizi Kerem Bey. Harika bir oyun çıkarttınız.
4: Teşekkür ederim efendim. Pardon, kiminle müşerref oluyorum?
2: Ben tiyatro eleştirmeniyim. Adım Neşe.
4: Öyle mi? Memnun oldum. Demek oyunumuzu beğendiniz Neşe Hanım.
2: Evet, öyle inandırıcı oynadınız ki ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnanın.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Sizi daha yakından tanımak isterdim. Bu akşam birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Aynı zamanda sizinle röportaj yapmak istiyorum.
4: Hay hay. İsterseniz yemeği benim evimde yiyelim. Biliyor musunuz ben çok güzel yemek yaparım.
2: Eviniz pek güzelmiş Kerem Bey. Tam sizin gibi ünlü bir aktöre göre döşenmiş.
4: Sağ olun. Yalnız fazla eşyam yoktur. Şu duvarlarda gördüğünüz afişler benim 20 yıllık aktörlük hayatımda başrol oynadığım piyeslerin afişleridir.
2: Biliyorum. Çoğunu seyretmiştim.
4: Evet. İsterseniz röportaja başlayabilirsiniz Neşe Hanım.
2: Tabii. İlk sorum biraz klasik olacak. İlk oyununuz hangisiydi?
4: Sular Akarken adlı bir piyesti. O oyundaki rolümle ilk ödülümü almıştım.
2: Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
4: Boş zamanlarımda müzik dinlerim, kitap okurum, bol bol film seyrederim.
2: Peki hiç cinayet işler misiniz?
4: Nasıl? Cinayet mi? Şaka ediyorsunuz herhalde.
2: Yo, son derece ciddiyim. Cevap verin. Sahnede oyun oynamadığınız zamanlar arada sırada adam da öldürür müsünüz?
4: Saçmalıyorsunuz. Madem bu sorunuz bir şaka değil, lütfen kendinize gelin. Sizi ciddiyete davet ediyorum.
2: Hala soruma cevap vermediniz Kerem Bey.
4: Bana baksanıza. Siz tiyatro eleştirmeniyim dediniz ve benimle... Hey, bir dakika, delirdiniz mi? O elinizdeki o tabanca değil mi o?
2: Evet, gördüğünüz gibi bir tabanca. Hem sahici hem de içi mermi dolu.
4: İyi ama benden ne istiyorsunuz? Ben ne yaptım size?
2: 1,5 yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. Kocamla o gece balkonda oturmuş çay içiyordum.
4: Evet ama...
2: Susun ve beni dinleyin. O gece sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz. Zavallı kollarımda can vermiştim.
4: Bakın yanılıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işte bir yanlışlık
2: var. Hayır, sen ve 4 arkadaşın o gece bir araba içindeydiniz. Maç vardı o gece. Tuttuğunuz takım maçı kazanmıştı. Ve siz zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyordunuz.
4: Bakın yani...
2: Kurşunlardan biri kocama isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ve ben o gece sizleri öldürmeye ant içtim. Sen 3. kurbanım olacaksın aktör Kerem.
4: Anlamadım. Nasıl yani?
2: Kemal'i hatırladın mı? Mimar Kemal. Senin arkadaşındı.
4: Evet. Aman Allah'ım. Yoksa... Onu sen mi?
2: Evet, ben öldürdüm. 10. kat balkonundan aşağı atarak öldürdüm. Peki ya İsmet? Mühendis olan İsmet. O da senin arkadaşın.
4: Ya Rabbi, yoksa onu da mı?
2: Portakal suyunun içine öldürücü dozlu uyku ilacı katarak öldürdüm onu. Ve şimdi sıra sana geldi aktör bozuntusu Kerem Bey.
4: Dur yapma, sen delirmişsin. Bir yanlışlık yapıyorsun. Bak,
2: güle güle. Arkadaşlarına da benden selam söyle. Al bakalım.

0: Aktörün cesedini bulan adam sen misin?
1: He, benim beyim.
0: Ne iş yaparsın sen?
1: Kapıcıyım.
0: Anlat bakalım.
1: Evet, televizyonda seyretmiştim. Uykum gelmişti. Tam yatacakken silah sesi işittim. Benim dairem Kerem Bey'in dairesinin altındadır. Hemen yukarı fırladım. O sırada Kerem Bey'in dairesinden bir kadının çıktığını gördüm.
0: Kimdi o kadın? Daha önce görmüş müydün? Tanır mıydın kendisini?
1: Yok yok, ilk görüyordum. Kadına silah sesi Kerem Bey'in dairesinden mi geldi diye sordum. Evet dedi. Ben ateş ettim, gir içeri bak dedi.
0: Ne yani? Kadın sana aktöre ateş ettiğini mi söyledi?
1: Evet beyim. İçeri girince hakikaten Kerem Bey kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen dışarı fırladım ama kadın gitmişti beyim.
0: Şu kadını tarif edebilir misin biraz?
1: Kızıl saçları vardı. İri gözlüydü böyle böyle. Uzun boylu, çok güzel bir kadındı canım.

0: 3 ay içinde 3 cinayet. Maktuller erkek, faillerse kadın. Bana göre aynı kadın.
1: Yani 3 cinayette de katil kadınların eşkali birbirini tutmuyor komiserim. Birinci cinayette kadın sarı saçlı, ikincisinde esmer, üçüncüsünde kızıl.
0: Ama gözler her 3 kadında da iri, boy uzun ve çok güzel.
1: Evet.
0: Değişik tek tarafları var, saç renkleri. Unutma Arif, her kadın 1 saat içinde saçının rengini de şeklini de değiştirebilir.
1: Olabilir şef.
0: Şimdi elimizdeki bilgileri gözden geçirelim. Ölenlerin 3'ü de eskiden arkadaşmış.
1: Evet. Bir zamanlar sıkı fıkı arkadaşlarmış. Sonradan kimi evlenmiş, kimi iş hayatına atılmış ve eskisi gibi birbirlerini görmüyorlarmış.
0: Ama bu 3 cinayetteki tek ortak noktada kurbanların eskiden de olsa arkadaş olmaları. Bu da cinayeti aynı kadının intikam duyguları içinde işlediğini gösteriyor bize.
1: Yani sizce katil kadın bu 3 eski arkadaşı öç almak için mi öldürdü şef?
0: Sanırım öyle Arif. Kadına ya sarkıntılık yaptılar ya da herhangi bir şekilde bir zarar verdiler.
1: Soruşturmayı bu yönde geliştirelim şef. Kemal, İsmet ve Kerem'in hayatlarını araştıralım. Üçünün birden bir kadına yaptıkları bir kötülük var mı yok mu onu soruşturalım. Eğer müşterek bir kötülüklerini bulursak katilin de kimliğini tespit etmiş oluruz.
0: Birinci kurban Kemal adında bir gençti. Bekardı. Nişanlandığı gece balkondan aşağı itilerek öldürüldü. İkinci kurban İsmet adında mazbut, evli, bir çocuk babası bir adam. Katil kadın onun da içtiği portakal suyuna uyku ilacı katarak öldürdü. Son kurban aktör Kerem'e gelince katil kadın onu da tabancayla öldürdü.
1: Ve kader bu 3 arkadaşı bir olayda bir araya getirdi. Ve 3'ü birden bilerek ya da bilmeyerek bu kadına bir kötülükte bulundular.
0: Evet, bu kötülük ne olabilir Arif?
1: Her şey olabilir şef. Ne bileyim, kadının bir yakınının ölümüne sebep olmuş olabilirler. Birinin iflasına sebep olmuş olabilirler. Kadının çocuğunun ölümüne sebep olmuş olabilirler. Bunun gibi birçok neden sıralayabiliriz.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden soruşturmayı bu yönde geliştirmeye bakalım abi. Ölen adamların hayatlarını didik didik edin. Birlikte neler yaparlarmış, nereye giderlermiş, nerede yiyip içerlermiş, her şeyi öğrenin. İnşallah katil kadının öç almak istediği başka kimse yoktur.
2: Tamam, şimdi herkes beni dinlesin. Siz değerli dostlarımı ve resim eleştirmenlerini buraya çağırmaktaki sebebim son eserimi sizlere göstermektir.
3: Kim bilir yine ne harika bir şey çıkmıştır ortaya Fuat'cığım.
4: Bütün basın senden söz ediyor şekerim. Son eserindeki foto modelin bir kadınmış.
2: Doğru. Sizi buraya foto modelimi tanıtmak için çağırdım. Biraz sonra sizleri onunla tanıştıracağım.
3: Hadi o zaman bizi fazla merakta bırakma Fuat Beyciğim.
4: Hem eserini hem de foto modelini görmek için can atıyoruz.
2: Sevgilim, gelir misin lütfen? İşte modelim. Eşsiz güzel Burcu.
5: Vay vay vay. Müthiş bir güzellik.
4: Ressam Fuat Bey ağzının tadını biliyormuş hani. Güzel kadınmış doğrusu.
2: Burcu gel sevgilim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hadi.
3: Merhaba Burcu Hanım.
6: Merhaba.
2: Aman bu adama dikkat et Burcu. Adı Zafer'dir ve önüne gelen güzele kuru yapar.
3: Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana Burcu Hanım.
2: Yabancı gelmez tabii. Yahu kadın model, mutlaka resmini bir yerlerde görmüşsündür.
3: Sanmıyorum. Gazetelerde değil de sanki böyle başka bir yerde gördüm ama nerede bir türlü çıkaramadım.
6: İnsan insana benzer Zafer Bey. Beni bir tanıdığınıza benzetmişsinizdir.
3: Ben gördüğüm yüzü asla unutmam Burcu Hanım. Hele sizin gibi yüzü güzel bir hanımı mümkün değil aklımdan çıkarmam.
6: Ama ben sizi ilk defa görüyorum.
3: Olabilir ama ben sizi daha önceden gördüğüme yemin bile edebilirim. Ama nerede? İşte bunu çıkaramıyorum. Yine de sabah olmadan sizi nereden tanıdığımı bulacağımı sanıyorum.
2: Sıktın ama. Burcu Hanım'ı serbest bırak da diğer dostlarımla tanıştırayım. Hey dostlar! Bu Burcu son şaheserimin şaheser modeli olur. Bir ay sonra açacağım sergiyi. Hepinizi bekliyorum dostlarım. Bu sergimin baş eseri de Burcu'nun az önce gördüğünüz tablosu olacak. Unutmayın.
6: Nihayet gittiler. Sıkıntıdan az kalsın patlayacaktım Fuat.
2: Ama onlar benim dostlarım hayatım. Eleştirmenler, sanatçılar.
6: Hele o Zafer denilen adam. Ay, ne itici bir tip. Kokteyl boyunca gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. Sürekli beni bir yerden tanıdığını söyledi, durdu hep.
2: Hafızası kuvvetlidir keratanın. Mutlaka seni daha önce bir yerde görmüştür ki öyle söylüyor.
6: Yani daha sonra beni nerede gördüğünü hatırlayacak mı dersin?
2: Bundan hiç kuşkun olmasın güzelim. Bakarsın bir saat sonra uykusu kaçıp da seni hatırlarsa kalkar gelir buraya.
6: Ya çok ilginç. Demek önünde sonunda benim kim olduğumu hatırlayacak ha?
2: Evet, ama bundan sana ne canım? Hatırlarsa hatırlasın. Hey, o elindeki tabanca da nedir öyle? Şaka mı yapıyorsun bu saatten sonra?
6: Hayır, şaka yapmıyorum.
2: Hadi saçmalama, bırak o silahı da yatalım artık. Neredeyse sabah olacak, çok yorulduk bugün.
6: Sana şaka yapmıyorum dedim Fuat Bey.

0: Aa, neden dalgınsın Zafer? Kokteylden biri ağzını bıçak açmıyor.
1: O kadın Nusret. O kadın.
0: Fuat'ın modeli mi? Burcu'ydu değil mi adı? Harika bir kadındı ama.
1: Ben o kadını tanıyorum Nusret. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ama nereden tanıdığımı bir türlü bulamıyorum.
0: Bu yüzden mi düşüneceğiz?
1: Evet, durmadan beynimi zorluyorum. O kadını nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışıyorum ama bulamıyorum.
2: Beni öldürecek misin Burcu?
3: Evet, iyi tahmin ettin ressam Fuat Bey. Öldüreceğim.
2: İyi ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Modellik yemeğini kuruşuna kadar ödedim sana.
3: Bundan 1,5 yıl önce sen ve 4 arkadaşın bir arabadan sağa sola ateş açtınız.
2: Ben hatırlamıyorum böyle bir şey.
3: Ama ben hatırlıyorum. O rastgele açtığınız ateş sonucu benim kocamı vurdunuz. Öldürdünüz onu, öldürdünüz.
0: Yahu bırak artık şu kadını düşünmeyi Zafer. Hem kim olduğunu bilsen ne olacak? Görmedin mi? O Fuat'ın sevgilisi.
1: Bey Allah'ım, delirmek üzereyim. Tanıyorum o kadını, tanıyorum. Nerede görmüştüm acaba? Yine bir kokteylde miydi? Bir partide miydi?
0: Ha, dikkat et! Kaldırıma çıkacaksın!
1: Affedersin.
0: Kadını düşüneceğim diye kaza yapacaksın Zafer.
1: Affedersin. Ha, tamam, buldum. Buldum. Bu kadını nereden tanıdığımı buldum Nusret.
0: Nereden?
1: Kemal'in nişan gecesi davetliler arasındaydı. Evet, oydu. Yemin ederim ki aynı kadındı. O geceki kadının saçları sarıydı ama aynı kadındı. İri gözler, buz gibi ifade. Aman yarabbi. O halde... Dur bir dakika. Ha? Nusret, hemen geri dönmeliyiz. Fuat'ın evine gidiyoruz hemen.
0: Allah kahretsin, biraz yavaş ol. Takla attıracaksın arabayı.
1: O kadın... Nişan gecesi Kemal'i 10. kattan aşağı atarak öldürmüştü. Katil o kadın Nusret. Katil!
0: Ne? Katil mi? İyi ama şimdi Fuat'la birlikte o.
1: Evet, Fuat'ın da hayatı tehlikede. O kadın Fuat'ı da öldürecek, hissediyorum bunu. Bir an evvel Fuat'ın evine gitmeliyiz.

0: Delirmişsin sen, saçmalıyorsun, böyle bir şey olmadı.
1: Şimdi kocamın kanına karşılık seni öldüreceğim ressam. Tıpkı öteki arkadaşların Kemal gibi, İsmet gibi, Kerem gibi. Onları nasıl öldürdüysem seni de.
0: Dur, yapma.
1: Musun?
0: Dur, yapma, yapma diyorum.
1: Sen dördüncü kurbanımdın ressam Fuat. Kocamın ölümüne sebep olan 5 kişiden dördüncüsüydün. Sırada 5. arkadaşınız kaldı. Onu da öldürdükten sonra ancak huzura kavuşabileceğim. Az kalsın unutuyordum. Ressamın yaptığı portrem neredeydi? Onu yırtmayı unutuyordum.

0: Hadi hadi açın şu kapıyı, lanet olsun açın diyorum.
1: Sakin ol. Sakin ol, tutturdun kadın katil diye. Dur bakalım, belki de öyle bir şey yoktur. Fuat yaşıyordur.
0: Eğer yaşasaydı kapıyı açardı. Baksana 10 dakikadır kapı çalıyoruz Nusret. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Şimdi kıracağım bu kapıyı.
1: Dur Zafer, saçmalama. Fuat içkiden sızmıştır. Top atsan uyanmaz o.
0: Saçmalama maçmalama değil. Şimdi onu içeri girince göreceğiz bakalım. Kenara çekil şöyle. Bir dakika. Kırıldı işte. Gel benimle Nusret. Fuat! Fuat neredesin? Fuat!
2: Aman Allah'ım. Şuraya bak Zafer.
0: Lanet olsun, lanet olsun. Fuat bu. İşte bak, yetişemedik.
2: Ölmüş.
0: Görüyor musun, tahminim doğru çıktı işte. Katil kadın Kemal'den sonra Fuat'ı da öldürdü.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Sen hemen şuradan polisi ara, çabuk.
1: Sen ne yapacaksın?
0: Fuat o kadının portresini yapmıştı ya. Şimdi onu arayacağım. Böylece polis katil kadının resmini görecek ve... Lanet olsun. Şuraya bak, sandığımdan da zekiymiş bu kadın.
1: Ne oldu?
0: Ne olacak? Çırpıntı. Fuat'ın yaptığı portreyi yırtmış, parçalamış, tanınmamak için yaptı tabii. Puh! Elimizdeki en büyük ipucunu kaçırdık, görüyor musun sen şimdi?
3: Söyledikleriniz çok ciddi şeyler Zafer Bey. Kemal'i balkondan aşağı atan kadınla bu gece ressam Fuat'ı öldüren kadının aynı kadın olduğuna emin misiniz?
0: İstediğiniz her şeyin üzerine yemin bile ederim komiser bey. Değişik tek şey saçının rengiydi. Kemal'i öldürdüğünde uzun sarı saçlıydı. Bu gece ise kısa kumral saçları vardı. Ama o gözleri, yüzündeki buz gibi ifadeyi değiştirememişti.
3: Biliyor musunuz, o kadın yalnız Kemal'i ve ressam Fuat'ı öldürmedi. İsmet ve Kerem adında 2 kişiyi daha öldürdü. Bu cinayetleri gazetelerde okumuşsunuzdur.
0: Okudum tabii. Vay canına. Onları da mı bu kadın öldürmüş?
3: Evet. Tahminimiz bu Zafer Bey.
4: Zafer Bey, Kemal ile ressam Fuat arkadaş mıydı?
0: Bilmiyorum. Neden sordunuz?
4: Ölenlerle kadın arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz da ondan. Kemal, İsmet ve aktör Kerem çok önceleri yakın arkadaşlarmış.
3: Eğer cinayetleri işleyen aynı kadınsa, ressam Fuat'ın da diğer ölenlerle bir arkadaşlığı olmalı diye düşünüyoruz.
0: Olabilir. Bir dakika, şimdi aklıma geldi. Ben o sıralarda Kemal'le yakın arkadaş değildim ama onların bir zamanlar bir grubu vardı. Böyle her yere birlikte giderlerdi.
3: Kaç kişiydi bu grup biliyor musun?
0: Sanırım 5 kişiydiler. Tabii ya. Bir keresinde Kemal arkadaş grupları için Daltonlar adını kullanmıştı. Daltonlar ve Red Kid. Kemal'in aktör Kerem'in arkadaşı olduğunu biliyordum ama diğerleri için bir şey söyleyemem.
4: Grup 5 kişiden oluşuyor demiştiniz değil mi Zafer Bey?
0: Evet.
3: Bu hesapça kadın 4 kişiyi öldürdü ve geriye 1 kişi daha kaldı.
4: İyi düşünün Zafer Bey. Kemal'in grubundaki 5. isim kimdi biliyor musunuz?
0: Maalesef komiser bey, bu konuda hiçbir bilgim yok.
3: İşler sarpa sarıyor Arif. Gruptaki o 5. kişinin kim olduğunu muhakkak bulmalıyız. Aksi takdirde katil kadın onu da öldürecek.
4: Bir dakika şef, aklıma bir şey geldi. Zafer Bey, Kemal'in 5 kişiden oluşan o Daltonlar grubu neden daha sonra dostluklarını sürdürmedi? Kavga falan mı etmişlerdi de ayrıldılar?
0: Yok, kavga değil de bir maç dönüşü bir olay mı olmuş ne? O olaydan sonra arkadaşlıkları seyrekleşmiş galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum ama onun gibi bir şeydi işte.
3: Bir maç dönüşü mü dediniz?
0: Aklımda öyle kaldı galiba.
3: Arif.
4: Buyur şef.
3: Son 2 yılın bütün gazete koleksiyonlarına baksınlar. 5 kişilik bir grubun bir maç dönüşü sebebiyet verdiği bir olay cereyan etmiş mi? Etmişse muhakkak gazetelerde yer almıştır.
4: Arşivlere baktırayım da bu hayli zaman alabilir şef. Bu arada katil de belki...
3: Başka bir şansımız yok Arif. Hemen şimdi boşta ne kadar adam varsa koleksiyonlara bakmaya başlasınlar. En ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmasınlar. 5 kişinin karıştığı maç dönüşü bir olay araştıracaksınız. Ve o 5 kişinin açık kimliğini de.
4: Emredersiniz.
3: Araştırma nasıl gidiyor Arif? Arkadaşlar gazete arşivlerini tarıyor mu?
4: Tarıyorlar şef. Boştaki 8 adamı bu işle görevlendirdim. O kadar çok gazete var ki arşivin taranması haftalar alabilir.
3: O kadar vaktimiz yok. Bu işin bir an evvel bitirilmesini istiyorum. Beşinci adamın hayatı buna bağlı. Kadın savaşta asker öldürür gibi adam öldürüyor.
4: Acaba o beş kişi bu kadına ne yaptılar da kadın böylesine gözü dönerek adam öldürüyor şef? Çok merak ediyorum.
3: Bunu ancak beşinci adamın kimliğini tespit ettikten sonra öğreneceğiz Arif. Zira o katil kadın şu anda bizden bir adım önde.
4: Haklısın şef. O katil kadın bizim bilmediğimiz beşinci adamı biliyor ve onun peşinde.
3: İşte acelem bu yüzden. Bir an evvel gazetelerin taranarak baş dönüşü beş kişinin sebebiyet verdiği bir olayı acilen öğrenmemiz gerekiyor.

0: Huzur içinde uyu Murat. Senin ölümüne sebep olanlardan dördünü de öldürdüm. Geriye beşincisi kaldı. Onu da öldüreceğim. Ve böylece sen mezarında, ben de yatağımda huzur içinde uyuyacağız.
1: Abla, mezara su dökmemi ister misin?
0: Su mu? Dök tabii.
1: Derttim işte. Bir tersi daha dökeyim mi?
0: Bu kadarı yeter. Dur, al şu 50.000 lirayı.
1: Teşekkür ederim abla.
0: Onlar seni öldürerek bana acı çektirdiler. Ben de onları öldürerek onların ailelerine, yakınlarına acı çektiriyorum. Neden? Neden adalet onlara ceza vermedi? Neden serbest bıraktılar o 5 kişiyi? Neden?

0: Arif, arşiv taramasından ne haber?
1: Az önce oradaydım şef. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Gerekiyorsa daha fazla adam tahsis et Arif. O kadının son cinayetini engellemek istiyorum. Yalnız engellemek değil, yakalamak da istiyorum o camiyi.
1: Boşta başka adamım yok şef. Ve malum koca şehir olaysız geçmiyor ki. Aha, ben bakarım şef. Alo, cinayet masası. Ha, ne oldu? Buldunuz mu bir şeyler? Hı-hı. Peki nedir? Evet evet, not alıyorum. Evet. Evet. 5 kişiler öyle mi? Güzel. İsimlerini söyle, yazıyorum ben. Evet. Tamam, buraya gelebilirsiniz. Şef, beklediğimiz haber geldi. Çocuklar sonunda aradığımızı buldu.
0: Çabuk anlat.
1: 1,5 yıl önce bir maç dönüşü araba içindeki 5 kişi zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş etmekten dolayı polisiye yakalanmış.
0: Tamam, işte benim aradığım haber buydu. Arabanın içindekilerin kimliği?
1: Kemal Yiğit, İsmet Cansu, Kerem Solak, Fuat Çamlı.
0: Kadının kurbanı 4 kişinin isimleri onlar. Peki ya 5.'si, o kimmiş?
1: Maksut Haksever adında bir pazarlamacı. Arabayı o kullanıyormuş.
0: Arabanın plaka numarası yazılı mıymış gazetede?
1: Yazılıymış şef.
0: Nihayet bir ipucu bulabildik Arif. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Şimdi hemen trafik müdürlüğünü ara ve hala o arabanın Maksut Haksever adına kayıtlı olup olmadığını öğren. Maksut'un adresini de almayı ihmal etme.
1: Emredersin şef. Yalnız bir şey var.
0: Nedir o?
1: Ateş etmekten gözaltına alınan bu 5 kişi daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış.
0: Allah Allah. Serbest bırakılmış ha?
1: Evet şef. İçlerinde silahı olan tek kişi arabayı kullanan Maksut'muş ve silah da ruhsatlıymış.
0: Arif, çocuklara söyle arşiv taramasına devam etsinler.
1: Başka ne arayacaklar şef?
0: Aynı gün, yani o 5 kişinin ateş açtığı gün herhangi birisi vurulmuş mu, ölmüş mü ve olayla hangi karakol ilgilenmiş, onlarla temasa geç. Yine aynı gün cereyan eden ölüm ve cinayet olaylarını araştırsınlar. Ama çabuk olsunlar.
1: Emredersin şef.

0: Şoför bey, boş musunuz?
1: Boşum hanımefendi, buyurun. Pardon, nereye gideceksiniz?
0: Yakacağı.
1: Aa, bayağı uzun bir yol. Pekala, gidelim bakalım.
0: Bu trafikte şoförlük yapmak zor değil mi?
1: Zor tabii, zor. Ama ne yaparsınız, ekmek parası işte.
0: Evli misiniz?
1: Evet, iki de çocuğum var.
0: Adınız Maksut mu?
1: Evet. Nereden bildiniz?
0: Hiç, bir arkadaşım söylemişti. Durağın en terbiyeli ve güvenilir şoförü demişti sizin için.
1: Teşekkür ederim.
0: Demek adınız Maksut.
1: Evet.
0: Soyadınız da Haksever mi?
1: Evet.
0: Bir yanlışlık yapmamak için soruyorum bunları.
1: Ne yanlışlığı hanımefendi?
0: Birazdan anlarsınız. Şu elimdekini görüyor musunuz? Geri dönme, dikiz aynasından bak.
1: Aman yarabbi. Tabancaya benziyor. Tabanca değil mi o? Benden ne istiyorsunuz bayan? Paraysa cebimdekileri verebilirim. Sakın ateş etme.
0: Kapa çeneni. Ben senin paranı değil, canını istiyorum Maksut efendi.
1: Canımı mı? İyi ama neden? Ben size bir kötülük yapmadım ki.
0: Sakın ha durayım deme. Devam et. Yoksa tetiği çekerim.
1: Peki. Ne zaman isterseniz o zaman durun.
0: Artık elimdesin Maksut efendi. Tabancanın namlusu tam kafanın hizasında. Eğer bir oyun oynamaya kalkarsan hiç acımadan tetiği çekerim.
1: O zaman yalnız ben değil siz de ölürsünüz. Araba şoförsüz kalır.
0: Bu hiç önemli değil. Devam et şimdi. Duracağın yeri söyleyeceğim sana.
1: Peki. Nasıl isterseniz.
0: Yavaşla. Şu ilerideki ağaçlıklı yola gireceksin.
1: Peki.
0: Ağaçların oraya gir ve orada dur. Şimdi arabanın kontak anahtarını ver bana. Ver diyorum.
1: Tamam, kızmayın, buyurun alın.
0: Tamam. Şimdi önce ben ineceğim. Sen daha sonra. Kaçmaya kalkışırsan tetiği çekerim.
1: Tamam, kaçmam.
0: Tamam, şimdi inebilirsin. Ağaçların arasına yürü. Hadi.
1: Affedersiniz. Söyler misin bayan? Benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana da beni öldürmek istiyorsun?
0: Beni tanımazsın. Yüzümü de ilk görüyor olabilirsin.
1: Doğru.
0: Bundan 1,5 yıl önce bir bahar akşamıydı. Sen ve 4 arkadaşın bir araba içindeydiniz. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Bir maçtan dönüyordunuz ve zafer sarhoşuydunuz. Arabanın içinden sağa sola ateş ediyordunuz. Bunu da mı hatırlamadın?
1: Olabilir ama bundan size ne? Size bir zararımız dokunmamıştı ki.
0: Sen öyle sanıyorsun katil herif. O gece rastgele açtığınız ateş sonucu 6 aylık evli kocamı öldürdünüz. Anlıyor musunuz beni? Kocamı öldürdünüz.
1: Demek bunun için o 4 kişiyi öldürdün ha? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, ressam Fuat'ı bu yüzden öldürdün. Hem de hiç acımadan.
0: İyi ama sen bunu nereden biliyorsun?
1: Oyun bitti bayan. Tabancanı bana ver.
0: Dur, bir adım daha atarsan vururum seni.
1: Ben polisim, cinayet masası amiriyim.
0: Yalan söylüyorsun. Az önce adının Maksut olduğunu söylemiştin.
1: Evet, çünkü onu öldürmek için aradığını biliyordum. O zavallıyı korumak için onun yerine ben geçtim.
0: İnanmıyorum sana. Söylediğin her şey yalan, inanmıyorum.
1: Sana polisim dedim. Ver hadi o tabancayı. Bak, siren seslerini duyuyor musun? Ekipler buraya geliyor. Başından beri bizi takip ediyorlardı zaten.
0: Hayır, silahımı vermem. Seni öldürmeden vermem. Kocamın mezarında huzur içinde uyuması için seni öldürmem gerek.
1: Delirmişsin sen. Sana aradığın şoför değilim diyorum. Polisim ben. İstersen kimliğimi
0: sakın gösterebilirim. Sakın elini cebine atma. Tetiği çekerim.
1: Bak Neşe Hanım.
0: Adımı da öğrenmişsin ha?
1: Elbette. Yalnız ben değil. Bütün polis teşkilatı biliyor adını. Beni öldürmen sana bir şey kazandırmaz. Bak, birkaç dakikaya kalmaz ekipler burada olur. Biliyor musun? O 4 adamı boşu boşuna öldürdüm Neşe Hanım.
0: Anlamadım. Boşu boşuna mı dedin? Ne demek istiyorsun?
1: Kocanın katili sandığın o kişilerin olayla ilgisi yoktu. Hiçbir günahı olmayan 4 masum kişinin kanına girdi. Eğer zamanında yetişmeseydim, şimdi 2 çocuklu Maksut'un da kanına girecek.
0: Yalan söylüyorsun. Onlar kocamı öldürmüştü. Balkonda oturmuş çay içiyordum. Henüz 6 aylık evliydik. Gelecekteki güzel günlerimizden konuşuyorduk. Tam o sırada sokaktan bir araba geçiyordu. İçindeki adamlar tabancayla sağa sola ateş ederek tuttukları takım lehine bağırıyorlardı. Ve kurşunlardan biri kocama isabet etti. Kocam kollarımda can verdi.
1: Yanılıyorsun Neşe Hanım. Evet, o arabadan ateş ettiler. Ama kocanı öldüren kurşun o adamların tabancalarından çıkmamış.
0: Çıkmamış mı? Nasıl yani?
1: 1,5 yıl önce olaya bakan karakolla konuştum. Komiser o 5 kişiyi gözaltına almış. Ama tabanca ruhsatlı olduğu için savcılık adamları serbest bırakmış oluyor.
0: İyi ama ortada bir ölü vardı. Kocam ölmüştü. Eve polisler gelmişti. Bana ateş açan arabadaki adamların yakalandığını söylemişlerdi.
1: Doğru. Ama polis balistik raporunda kocanı öldüren kurşunun o adamların tabancasından atılmadığı tespit edilmiş.
0: Bundan benim haberim yoktu.
1: Kocanın bir cinayete kurban gittiği doğruydu. Onu biri tabancayla öldürmüştü. Ama o 5 kişi öldürmemişti.
0: Peki kim öldürmüş kocamı? Katili kimmiş?
1: İdris adında bir Karadenizli. Kocanı kan davası yüzünden vurduğunu itiraf etmiş. Ve mahkemede onu 25 yıla mahkum etmiş.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bundan benim haberim yoktu. Kocamın kan davası yüzünden vurulduğunu, katilin yakalandığını bilmiyordum.
1: Bilmiyordum. Zira olaydan sonra oturduğum kira evinden taşınmıştım. Ve gözünü intikam duygusu kaplamıştı. Eğer gazeteleri okusaydın ya da karakola gitseydin, onlar sana kocanın katilinin yakalandığını söyleyeceklerdi. Hatta mahkemeye seni davacı olarak çağırmışlar. Ama yeni adresini bilmedikleri için mahkeme sensiz devam etmiş. Ve kocanın katili de hak ettiği cezaya çarptırılmış.
0: Aman yarabbim. Şimdi ben günahsız insanların kanına mı girdim? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Fuat'ı suçları olmadığı halde mi öldürdüm?
1: Maalesef öyle. Silahınızı verir misin?
0: Hayır. Hayır, vermem silahımı. Ben onunla 4 can aldım. Şimdi bu silah bir can daha alacak komiser bey. Bir can daha.
1: Durun, yapmayın.
2: Şef, ne oldu? İyi misiniz şef?
1: Evet evet. Zavallı kadın. Kendini vurdu Arif.
2: İntihar mı etti şef?
1: Evet. Boşuna aldığı 4 canın günahını taşıyamayacağını anladı ve kendisini vurdu.
3: Geçmiş olsun komiserim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim çocuklar. Evet, böylece bir dava daha burada kapandı.
4: İntikam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
9: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
10: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
12: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
13: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda.

0: altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Yılmam ölümden, yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Türkiye'yiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer, kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer, toprağa bir damlası boşa akmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
12: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Gel değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Güzel bir Ankara sabahından herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuklarım yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım unutmadan. Çünkü sonra konuya dalınca unutabiliyorum. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Göndermezseniz çaysız kalın dileklerimizle buradan da bunu hatırlatalım. Evet, stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var bu hafta. Anne ve kızı ağırlıyoruz. Ben özellikle böyle haftaları çok seviyorum ikisinin birlikte olduğu. Çünkü inanılmaz keyifli ve bir sohbet havasında geçiyor. Evet, annemiz Hicran Sarıkaya ve onun çok kıymetli evladı Ümmü Gülsüm Sarıkaya bizlerle birlikte. Ümmü Gülsüm serebral palsili ve aynı zamanda çoklu hastalıkları da olan bir kardeşimiz ama inanılmaz iyi bir durumda ve çok güzel bir enerjisi var bugün bizlerle birlikte. Evet, hemen hoş geldiniz diyelim. Hicran Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanım.
0: Ümmü Gülsüm, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zehra Hanım.
0: Nasılsınız Hicran Hanım? Evet, öncelikle sizinle başlayalım. Annelerle başlayalım, sonra kızlarla devam edelim. Ya bu anneler inanılmaz güzel ve güçlü varlıklar. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Yani bu süreçte neler yaptı? Bu güzel kızı nasıl bu hale getirdi? O kadar yani annelerin inanılmaz bir gücü var. Bunun da Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir hediye olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü çocuklar söz konusu olduğunda ya şöyle yok diye bir şey yok yani. Her şey mümkün, her şey yapılabilir, her şey olabilir. Ve anneler bu durumda gerçekten bir melek, bir koruyucu ne derseniz deyin hepsi olabilir onlar için. Evet, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Adım Hicran Sarıkaya. Hı hı. 20 yıllık evliyiz. Ben 20 yaşında evlendim. Üniversiteyi bitirdikten sonra şu an 40 yaşındayım. Ümmü Gülsüm'le hayatımıza 17 sene önce girdi. Ve biz hani çok nasıl diyeyim, o kadar hani yeni evliydik, hayatımızın baharındaydık. Ben hayatımda serebral palsi diye bir hastalık hayatımda duymamıştım. Ümmü Gülsüm'e

0: hamile olduğum zaman yani normal özel bir hastaneye gidiyorduk. İkili taramalarda sıkıntı olduğunu.
1: Evet. Buradan sonra bir devam edelim ama ben Ümmü Gülsüm'ü de kısacık böyle bir hem tanıyayım hem de onun böyle biraz heyecanını alalım istiyorum. ondan sonra zaten bu hayat hikayesine devam edelim. Ümmü Gülsüm, hoş geldin tekrardan.
2: Hoş bulduk Zehra Hanımcığım.
1: Hedef Radyo'da görmek seni çok güzel. İyi ki varsın. Ayağına sağlık. Bugün buraya çok güzel bir enerji verdin. İyi ki varsın. Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ümmü Gülsüm Sarıkaya. 17 yaşındayım. Serçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf radyo televizyon bölümünde okuyorum. Ve burada olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum şu anda.
1: Evet, bizim için de öyle. Evet, çok teşekkürler. Evet, şimdi gidiyoruz çok eskilere, değil mi? Dediniz ki 20 yıllık evliyim. 17 yıl önce Ümmü Gülsüm hayatımıza girdi. Ümmü Gülsüm'e hamile olduğunuzda tarama testleri yaptırdım dediniz. Evet, ikili taramada ve üç taramada nasıl geçti bu taramalar?
0: Bu ikili taramalarda çıkıyormuş zaten. Hı hı. Dediler ki maalesef hani sizinle devam edemeyeceğiz. Çünkü ya devlet hastanesine ya da bir üniversite hastanesine gitmeniz lazım. Çünkü çocuğunuz engelli doğacak dediler bize. Hı hı. Sırtında bir kese olacak ve bu keseyle beraber belden aşağısı tutmayacak. Daha sonrasında farklı hastalıkları da olacak dediler.
1: Bu kadar detaylı söylendi
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki detaylı söylendi. Çünkü ikili taramalarda çıkıyormuş bu. Yani çok çok farklı şeyler, çok acımasız şeyler söylendi. Dediler ki işte yani hani ölebilir. Doğunca ölebilir. Nasıl besleyeceksin? Yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyle hani söylendi. Biz işte dediğiniz gibi Allah'ın rahmetine sığındık. Çünkü gerçekten hani o zamanlar hani bilinmiyor, önünüzde bir hani şey yok.
1: Tabii ki bundan yani 17-18 sene önceyi düşünürsek internet yok.
0: Yok.
1: Yani bu kadar işte akıllı detaylı telefonlar şey işte ya da böyle detaylı öğrenebileceğiniz şey. Ancak hani hekimi bulmalısınız ki onlar da zaten çok belirli noktalarda bir şeyler söylüyorlar.
0: Evet.
1: Çok yakınınız biri olması lazım ki size böyle çok gerekli anlatsın ya da çevrenizde bunu yaşayan birisi olmalı ki hani ondan bir şeyler öğrenesiniz değil
0: tabii
1: mi? Evet. O zamanlarda size böyle bir sürü olumsuzluklar söylendi. Peki o zaman nasıl hissettiniz kendinizi? Yani hani böyle yani ne düşündünüz o an?
0: Çaresiz.
1: Çaresiz.
0: Boşlukta. Ya çok kötü bir histi ya.
1: Allah'ım ben ne yapacağım?
0: Evet. Çünkü o kadar kötü şeyler hani senaryolar söylüyorlar ki siz diyorsunuz ki başıma ne gelecek bilmiyorum. Yani nasıl davranacağım, nasıl altından kalkacağım, o vebale nasıl yani gireceğim. Ona da yazık, sana da yazık, bilmiyorsun. Eşim dedi ki hiç korkma, ben yanındayım.
1: Evet, peki şey diyorlar değil mi, sonlandırmak gibi şeyler de söylenebiliyor.
0: Tabii ki, 6 aylıktı. Sesini duyuyorsun, kalp atışını duyuyorsun. Sana diyor ki aldır bunu, ölsün. Evet. Nasıl öldüreceksin?
1: Ya öyle bir şey mi olabilir mi ya Allah'ım?
0: Tabii.
1: Yani Allah'ın Rabbim her şeyinde değil mi bir
0: tabii,
1: hayır bir güzellik tabii vardır ki bu kainatta hiçbir şey sebepsiz yaratılmadı yani.
0: Aynen.
1: Bunu böyle bilirken böyle bir şey mümkün mü? Yani o yüzden Rabbimin bir mucizesi.
0: Öyle oldu.
1: Şimdi bakın buradayız ne güzel. İyi ki doğurmuşsunuz yani bu güzel kızı değil
0: evet
1: mi? Ya evet. Şimdi sonrasında tabii siz bekliyorsunuz artık dünyaya
0: evet
1: geleceği zamanı. Ama tabii şimdi bunları öğrenince de o süreç çok daha sancılı geçiyor. Yani zaman geçmeyebilir. Sürekli böyle panik hali, tedirginlik hali, hani herkes doğumu bir heyecanla, bir sevinçle beklerken sizinki biraz daha böyle üzgün, karamsar, belirsiz bir şekilde olması daha yorucu olmuş olabilir. O dönem değil mi? Çok sıkıntılı
0: evet
1: geçmiştir. Sonrasında

0: peki vaktinde mi doğdu? Nasıl oldu?
1: Evet, zaten bize şey söylediler. Yani normal doğum yapamazsın. Sezaryenle doğum yapacaksın. Biz zaten o özel hastaneden direkt Hacettepe'ye geçtik. Doktorumuz çok iyi bir doktordu. Çok sağ olsun. Sonra orada işte doğum yaptım. Tam zamanında aile gününü doğdu. Ama işte belinde keseyle doğdu. Çoklu işte hastalıklarla doğdu. İşte meningomiyolosel, hidrosefali, CP ardından hani hepsi. Bu şekilde doğdu. 12 günlükken ameliyat oldu o sırtındaki keseden. Çünkü patladı.
0: Sırtındaki kese dediğimiz nasıl bir şey? Yani orada böyle bir şişlik ya da bir değil mi? Belirgin bir...
1: Rabbim bizi o kadar güzel yaratmış ki ilk önce omurgalarımız oluşurmuş bizim. Bunu da işte folik asit denilen bir vitaminle hani tamamlarmışız. Vücudumuzda eksik olması işte bu tür bir rahatsızlığa sebep olabiliyormuş. Benim de maalesef eksikmiş. İlk 40 günde omurga oluşurken ümmü göğsümün işte belli bir yerinde orada bir açıklık. Yani oluşmamış, tam oluşmamış omurgası. Oluşmadığı için de orası fıtıklaşmış.
0: Evet.
1: Bir kese halinde içi su dolu. Daha sonrası o etkilenen bölge tabii ki sinirler de mahvoluyor. Daha sonrasında geri kalan taraf maalesef ki hiçbir şekilde hissetmiyor. Bizim de böyle bir durumumuz var.
0: Evet. Evet ya, ben de böyle dinliyorum. Bir taraftan da dinlerken gözümde canlandırıyorum. Çünkü benim ve buraya gelen birçok konuğumuzun başından yani farklı, aynı olaylar ama farklı engel durumlarıyla beraber.
1: Acı aynı, farklı hikaye.
0: Evet, farklı hikayeler. Evet, sonrasında dünyaya gelişi. Peki yoğun bakım süreciniz oldu mu sonrasında?
1: Tabii oldu. İşte biz 5 günlükte ameliyat oldu. 12 günlükte işte o bir süreç. İşte bir aya yakın biz hastanede kaldık. Sağ olsunlar hani beni de çıkarmadılar, çıkarabilirlerdi. Ama beni de çıkarmadılar. Yanında kaldım kızımın.
0: Ne güzel.
1: Bir ay sonra çıktık ama iki güne bir mutlaka kontrol istediler. İki güne bir kontrol. Yani bir gün duruyorduk, bir gün hastaneye gidiyorduk. O çok bir zorlu süreçti bizim için. 3 yılımız hastanelerde geçti bizim.
0: Evet.
1: Yani bir sene sonra işte beyin ameliyatı oldu. Hidrosefalisi çünkü gelişti. Doktorumuz şant takmadı. Dedi ki bir sene bekleyeceğim. Daha sonra dedi işte 3. ventrikülostomi ameliyatı yaptı. O ventriküllerden suyun devir daim yapmasını sağlayacağım dedi. Öyle bir ameliyat olduk. Çünkü dedi ki ben dedi Ümmü Gülsüm'ü dedi yani çocuklar öyle olsun diye zaten şant takıyorum. Ümmü Gülsüm çok farkında bir çocuk dedi. Ne kadar da olsa yani yaşına göre hani kafası birazcık büyük de olsa dedi uyanık, seni anlıyor, dinliyor dedi. O yüzden dedi şant takarsam eğer dedi en ufak bir rahatsızlıkta sana diyecekler ki dedi şanttan dolayı.
0: Evet.
1: Grip olsa şant, işte enfeksiyon olsa şant. O yüzden dedi takmayacağım dedi ben Ümmü Gülsüm'e. Dediği gibi de oldu.
0: Evet.
1: Azıcık koca kafalı bir kız olacak ama dedi büyüyünce o onu tamamlayacak dedi.
0: Evet ama şu anda...
1: Evet artık... akıl dolu bir çocuk olacak, hiç merak etme dedi.
0: Ondan zaten hiç şüphesiz hani o kadar iyi duruyor ki yani hani ve şey işte bu bölümü seçmesi. Bugün işte konuşacağız, birazdan okul hayatından bahsedeceğiz. Zaten çok çalışkan olduğunu bahsetmişsiniz. Öyle. Ben de biraz konuşunca hissediyorum öyle diyeyim. Evet, Ümmü Gülsüm, şimdi birazcık da seninle konuşalım değil mi? Ben şimdi ara ara böyle bir annene, bir sana söz vereceğim. Çünkü seni de arada dinlemek istiyorum. Şimdi sen 11. sınıftasın. Doğru mu?
2: Evet.
0: Radyo ve televizyon bölümünde okuyorsun.
2: Evet.
0: Peki özellikle bu bölümü seçmendeki amaç nedir? Ya da işte bu eskiden gelen bir şey mi? Yoksa sonradan bir ilgi mi? Bize biraz bahseder misin?
2: Bu aslında sonradan gelen bir ilgi. Aslında çok istediğim bir bölümdü zaten. Ve sağ olsunlar ki yardımcı da oldu bütün öğretmenlerim, işte ailem falan destek çıktı.
0: Hı hı.
2: Çok yani öyle.
0: Evet, sen mesela işte konuşmayı mı hani sevdiğinden dolayı, yoksa işte böyle mikrofonla konuşmayı mı seviyorsun, ya da işte haber mi seviyorsun, yani muhabirlik mi seviyorsun? Hani seni böyle en çok hani özendiren şey hangisi desem?
2: Yani konuşmayı daha çok
0: yani,
2: seviyorum.
0: Değil mi? İnteraktif bir de insanlarla birlikte bir program, değil mi böyle?
2: Evet.
0: Evet. Mesela ne yapmak istersin sonrasında?
2: Yani sonrasında...
0: Televizyon mu istersin, radyo mu istersin, kamera önü mü istersin? Ne bileyim, hani yani, ben merak ediyorum.
2: Yani daha çok hani kamera arkasında da olmayı tercih ediyorum.
0: Hı hı.
2: Yani kamera önü benim için yani pek... sarmıyor.
0: Hı hı.
2: Ben kamera...
0: Ama bir şeyler üretmek istiyorsun anladığım kadarıyla,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Yani bu işin böyle mutfağında da olup,
2: evet,
0: işte burada işte genel yönetmenimiz Halil Bey gibi, değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Genel yayın yönetmenimiz. Eksik söyledim. Ben de heyecanlanıyorum ya. Daha doğrusu ben bu rejiye baktığım zamanlarda böyle bir şey oluyor. Ya bazen dilim dolaşıyor, bazen tutuluyor, bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani böyle bir tuhaf bir şey yani. O yüzden çok fazla mümkün olduğunca bakmayalım. Anlamadım bir daha. Ha evet, yani işte kendince bir şey söyledi de. Neyse, ben arada bununla ilgili kendisine cevap vereceğim. Şimdi çok fazla yayın ilkesine uygun olmayacak. Evet, ama inşallah seni böyle buralarda görürüz. Güzel işler ürettiğini görürüz. Ben bundan çok umutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki eğitim hayatına dönecek olursak, şimdi ilkokul, ortaokul, bu süreçler nasıl geçti senin için? Çünkü seninki biraz farklı bir durum. Hani sen işte aslında çok da hoşlanmıyorum bu özel çocuk sözlerinden, ama yani farklı birisin sonuçta. Okula giderken bu durumdan kaynaklı sıkıntılar çok yaşadın mı? Nasıl bir eğitim hayatın geçti? Bize biraz bahseder misin?
2: Yani ilkokul ve ortaokulda çok şeye uğradım. Hani zorbalık demeyeyim de daha çok böyle hani arkadaş ortamım çok olmadı.
0: Hı hı.
2: Daha hani yani gidiyorum yanlarına, ondan sonra diyorlar ki bana, Ümmü Gülsüm sen bizimle bizimle oynama hani.
0: Hı hı. Neden?
2: Diyorlar.
0: Neden?
2: Yani kendi nasıl diyeyim? Yani onlar gibi olamadığım için veya hani,
0: ama iyi de ama, yani güzel dostlukların ya da işte arkadaşlıkların ya da bilgi alışverişinin olmasında fiziksel olarak aynı özelliklere sahip olmak gerekmez, değil mi Ümmü Gülsün? Bunu biliyoruz.
2: Evet.
0: Ama işte o zaman biraz bu arkadaşlarının çok iyi kalpli olduğunu söyleyemeyeceğim. Aslında arkadaşlarına da ben biraz kabahat bulmuyorum. Arkadaşlarının ailesine, değil mi? Herkes senin annen kadar güzel bir anne olmayabilir. Ya da işte böyle sevgiyle, şefkatle bir çocuk büyütememiş olabilir. Biz aslında onu kişilerin kendisinden görüyoruz. Çünkü bizim şurada konuşmamız için fiziksel durum gerektiren bir şey var mı?
2: Yok.
0: Ya evet, bazı şeyleri aynı oyunları oynayamayabiliriz. Aynı şeyleri yapamıyor olabiliriz etkinlik olarak da. Ama seninle birlikte yapabileceğimiz mutlaka bir şeyler vardır, değil mi?
2: Hı-hı.
0: Evet. Peki ne yaptın o zamanlarda?
2: Yani kabullenmeyi tercih ettim.
0: Peki öğretmenlerin bu duruma el koydu mu?
2: Yani koydular. Hani dediler ki hani siz tamam, sizin Ümmü Gülsüm dediler, sizin gibi olmayabilir ama yine de dediler onunla oynayın, hani onu da aranıza katın.
0: Evet.
2: Demeyi tercih etti.
0: Evet.
2: Ettiler daha doğrusu.
0: Evet. Peki sen o zamanlarda işte bu yalnız kaldığın zamanlarda ya da işte sıkıldığın zamanlarda neler yapıyordun o zamanlar? Böyle bir şeye ilgin var mıydı? Ne bileyim, resim yapar mıydın? Bir şeyler yazar mıydın? Hani o arada böyle kendin işte takılırsın ya bir şeylerle.
2: Yani daha çok resim çizmeyi çok severdim.
0: Hı hı.
2: Hala da devam ediyorum.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Hatta daha yeni bir hobi edindim. Bileklik yapma hobisi?
0: Ay süper ya. Şimdi ben hemen

0: Yani dur el atmam lazım. Hemen evet hemen yani böyle merak ettim ve acaba bana da yapar mı diye de düşündüm yani.
1: Ya aslında şöyle bu bileklik yapma hissi de annemin bir takı kutusu almasıyla başladı.
0: Bu arada cevap vermedin. Beni geçiştirdin mi sanki acaba diye düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Çünkü hani
1: Neyi?
0: dedim ki acaba bana da yapar mısın hani yani.
1: Ya yap.
0: Yapar.
1: Yaparım tabii ki, yapmam değil.
0: Yani Halil Bey yani yapmaması için bir insan bu kadar mı elinden geleni yapar? Kulağımıza söylüyor diyor ki yapmam de diyor ya. Ya işte böyle insanlar da var yani işte ama her şeye rağmen hayat güzel değil mi yani?
1: Evet.
0: Evet. Yani tamam bileklik sözünü aldık yapacağım dedi ya. Evet ben inşallah en kısa zamanda hemen şuraya yazıyorum. Onu bekliyorum. Annenin takı kutusu almasıyla
1: Başladı.
0: başladı.
1: Sonra bir iki tane yaptım ve dedim ki yani bu benim hobim olmalı. Hani
0: Sevdin yapınca.
1: sevdim tabii. Ondan sonra böyle boncuklarım çok hani azalınca dedim kendime, anne dedim tekrar hani alır mısın falan
0: Dolduralım biz
1: diye
0: bu kutuyu.
1: dolduralım dedim.
0: Evet.
1: Ve şu anda hala da
0: Yapıyoruz.
1: devam ediyoruz, dolduruyoruz.
0: Aa, evet ne güzel. Yani çok iyi bir şey yapıyorsun. Bu ya iyi yaptığın şeylerden biri de en kısa zamanda benim olacak inşallah. Evet ya sen ya lütfen karışmayın yani hani istiyorum ya ne yapayım seviyorum. Yani ben de çok severim bazen yapınca da hepsini bir taktığım da olur. Yani Allah gözümü doyursun ama işte yönetmenimizin dediği gibi bu konuda çok doymuyor ya. Ne yaparsam yapayım beni böyle bir kutu boncuğun içine atsalar belki o zaman bilmiyorum. O zamanlarda dedin ki resim yapıyorum. Peki resimle ilgili geliştirmeyi düşündün mü?
1: Aslında öncelerde çok böyle yani kötü demeyeyim de hani nasıl denir?
0: Ya daha böyle basit düzeyde mi?
1: Basit düzeyde çiziyordum. Ondan sonra araya pandemi girince internetten böyle bakıp düzeltmeye başladım.
0: Evet.
1: Yani şimdilerde de zaten yapmaya devam ediyorum.
0: Ne güzel. Ya ama işte şey güzel. Yani bir şeyi kendine hobi edinmen ve onunla ilgili o alanda geliştirmeye çalışman çok güzel şeyler. Peki işte okuldan bahsettik. Akranlarının farklı tutumlarından bahsettik. O zamanlarda okula gidip gelmen nasıl annen götürüp getiriyor sanırım değil mi?
1: Evet.
0: Yani uzak mıydı? Nasıl gider gelirdiniz okula?
2: Bizim okulumuz şöyle. Yakınlarda bir okul maalesef tercih edemiyoruz. Çünkü tekerlekli sandalye kullanıyoruz. Yani benim oturduğum muhitteki okulların %80'i ne rampası var, ne asansörü var. Yani gidip gelmemiz imkansız derecede. Ben
0: Yani şey
2: biraz
0: mimari
2: bekledim.
0: açıdan uygun değil.
2: Aynen öyle.
0: Peki
2: Mimari açıdan uygun değildi.
0: peki okulla ilgili kabul edilip edilmemeyle
2: İşte onu
0: ilgili.
2: anlatayım size.
0: Evet.
2: Ümmü Gülsüm 6 yaşındaydı. Ben de çok hani taraftar değildim. Çok küçük işte ne yaparız ne ederiz diye. Daha sonrasında eve bir kağıt geldi. Bu kağıtta bize yakın olan bir okul ki benim kendi ilkokulunu okuduğum okul. Bize bir kağıt yolladı. İşte bir A sınıfı öğrencisi Ümmü Gülsüm Sarıkaya'nın 7 gündür okula gelmediği. Ben diyorum ki eşime ya biz hani yazdırmadık.

Evet, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Engel değildesiniz efendim. Ben Zehra Uçar ve değerli konuklarımla kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Çünkü mesajlar gelmedi. Gelene kadar da ben hatırlatacağım sanırım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, çok değerli konuklarımız var demiştik. Anne kızı ağırlıyoruz. Anne Hicran Sarıkaya ve onun çok kıymetli evladı Ümmü Gülsüm Sarıkaya bizlerle birlikte. Ya bakın, bu kadar mı olur? Ben söyledim, mesajımız geldi. Hemen okuyalım. Engel bedende değil, zihindedir. Hayatı güzelleştiren senin gücün ve

0: Azmin, bunu unutma. Yolun, bahtın Rabbimin izniyle açık olsun. İyi ki varsın demiş. Elif diye bir dinleyicimiz göndermiş. Elif Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet, biraz önce okuldan bahsetmiştik, yarım kaldı. Dediniz ki bir gün eve bir bildiri geldi, bir kağıt ve orada okula 7 gündür gelmediğinizi işte bildiren bir şeydi ve ben bunun üzerine okula gittim dediniz. Orada kalk. Evet.
1: Evet, okula gittik. Yanımda da raporunu götürdüm her ihtimale karşı diyerek.
0: Evet.
1: Ben hani durumu anlatıyordum. Dedim ki müdür yardımcısına, yani benim kızım engelli demeye kalmadı, önüme kağıdı koydu. Bu nedir dedim. Ya dedi sen imzala, okula da gelmeyin. İşte dedi bir yıl sonra tekrar imzalarsınız. Neden dedim. Yani siz benim konuşmama bile hani bir izin vermediniz. Ben halbuki kızımın çok akıllı olduğunu, sadece bedensel yetersizliği olduğunu söyleyecektim dedim. Ama sizin gibiler yüzünden dedim pes etmeyeceğim. Ben arayıp bulacağım o okulu dedim. Çıktım oradan. Özel eğitimimizde birkaç kişi Mevgök Uçağı İlköğretim Okulu'ndan bahsetti. Bu okulun işte ters kaynaştırma olduğunu, 10 tane normal gelişim gösteren bir çocukla hani 5 tane de engelli çocukla bir sınıf olduğunu bize anlattı.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de tek olduğundan bahsetti.
0: Evet.
1: Arayıp bulduk, RAM'a başvurduk, kabul edildik.
0: Ne güzel.
1: Ve gerçekten çok hani mutlu olduk. Biz ilk kez yadırganmadığımızı, ilk kez kötü bakışların olmadığını, ilk kez senin gibi insanların olduğunu gördüm ben de. Yani bir odada 100 tane anne çocuğunu bekliyor orada. Bir sürü çocuk hayata atılıyor, evde maruz kalmıyor, dışarı çıkabiliyor, kendi gibi arkadaşları olduğunu görebiliyor ve Ümmü Gülsüm'ün gelişiminde çok önemli rol oynadı bu. Şimdi eğer Ümmü Gülsüm çok mutlu, çok hedefleri olan, böyle hani hayata güzel bakan bir çocuksa eğer, bu ilk adımı biz o okulda attık.
0: Evet, yani ilkokuldan beri mi orada?
1: Evet, ilkokuldan beri orada.
0: Evet, ilkokuldan beri orada. Bu onun için çok büyük bir avantaj. Çünkü orada hani insan kendini ait hisseder ya, hani orada da öyle bir duygu oluşuyor. Aslında bizim bunu oranın dışında da hissetmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: Ama
1: kesinlikle.
0: yani illaki karşımızdaki kişinin bir engeli mi olması gerek ya da işte böyle mi anlayacağız? Ama ne yazık ki durumlar böyle. O yüzden işte bu tür programlar üzerinden böyle ulaşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Farklı bakış açısı. Yani normalleştirmeye çalışıyoruz aslında. Normal bir durumu normalleştirmeye çalışmak kadar da yani incitici bir şey yok.
1: Çok zor.
0: Gerçekten çok zor. Mesajlarımız geldi. Hemen aktaralım. Ay çok mutlu oldum. Kuzenleri ve tüm Sarıkaya ailesi adına Ümmü Gülsüm'ü çok seviyoruz. İyi ki hayatımızda, iyi ki var. Onu çok seviyoruz demiş. Metin Sarıkaya göndermiş.
1: Abisi.
2: Kendisi kuzenim oluyor.
0: Ha ne güzel. Buradan da selam gönderelim. Çok teşekkürler güzel mesajınız için. Evet, bizim evden gelen bir mesaj var. İyi yayınlar Zehra Hanım. Değerli konuklarınıza da saygılar, selamlar sunuyorum. Eymen de sesinizi duyunca hemen odaklandı demiş. Çok teşekkürler Eymen'cim. Ya şimdi hayal ediyorum seni. İyi ki beni dinliyorsun. Çok mutlu oldum orada olduğuna. Bizim daimi dinleyicilerimizden Emine Ana, hayırlı yayınlar. Konu çok güzel. Allah sizinle olsun demiş. Hedef Radyo'nun daimi dinleyicilerinden.
1: Çok sağ olsun.
0: Yani yaklaşık 28 yıldır falan, yani ne bileyim çok uzun, belki 30, yani 30 senedir. Şimdi düşünsenize, o radyoyla büyümüşsünüz. Evinizde sürekli açık ve hala dinliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Evet, okuldan bahsettik. Bu okulun sana kattığı şeylerden. Tabii orada da artık güzel arkadaşlıklar oluşmuştur diye düşünüyorum. Aslında şöyle, annen seni okula götürmüş ama annen aslında orada kendisi de çok kazançlı çıkmış. Annen de kendine farklı hobiler edinmiş, farklı meşgaleler bulmuş ve kendini geliştiren şeylerle devam etmiş hep. Yani bu da sizin için çok olumlu şeyler, yani pozitif şeyler.
1: Çok güzel bir şey. Çünkü diyorum ya, kendin gibi insanlarla tanışmak o kadar iyi geldi ki bana da. Orada 100 tane kadın, belki 5 tanesi senin en iyi arkadaşın oluyor, senin dert ortağın oluyor. Senin evdeki eşinden, dostundan, annenden fazla seninle vakit geçiriyor, seninle ağlıyor, seninle gülüyor. O kadar güzel bir şey ki ben de dostlarımı, arkadaşlarımı, yani aile ferdi olduk biz orada. Artık 13 yıldır benim arkadaşlarım var orada. Hep beraber bir şeylere tutunduğumuz insanlar var. Evet, hikayelerimiz farklı ama acılarımız aynı.
0: Evet.
1: Dertlerimiz aynı.
0: Evet.
1: Şimdi mesela senin benim çocuğumuz yok orada. Bizim çocuklarımız var. Birinin tırnağına bir şey gelse... Sen yoksan ben varım, ben yoksam o var. O şekilde ilerliyoruz.
0: Ve inanılmaz güvenilir bir ortam oluşuyor, değil mi?
1: Evet, öyle oldu.
0: Yani annelerle, bak annen de orada hemen, ne güzel değil mi? Arkadaşlarıyla birlikte bir tabii. Şey oluşturmuş. Ya işte aslında bizi anlayan insanların orada olması, nasıl diyeyim, çok güzel bir şey. Dışarıda çünkü... Çok zor zamanlar ve durumlar yaşanabiliyor, değil mi? Programın başında da konuşmuştuk. Tabii. Sizi inciten en çok ne incitir dediğimizde bakışlar, değil mi? Bakış. Bununla ilgili bir sürü yaşanmış hikayeler de var. Peki sizin var mı böyle anımsadığınız çok nasıl diyeyim, aklınızda kalan Ümmü ya da Gülsüm, zaman zaman çıkmayan?
1: Ümmü Gülsüm hatırlamaz ama bana çok dokunan bir şey olmuştu. Biz oturduğumuz semtte, o zaman Ümmü Gülsüm tekerlekli sandalye kullanmıyordu, küçüktü. 3 yaşında falandı yani böyle.
0: Hı hı.
1: Bebek arabasındaydı. Tabii böyle çocuklar geçiyor. Bir tane çocuk böyle baktı Ümmü Gülsüm'e. Çirkin kız dedi. Ümmü Gülsüm döndü, anne ben çirkin miyim dedi. Hı hı. Hayır kızım dedim, sen dünyanın en güzel kızısın.
0: Evet.
1: Sen öyle bakma, o çocuk hani öyle görmek istedi seni ama... Biz seni çok daha farklı görüyoruz dedim.
0: Hı hı.
1: Bu benim çok yaralamıştı. Ya ne olur çocuklarınıza birazcık empati kurmayı öğretin.
0: Evet.
1: Karşınızdaki insan üzülür mü? Kırılır mı? Yani yaralanır mı? Biraz yani öğretin.
0: Değil mi? Aslında çocukların içinde aslında kötü bir şey yok. Yani sonrasında bunlar
1: yok,
0: şekilleniyor.
1: Tabii ki, evet.
0: Çünkü... ailedeki işte anne baba neyse yakınındaki insanlar ona bir şeyi nasıl öğretiyor, o çocuğun gözünde onu nasıl bir hale getiriyorsa çocuk da öyle maalesef ileride de zaten kötü kalpli biri oluyor.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Ben açıkçası bunun için çok iyi diyemeyeceğim ama bu sadece o çocuğun suçu değil, ebeveynleriniz birlikte bir suçu diyeyim ya da
1: tabii.
0: Birlikte yaşadıkları bir şey. Gerçekten çok incitici. Bazen dediğiniz gibi bakışlar, hatta benim en çok rahatsız olduğum dönüp bakma, tekrar bakma. Ya diyorum ki böyle bakacağına gel sor ya. Sor bana. Neyi merak ediyorsun ya da ne bilmek istiyorsun ya da neden? Yani aslında konuşsak belki çok daha iyi olacak. Evet. Ama herhangi bir temas yok, konuşma yok, muhabbet yok ama sadece bazen iki insanın bakıp kendi aralarında fısıldaşmaları bile
1: incitici
0: oluyor.
1: Evet.
0: Başta daha çok etkileniyordum açıkçası böyle şeylerden ama sonrasında
1: alıştık.
0: Ben de çok şey yapmıyorum, bazen cevap veriyorum açıkçası onların anlayacağı dilden diyelim. Evet,
1: evet.
0: Çünkü böyle yapmak gerekiyor, diğer türlü ancak siz üzülüyorsunuz, motivasyonunuz düşüyor. Hiç gerek yok. Böyle insanlardan zaten mümkün olduğu kadar uzak duruyoruz. Çok fazla hayatımızın içine katmıyoruz. Bize iyi gelmeyen, bizi aşağı çeken ya da bizi negatif bir hale sokan, bize iyi gelmeyen her şeyden ve herkesten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz, değil mi? Bir mesajımız
1: evet.
0: Var ama yine onu hemen aktarayım. Sevgiler canım hicran demiş ve bir tanemiz Ümmü Gülsüm'e. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kader arkadaşları Elif, Nagihan, Ayten, Nurcan, Hicran. her daim birlikteyiz ve biz çok güçlüyüz demiş. Arkadaşlarınızdan sanırım, değil mi? Güzel annelerden. Evet. Sizler de iyi ki varsınız. Allah hep beraber bu hayatı birlikte güzel, huzurlu, mutlu evlatlarımızla birlikte yaşamayı nasip etsin inşallah.
1: Amin.
0: Diyelim. Evet, peki Ümmü Gülsüm, sen bu konuda ne düşünüyorsun? İnsanlar bazen çok acımasız olabiliyor ya da çok hadsiz mi diyelim yani?
2: Yani acımasız.
0: Evet.
2: Çok yani şöyle bu nasıl diyeyim, o kişilerin bakışları da beni çok incitiyor dedikleri sözler, dedikleri şeyler çok incitiyor insanı.
0: Hı
2: hı. Aslında
0: ya ama artık çok şey yapmıyoruz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet.
0: Sen o kişilerin artık bunu o kişilerin hadsizliğinden, kabalığından ya da işte o kişilerin karakteristik özelliklerinden olduğunu biliyorsun. Zaten yani güzel insan ya da işte bizim o bildiğimiz merhametli, kalbi güzel insanlar zaten böyle bir şey asla yapmazlar. Değil mi? Oradan zaten kişi en başta kendi karakterini ortaya koymuş oluyor. O yüzden biz onlarla mümkün olduğunca çok fazla ilgilenmiyoruz. Herkes işine baksın değil mi?
2: Evet.
0: Yani böyle söylüyorum ben de. Bazen çok iyi şeyler söyle de söylemiyorum.
1: Artık söylendim. Hayatımız ama daha çok renkli. Lise hayatımız çok güzel geçiyor mesela.
0: Ha, ne güzel.
2: Evet, oradaki arkadaşlarım sağ olsun, öğretmenlerim. Yani daha çok arkadaşlarım, hani oradaki arkadaşlarım beni hiç böyle zorbaladıklarını bir kere bile görmedim.
0: Ne güzel.
2: Allah'ıma çok şükür olsun. Öğretmenlerim de bana çok yardımcı oluyor dediğim
0: hı-hı
2: gibi.
0: Hı-hı.
2: Buraya kadar gelmemin tek sebebi onlar.
0: Ne güzel. Bak işte bunları böyle söyleyebiliyor olmak, herkesin birbirine bir katkısının olması inanılmaz değerli, kıymetli şeyler. Peki okul dışında ne yapıyorsun? Arkadaşlarınla buluşuyor musunuz? Hani annen de artık. Sen buluşunca otomatik annen de arkadaşıyla buluşmuş oluyor genelde. Neler yapıyorsunuz peki okul dışında?
2: Yani okul dışında arkadaşım diyor ki hadi gel gidelim sinemaya veya işte hı-hı başka bir yere gidelim diyor. Tamam diyorum. Ayarlama yapıyoruz.
0: Acaba beni de mi çağırsınız diyorum ya. Ya oradan da eksik kal diyor. Hayır yani ben gerçekten böyle sevdiğim insanlarla, böyle enerjisini, pozitifliğini hissettiğim insanlarla ben de gitmek istiyorum ya. Ben de senin gittiğin sinemaya ben de gitmek istiyorum. Ya belki bana orada çay ısmarlayacak. Yani değil mi?
1: Güzel bir konsere gidebiliriz beraber.
0: Tabii ki. Neden olmasın?
2: Olur.
0: O yüzden lütfen bak ciddi söylüyorum. Bir takı istiyorum. İkincisi de bundan sonra yani GPS takarım yoksa. aklınıza gelirsem lütfen beni de davet edin. Gelmekten çok mutlu olurum. Evet, sinemaya gidiyorsunuz. Gezmeye gidiyorsunuz. Değil mi?
2: Evet.
0: Okul dışında da zaman geçiriyorsunuz ve görüşüyorsunuz. Evet.
2: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler. İşte bak okulda güzel o arkadaşlıklar olmuş olmasa o dışarıdaki şeyler de olmayacak. Değil mi? O yüzden her an daha güzel, keyifli geçebiliyor. Evet. Şu an daha çok seviyorsun galiba değil mi okulu?
2: Evet.
0: Seneye mezun olacaksın.
2: İnşallah.
0: Evet. Aynı zamanda seneye Hedef Radyo'da staj yapacaksın. Yani bu da bizim için çok güzel, onur verici bir şey. Senin evet burada olmandan biz de Halil abin de çok mutlu olur. Bunun için de ayrıca sevindim. Tebrik ederim tekrardan. Bu arada programımızın son 12 dakikası mı? 11 dakikasıymış. Ya bir kere tuttur arkadaş. Bir kere tutturamıyorum. Yani her söylediğimde o dakikanın bana bir altı söyleniyor. Yani bir daha... Ya ben saymayı biliyorum da. Neyse. Peki. Şimdi genel olarak baktığımızda... Biz... annen dedi ya biraz önce. İşte sadece... Aslında Ümmü Gülsüm'ün annesi olarak bulunmuyor orada. Aynı zamanda diğer işte engel grupları arkadaşlarını da işte temsil ediyor. Ya da işte onların sıkıntılarıyla, sorunlarıyla da ilgileniyor. Gözlemlediğiniz kadarıyla Önce Ömür Gülsüm sana sorayım. En çok karşılaştığımız, sık karşılaştığımız sorunlarımız bizim neler?
2: Böyle ters ters bakışlar,

0: Hani
1: evet. Birinci sırada.
0: Birinci sırada bu var. İkinci sırada böyle kötü sözler var. Hani özel vatandaşlara karşı, işte çocuklara karşı. Böyle olmasınlar. Sadece tek isteğim bu.
1: Bunu da yapabiliyorlar mı? Bir şey söylüyorlar mı yani?
0: Yani bunu yapabilirler. Hani düzgün bir şekilde davranabilirler. Hani
1: evet.
0: İllaki yok ben buna işte kötü davranayım işte ne bileyim kötü söz söyleyeyim demekle olmaz.
1: Evet bak evet evet çok doğru. Sonrasında bizim ihlal ettiğimiz şeyler var mı? Yani işte kurallar ya da uymadıkları işte bunun içinde özellikle şimdi senin tekerlekli sandalyen var. Hı-hı. Sen mesela bununla nasıl bir sorunlarla karşılaşıyorsun? Mesela rahat yürüyebiliyor musun? Rahat kullanabiliyor musun aracını?
0: Yani kullanabiliyorum ama şöyle sıkıntılarım var. Asansör yani asansör tıkanıklığı oluyor. Hı-hı. İşte rampa olmuyor. İşte ne bileyim araçlarda sıkıntı. İşte onlarda da hani evet. Rampa
1: sağlıklı
0: olmuyor.
1: İnsanların asansörleri kullanmasından sıra gelmiyor değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani şöyle ki yan taraflarında hani merdiven var veya yürüyen merdiven var. Ama onlar orada yapmıyor. Hani
1: kullanmıyorlar.
0: Oradan kullanmıyorlar. Hı-hı. İlla diyorlar ki ben buradan geleceğim.
1: Evet. Ve işin ilginç tarafı seni orada görüp de görmezden gelmek ve senden önce orayı kullanmak da yani
0: sinir bozucu.
1: Çok sinir bozucu gerçekten. İnşallah daha duyarlı olurlar ya da şu an bizi dinleyenler varsa dikkat ederler diyelim değil mi? Çünkü çok zor durumda bırakıyor. Yani gideceğin yere yetişemiyorsun. Asansörler çok böyle gereksiz kullanım yüzünden bozulabiliyor. Tamirleri uzun sürebiliyor. Mağduriyet yaşanıyor her türlü ama onlar için bu durum şey değil, sıkıntı değil yani. Bir mesajımız daha var. Aa, ne güzel. Baksın sevenleriniz gönderiyor. Ümmü Gülsüm bizim için çok kıymetli demiş. Onu çok seviyoruz. İyi ki var. Allah yolunu bahtını hep açık etsin. Teyzeleri göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ne kadar çok sevenin var böyle Ümmü Gülsüm ya. Şimdi hayır şey demeyeceğim yani. Seni seven beni de sevsin falan. öyle bir şey demeyeceğim. Ama böyle etrafında sevgi dolu insanların olması ve seni çok sevmesi çok mutlu eden bir şey değil mi?
2: Zaten evet. Biraz da hayata bizi o bağladı. Yani eğer ki hani destek değil de farklı bir durum olsaydı belki böyle olmazdık. Bütün ailemiz hep bize destek oldu. Hep arkamızda oldu. Hep bizimle beraber ağladı. Bizimle güldü. Öyle olmasa zaten başaramazdık diye düşünüyorum ben. İyi ki varlar.
1: Evet çünkü birlikte çok daha güçlü değil mi?
2: Evet.
1: Sevgi zaten işte hani bu gerçek aslında hani engeli aşma konusunda ama bizim bunu ne kadar samimi söylediğimiz ve bununla ilgili ne kadar samimi tavırlar sergilediğimizle ilgili. Şimdi işte Dünya Engelliler Günü'nde ya da işte Mayıs ayında Engelliler Haftası'nda çok sık duyuyoruz. Aa, sevgi her engeli aşar, bilmem biz de engelli adayız, şu bu falan zannedersiniz yani. Ya inanılmaz saygı gösteriliyor, inanılmaz
2: ya,
1: seviliyor.
2: Ya emin olun o birazcık yani o güne özel oluyor. Keşke normalde de biraz farkında olsalar. Biraz önce bahsettiniz ya. Ya bu çocuk mesela tek başına tekerlekli sandalye sürmek istiyor. Araba kaldırıma park etmiş. Ya destek hani çocuk bensiz bir yere çıkamıyor o yüzden. Kendi başına dışarı çıksa, bir şeyler yapsa olmuyor, mümkün değil. İşte ne bileyim. Bir hastaneye gidiyorsunuz, engelli park yerine normal araçlar park etmiş.
1: Hı hı.
2: Sen kalıveriyorsun, bu çocuğu nasıl çıkaracaksın, nasıl indireceksin hiç düşünmüyorlar. Ya da işte ne bileyim ters yönden geliyor, çocuk şey gibi kalıyor. Sana ters arkadaş, sen sürmeyiver arabayı o tarafta. Bu çocuk tekerlekli sandalyesiyle kalıveriyor böyle baş başa.
1: Ya işte abi aklına bile gelmiş midir acaba? Düşünüyorum.
2: Hiç sanmıyorum.
1: Hiç gelmemiştir çünkü aklına böyle minicik gelen, zerre kadar gelen bir insan ya o aracı oraya koyarken ya acaba der değil mi? Ya da acaba.
2: Görmedim diyorlar ya, koca levhayı görmemek mümkün mü Allah aşkına?
1: İşte onu görmüyor, sarı

0: İçeride görmüyor, rampayı görmüyor. İşte körsün desen kızıyorlar. Yani şimdi böyle gerçekten aslında mağdur eden onlar. Yani hani engel olan onlar.
1: Evet.
0: Yani o yüzden bizim rahat yaşamamız, bağımsız hareket edebilmemiz, işte özgürce işe gitme gelme ya da herhangi bir sebeple dışarıya çıkmak bu kişilerin duyarlılığına bağlı. Değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden buradan tekrar uyarımızı da yaptık. Lütfen ama lütfen biraz bu konuda hassasiyet gösterin ve dikkat edin. İhlal etmeyelim. Çünkü bizim için çok değerli. Yani siz şimdi kendi evinizin önüne bir başkası aracını park ettiğinde bile o kadar çok kızıyorsunuz ki hatta kavga ediyorsunuz ama başkalarına ait alanı çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ha, bir mesajımız daha Elif Eren'den geliyor. Diyor ki şöyle: siz Ümmü Gülsüm'ü mutlu ettiniz. Kendini anlatma fırsatı verdiniz. Biz sizi tanımaktan da tanımadan da çok seviyoruz demiş Eren'in
1: Arkadaşım.
0: annesi. Ay çok ben de sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun inşallah. Bu arada son 3 dakikamıza girdik. 3-4. Evet, özellikle bir tane eksik söyledim. Ya kazandım işte. 4 dakikamız varmış. Evet. Programın son 4 dakikasına girdik. O yüzden ben böyle rahat rahat sizden şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz için, sizin gibi bir engel çocuk anneleri için, özel çocuk anneleri ya da işte kimlere ne mesaj vermek isterseniz bunu kısaca alabilir miyiz? Öncelikle Ümmü Gülsüm'den alalım. Ne söylemek istersin bizi dinleyenlere?
2: Yani şu an bize
0: kardeşini hatırlatayım mı? Bak unutmayalım demiştik. Mustafa Enes'i hemen hatırlatıyorum.
2: Öncelikle buradan bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle kardeşim Mustafa Enes'e çok sevgiler, saygılar. Yani kendisi fazla olmasına rağmen kendisini çok seviyorum.
0: Ha, ne güzel. Ya şöyle Mustafa Enes hemen söyleyeyim. Arada Ümmü Gülsüm'e teşekkür etmeyi unutma. Bazen unutuyormuşsun sanırım. Buradan da ben bir ablan olarak, teyzen olarak hatırlatayım dedim. Teşekkürü ve iyi ki varsını unutmayalım, olur mu? Buradan sana
2: Tabii
0: sevgilerimi
2: ki.
0: gönderiyorum. Evet.
1: Bizim için hayata katılmak çok önemli. Mesela bir sporla ilgilenmesi ya da işte bir okula gitmesi bile bizim için büyük bir nimet. Böyle işte okulların, böyle işte ne bileyim spor merkezlerinin daha çok olmasını istiyorum. Mesela işte Ümmü Gülsüm bir spor dalıyla ilgilensin istiyorum. Fakat mesela hani o konuda da mesela engellerimiz çok. Neyle götüreceksin, getireceksin? Bir hani şeyimiz yok. Bir mesela işte liseyi okuduktan sonra acaba sonrası ne olacak onu çok düşünüyorsun.
0: İşle ilgili değil mi?
1: İşle ilgili bir şeyleri olsun istiyorsun. Hayata katılsın istiyorsun. Hani hayata küsmesin. Yani çok şey istiyorsun da işte hani olanaklar sınırlı. Ama biz gene hani insanlara temennimizi hani söyleyelim. Bu çocukların her şeye ihtiyacı var. Ne olur işte ötelemeyin. Farklı bakmayın. Siz de hani onlarla konuşun. Onlara ne bileyim imkan sağlayın yani.
0: Evet.
1: Önemli olan bu. Yani onlar mutlu olunca zaten bizler de mutlu
0: Mutlu
1: oluyoruz. Bizim
0: oluyoruz.
1: çünkü hayatımız zaten onlar.
0: Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. Ama biz elimizden geleni yapacağız ve zorlamaya devam
1: Evet.
0: edeceğiz. Hiçbir zaman o nasıl diyeyim o his gücü, o hırslarımızı bırakmayacağız ve devam edeceğiz. Hemen ben mesajı aktarayım çünkü zamanımız bitmek üzere. Bitireceğiz. Şöyle. Ayhan'dan Ümmüş'e selamlar demiş liseden arkadaşı. Çok teşekkür ederiz. Yine bir mesajımız var Arda'dan. Yine Ümmüş'e selamlar demiş. Hislerimize tercüman olduğu için çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sesimize ses

0: olduğunuz için.
1: Çok teşekkürler. O zaman veda ediyoruz. Ben de heyecanlandım birden mesajlar gelince. Evet, programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden birlikte olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375. Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
2: Radyo Hedef. FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Fukayha radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini mubini İslam'ı anlatmaya başladığı ilk yıllarda büyük zorluklar yaşamıştı. Hira Nur Dağı'nda Ramazan ayında inzivaya çekildiği bir esnada Allah'ın emriyle vahiy meleği Cebrail aleyhisselam onu ziyarete gelmiş ve ona "Seni yaradan Rabbinin adıyla oku" diyerek Alak suresinin ilk ayetlerini inzal buyurmuştu. Korkuyla irkilen Abdullah'ın oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu için okuyamayacağını söylese de Mevla-i Zülcelal'in inayetiyle okumaya başlamış ve bu okuma ömrünün sonuna kadar devam etmişti. Kur'an okumuş, hayatı okumuş, insanlığı okumuş, doğayı okumuş, kalpleri okumuş ve bu okuma sayesinde kıyamete kadar baki kalacak bir din olan İslam'ı insanlığa armağan etmişti. Her armağan gibi İslam armağanının da kıymeti herkes tarafından yeterince kavranamamıştı.

Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da aldığı mesajın tedirginliğiyle evine gelmiş ve örtünmek istemişti. Ama ey örtüsüne bürünen, kalk ve inzar et emri ilahisiyle işe koyuldu. Hanımı Hazreti Hatice, evindeki Hazreti Ali ve yakın dostu Hazreti Ebu Bekir, bu çağrıya ilk kulak veren ve gönüllerini açan güzel insanlardı. Onlardan sonra da diğer kimsesiz ve yoksul gariban Müslümanlar geliyordu. Mekke'de kimsesi olmayan Yasir ailesi, köle Amir bin Fuheyre ve yine köle olan Bilal Habeşi radıyallahu an ilk Müslüman olan garibanlardandı. Onlara işkence edenler, onları koruyan ve gözetenin, kainatın yaratıcısı ve her şeyi yoktan var eden Yüce Mevla olduğunu bilmiyorlardı. Gözleri perdeli, kulakları kapalı ve gönülleri mühürlüydü. Kalpleri ve dilleri La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen bu güzel insanları bu işkencelerle davalarından vazgeçirebilecekleri zehabına kapılmışlardı. Çaresizlik onlara kötü şeyler yaptırıyordu. İşte bu kötü muameleye tabi tutulan kölelerden birisi de Ebu Fukayhe radıyallahu anh'tı. Kalbi İslam'la nurlanmıştı. Fakat efendisi bunu bir türlü hazmedemiyordu. Çünkü kendisi kör, sağır, cansız putlara tapmaktaydı. Nasıl olur da bir köle olduğu halde bizim yolumuzu terk eder diyor ve onu inancından vazgeçirebilmek için her çareye başvuruyorlardı. Ebu Fukayhe radıyallahu anh'ı çeşitli işkencelere tabi tutuyor, eza ve cefa çektiriyorlardı. O kadar ki güneşin alev alev yanan sıcağında onu çöllere götürüyor, kızgın çakıl taşlarının ve kumların üzerine sırt üstü yatırıyor, üzerine kalkamayacağı kadar ağır taşlar koyuyordu. Ebu Fukayhe radıyallahu anh da zerre kadar imanından pişmanlık duygusu görülmüyordu. O an için Allah'a sığınmak ve sabretmekten başka bir silahı da zaten yoktu. Efendisi her geçen gün onu daha değişik işkencelere maruz bırakıyordu. Ebu Fukayhe radıyallahu an çeşit çeşit hakaretlere maruz kalıyor, taş yağmuruna tutuluyor, alaya alınıyordu. Küfrün karanlık batağına saplanan Mekke'nin putperest müşrikleri, karşılarında yalçın kayalar gibi dimdik duran iman ve İslam abidelerini görünce çılgına dönüyor, hiddetlerinin artmasıyla işkencelerini daha da katmerli hale getiriyorlardı. Müslümanların onurlarıyla oynayarak onları halkın gözünden düşürmek için çaba harcıyorlardı. Yaptıkları bu insanlık dışı zulümler de işe yaramayınca aziyetlerinden ve inatlarından ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Zira küfrün insanı ulaştıracağı nokta da ancak bu olabilirdi. Tarih boyu bütün müstekbirler iman gücünün karşısında çaresiz kalmış ve bocalamışlardı. Allah'a inanan ve ona güvenen gönüllerse hep aydınlıklar içerisinde bulunmuş ve hep Hakk'ın yolları onlara ardına kadar birer birer açılmıştı.

Bir ara müşriklerden Safvan bin Ümeyye, Ebu Fukayha radıyallahu anh'ı gördü ve onunla alay ederek, "Söyle bakalım, senin Rabbin ve mabudun benim babam değil midir?" diye sordu.

Ebu Fukayha radıyallahu an yaydan fırlayan ok gibi haykırdı. Baban da kim oluyormuş? Benim de, senin de, babamın da, babanın da Rabbi ve mabudu ancak Allah'tır demişti. Bu cevap müşriği hiddete getirmeye yetmişti. Ebu Fukayha radıyallahu anh'ın boğazına takılı bulunan ipi çekmeye başladı. Yanındakilerin de kışkırtmasıyla o kadar çekti ki Ebu Fukayha radıyallahu anh neredeyse son nefesini vermeye başladı. Boğulacak dereceye gelmişti. Bu sıkıntıları niçin çekiyordu? Hak ve hakikate inandığı için değil miydi? Hak dava uğruna canını feda etmeye hazırdı. Dava için yeri gelince feda edilmeyen canın, malın ehemmiyeti olabilir miydi? Ebu Fukayha radıyallahu an imtihanı kazanmıştı. Cenab-ı Hak bir sebep halketti. Tam o anda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an çıka geldi. Şefkat dolu kalbi bu işkenceye dayanamadı. Onu satın aldı ve hürriyetine kavuşturdu. Ebu Fukayha radıyallahu an hürriyetine kavuştuktan sonra hem dinini rahat yaşıyor hem de köle muamelesi görmüyordu. Köle olmasa da Müslüman olana Mekke'de rahat olmadığı için diğer Müslümanların yaptığı gibi Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'da Hristiyan ama adil olan Necaşi hüküm sürmekteydi. Necaşi her türlü baskıya rağmen ülkesine sığınan Müslümanları geri göndermedi ve himayesini aldı. Onun bu tutumu kısa süreli de olsa büyük bir rahatlamanın yaşanmasına vesile oldu. Ebu Fukayha radıyallahu an Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin ardından oraya varmak üzere yola koyuldu. Zamanın şartları gereği yine meşakkatli bir yolculuğun ardından o da İslam güneşinin kökleşmeye başladığı Medine-i Münevvere'ye ulaşmanın sevincini yaşadı. Ebu Fukayha radıyallahu anh çok çile çeken Müslümanlardandı. Köle olduğu için onu koruyacak bir ailesi yoktu. O ve onun gibi garibanların koruyucusu sadece Yüce Mevla idi. Kainatın yaratıcısı Yüce Mevla bir kulu koruyorsa ona hiç kimse asla zarar veremezdi. Nitekim öyle de oldu. İslam o gariplerin omuzunda yükseldi ve bu güzel şeref o gariplere nasip oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İslam gariplerle başladı, gariplerle de devam edecektir. Gariplere selam olsun buyurmuşlardı. Ebu Fukayha radıyallahu an Medine'ye hicret etti ama hicretinden kısa bir süre sonra Bedir Savaşı olmadan özlemini çektiği ve hayatında ömrünü dinine adadığı Rabbine kavuştu. Ömrünü Allah yolunda harcayıp da o yol üzere bulunmuşken Rabbe kavuşmak ne güzeldir. Allah Ebu Fukayha radıyallahu anh'tan ve onun gibi gariplerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, cenazeye gidemedim, çelenk gönderdim. Batı kültürünün aramıza soktuğu çirkinliklerden biri de çelenk bid'atidir. Kederde ve sevinçte bazıları, bazılarına çelenk gönderirler. Çelenk, batıda kilise adetlerindendir. Papazların bazılarını menfaatlendirmek için icat ettikleri bir sömürü aracıdır. Çelenk gönderme ve onu kabullenme adeti memleketimizde bir hayli yaygındır. Ekserisinin Müslüman olduğu söylenen bir ülkede böyle bir adetin yaygın olması Müslümanlar için korkunç bir yüz karasıdır. Bize göre hiçbir Müslümanın bir çelengi yaptırıp göndermesi veya gönderilen çelengin ne vesile için olursa olsun kabullenmesi mümkün değildir. Bizim bir atasözümüz var. Çengi ölüsü çalgıyla kalkar derler. Çengi, dansöz, nefsinin istekleri doğrultusunda yaşamış kişilere verilen bir sıfattır. Böyle yaşayanların cenazeleri de kendilerine göre olacağı şüphesizdir. Onun için bunlar için söylenecek söz lüzumsuzdur. Müslüman birinin cenazesine gönderilen çelengi kabul etmesi de mümkün değildir. Çünkü İslami geleneklerde böyle bir usul yoktur. Merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vasiyetinde zikrettiği gibi, Müslüman kimden gelirse gelsin getirilen çelengi çamura atmalıdır. Müslüman cenazesine çelenk yakışmaz. Çinliler ölülerini defnederlerken yanlarına pirinç koyarlarmış. Bir Amerikalı bu hali görünce bir Çinliye sormuş. Bu ölü ne zaman kalkıp bu pirinci yiyecek? Çinli sorulan bu suale şu cevabı vermiş. Sizin ölüler ne zaman kalkıp çiçekleri koklarsa bizim ölüler de o zaman kalkıp konulan bu pirinci yer demiş. Yani sizin yaptığınız da bizim yaptığımız da bir ahmaklıktır demek istemiş. Ahmaklara ahmaklıklarını anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan da zordur. İşte misali de budur. Bir de resmi günlerde ve özel gün ve ziyaretlerde heykellerin önüne çelenk koyuyorlar. Sonra o heykelin huzurunda rükûya eğiliyorlar. Biz öyle zavallı bir toplum olduk ki sorma gitsin. Ölülerden sonra taşlardan ve tunçlardan medet umanların idareci kadroları oluşturduğu bir memlekette yaşıyoruz. Vay halimize! Alın size kısa yoldan hesap. Bir senede 15 resmi veya özel gün olduğunu kabul edelim. Vilayet, kaza ve nahiyeleri gözümüzün önüne getirelim. Bunların yuvarlak bir hesapla 2000 olarak kabul edelim. Buralardaki heykellerin yanına ortalama 10 çelenk konsa ve bu çelenklerin her birinin 200 bin lira kıymeti olsa, bunun para olarak karşılığı düğün, doğum ve iş yeri açma vesilesiyle gönderilen çelenklerle birlikte yılda ortalama 60 milyar civarında bir rakama ulaşmakta. Bu ne korkunç bir netice. Oysa memleketimiz perişan, millet ızdırap içinde. Her şey zıvanadan çıkmış, namuslar payumal edilmiş ve edilmeye devam ediyor. Çelenklere değil, insanları ıslaha ve hak düzenin yaşanmasına kullanılmalıdır. Asıl olan da işte budur. Hasılı, çelenk illeti memleketimize batıdan gelen bir sömürü vasıtasıdır. Kişilik sahibi hiçbir ferdin buna tevessül etmesi düşünülemez. Bu ancak kişiliksiz, uşak ruhlu, ne olduğundan habersiz kimselerin tevessül edebileceği bir batıl adetidir. Müslümanım diyenlere kesinlikle yakışmaz ve selam. Bazıları diyorlar ki, babamın 7'sini, 40'ını, 52'sini okutacağım. Cenazenin defnedildiği günden itibaren 3. 7. 40. ve 52. gece veya günle ilgili olarak kaynaklarda hiçbir rivayet yoktur. Cenazenin defninden sonra günler ve geceler sayıp belli rakamlara gelince böyle gece veya günlerde özel merasimler tertip etmek katiyen doğru değildir. Bu tür davranışlar ve inanışlar cahil halkın ve din istismarcılığı yapanların uydurdukları bid'atlerdendir. Aklı selim müminlerin buna alet olmaları düşünülemez. Böyle ihdas edilen gün ve gecelerde ziyafetler vermek de bid'at
ve mekruh işlerdendir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim hatmettirmek, tesbih, tehlil okutturmak için yemek yapıp davet ittihaz etmek mekruhtur. Çünkü bu dalkavukluğa ve mürailiye sebep olur. Ancak fakir, aç ve muhtaç gördüğün kimseleri sevabını ölünün ruhuna bağışlamak üzere yedirmek, ölümün kaçıncı günü, ölüm günüyle ilk üç gün hariç veya yılı olursa olsun güzel bir sadaka olur. Komşuların cenaze çıkan ve ölüm vukuundan itibaren üç gün yemek hazırlayıp götürmeleri müstehaptır. Bir cenaze münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cabir ailesine yemek yapıp götürünüz. Onlara, onları meşgul edecek şey gelmiştir. Ölünün üzerine bağışlanmak üzere dinin caiz gördüğü her amel takdirle karşılanır. Ancak zamanımızda ekseri Müslümanlar dinin icablarını tam bilmediklerinden zamanla hoş olmayan şeyleri de ibadet zannetmeleri maalesef hiç hoş olmamaktadır. Bunlardan biri de bugünkü icra edilen şekliyle mevlid merasimleridir. Bu merasimlerin icrasında akla hayale gelmedik bid'atler işleniyor. Sevap elde edilmek istenirken katmerli günahlar icra ediliyor maalesef. Bunlardan bazılarını şöyle zikredebiliriz. Mevlid ile alakası olmayan, sırf kadınları ağlatmaya yönelik, acayip mürayilikleri içeren hareket ve sözler icra ediliyor. Kadın erkek aynı odada veya yerde çoğu zaman birbirlerini seyrederek dinliyorlar ve daha niceleri. Demek istenilen şudur. Ekseriya riya ile desinler için yapılan merasimlerin yapılmasında ne ölü ne de diri için hiçbir fayda yoktur. Menfaat gözetilen, ihlassız, Allahu Teala'nın rızasının gözetilmediği mevlid, hatim vesaire gibi icraatlardan fayda geleceğine inanmak, ehli sünnet itikadına zıt ve batıl bir inançtır. Ancak Allahu Teala'nın kelamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin methiyesi hasis menfaatlere alet edilmeden ihlasla okunması çok faziletli bir ibadettir. Meselenin özü de budur. Hasılı, dinimizde 3, 7, 40 ve 52. gün veya gece diye ölünün arkasından yapılacak herhangi bir ibadetin mevcut olduğuna dair kaynaklarda hiçbir rivayet yoktur ve bunlar bid'attir. Bazıları diyorlar ki, babam öldü, hemen mezarını yaptırdım. Bizim toplumumuz, emperyalist batı kültürünün istilasına uğramış bir toplumdur. Memleketimizin idarecileri, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, bu memleketin insanlarını batılıların kafa yapısına göre yetiştirmek gayretiyle çalışmışlar ve maalesef bunda muvaffak olmuşlardır. Bizi biz yapan, öz kültürümüzden biz ayırdılar. Bu zalimler anarşist bir nesil meydana getirdiler. Dinini, ibadetini, insanca yaşam tarzını bilmeyen bir nesil. Ve şimdi bu nesil kendi bahçıvanlarını yiyorlar. İnsanımızın batı inanç ve yaşantı tarzına yönlendirilişi mezarlıklarımıza kadar yansımıştır. Memleketimizde mezarlıklar mermer dağı haline getirilmiştir. Ölenin yakınları için ölmüşlerinin mezarlarını mermerle yaptırmanın en büyük ibadetlerden sayılır olduğuna inananların çoğaldığı bir memleket haline geldik maalesef. Bunun için ölülerimizi İslami korallara göre defnedemiyor ve mezarlıklarımızı inancımızı aksettirecek tarzda şekillendiremiyoruz. İslami yörelerde mezarlıklar cami avlularında, şehir içinde ve yolların kenarlarındadır. Bunun sebebi ölüm hazırlığına birer çağrı içindir. Bu, ölüm ve ölüm ötesine her nefesi son nefes yapmaya hazırlamaktır. Hasılı, ölenlerimizin kabirlerini anıt mezar haline getirmek dinimizce yasaklanmıştır.

Onlarca lira harcayarak mermerden mezar yapmak ölüye işkence olmaktadır. Biz ölülerimize azap vesilesi değil, rahmet vesilesi olmalıyız. İnancımız da bunu gerekli kılar.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Çöl. Erkek çocukların doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Çocuk ölüm oranının yüksek ve salgın hastalıkların yaygın oluşu nedeniyle Mekke'de de bu gelenek sürdürülüyordu. Fakat bundan amaç sadece çocuğun çölün temiz havasını teneffüs etmesi değildi. Bu sadece bedenle ilgili bir sebepti. Çölün insan ruhu üzerinde de bir takım etkileri vardı. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti. Kusay onlara mabedin etrafına evler yapmalarını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Yerleşik hayat tabii ki kaçınılmazdı fakat bu türlü yerleşme sakıncalıydı. Soyluluk ve özgürlük birbirinden ayrılmaz iki kavramdı ve göçebe özgürdü. Çölde bir insan mekana hükmettiğinin bilincindeydi. Bu hükmetme sayesinde de bir bakıma zamanın baskısından kurtuluyordu denebilir. Çöl insanı çadır bozarak dünlerini savabiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insan bir mahpustu. Onun bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyor ve dün, bugün, yarını zamanın gayesi haline getiriyordu. Şehirler bozulma yerleriydi. Şapşallık ve tembellik onların duvarları arasına gizlenmiş ve insanın uyanık ve tetikte oluşunu köretmek için hazır bekliyorlardı. Orada her şey, hatta insanın sahip olduğu en önemli özellik olan dil bile bozuluyordu. Arapların çok azı okuyabilirdi. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği üstün bir meziyetti. İnsanın değeri güzel konuşması ve belagatı ile ölçülürdü ve belagatin başı da şiirdi. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı. En iyi şairler

Bunlardan biri de Mekke'nin güneydoğusunda yerleşen Havazinlerin en önemli kollarından biri olan Beni Sa'd İbni Bekr kabilesiydi. Amine oğlunu bu kabileden bir kadına vermek istiyordu. Onlar Mekke'ye belirli zamanlarda süt çocuğu almak için gelirlerdi ve yakında bir grubun gelmesi bekleniyordu. Mekke'ye bu kez yaptıkları yolculuğu onlardan biri, kocası Haris'le birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Ebu Zuayb'ın kızı Halime şöyle anlatıyor. O yıl bir kıtlık yılıydı ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Dişi eşeğimin üzerine bindim. Yanımıza bir damla bile süt vermeyen yaşlı dişi devemizi de aldık. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz yüzünden bütün gece uyuyamadık. Çünkü göğsümde onu besleyecek kadar süt yoktu. Eşeğim o kadar zayıf ve güçsüz idi ki çoğunlukla diğerlerini bekletiyordum. Develerin ve eşeğin beslenip güçlenebilmesi için nasıl bir damla yağmur yağmasını beklediklerini anlattı. Fakat Mekke'ye varana dek hiç yağmur yağmadı. Beni Sa'dlılar süt çocuğu almak için etrafa bakınmaya başladıklarında Amine orada bulunanlara sırayla oğlunu almaları için teklifte bulundu. Fakat hepsi reddettiler. Halime, bunun sebebi çocuğun babasından biraz destek beklememizdi. O bir yetim, annesi ve dedesi bize ne sağlayabilir diyerek onu almadık dedi. Çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü çocuğa verilen süt karşılığında para almak şerefsizlik sayılıyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylı ve uzun süreye bağlıydı. Şehirlilerle göçebeler arasındaki bu değiş tokuş doğal bir şeydi. Çünkü birinin zengin olduğu konuda diğeri fakirdi. Göçebenin teklif ettiği şey Allah vergisi, geleneksel yaşam şekliydi. Habil'in yaşam şekli. Kabil'in oğulları ise ilk şehirleri kuran Kabil'di, zenginliğe ve güce sahiptiler. Bedevi'nin avantajı büyük ailelerden biriyle sürekli bir bağ kurmaktı. Süt anne kendisine ikinci bir anne gibi bağlanacak ve yaşamı boyunca minnettar kalacak bir oğul sahibi oluyordu. O aynı zamanda kendi çocuklarına da kardeş gibi davranacaktı. Bu ilişki sadece sözde bir ilişki değildi. Araplara göre süt de varislik kanallarından biriydi ve emzirenin nitelikleri hemen bebeğe geçerdi. Fakat süt çocuktan büyüyene dek hiçbir şey beklenmezdi. O büyüyene dek çocuğun görevlerini babası yüklenirdi. Bir büyük baba görevler için uzak sayılabilirdi. Bu durumda ise Abdülmuttalib'in yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağını biliyorlardı. Öldüğünde torunu değil oğulları küçük bir koyun ve keçi sürüsü ve bir cariyeden başka miras bırakmamıştı. Abdullah'ın oğlu gerçekte büyük bir aileye mensuptu fakat bu yıl teklif edilen en fakir çocuktu. Diğer taraftan süt anne ve ailesinin zengin olmaları beklenmese de çok fakir olmamaları istenirdi. Halime ve kocası arkadaşlar arasında en fakir olanlarıydı. Halime ve diğeri arasında bir seçenek ihtimali olduğunda diğeri tercih ediliyordu. Sonunda Halime dışında bütün Beni Sa'd kadınları birer çocuk sahibi olmuşlardı. Sadece en fakir süt anne çocuksuz, en fakir çocuk da süt annesiz kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde dedi Halime, kocama dedim ki, tüm arkadaşlarımın arasında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmeyi sevmiyorum. Gidip o yetimi alacağım. Nasıl istersen dedi. Onun sayesinde Allah bize belki lütfeder. Ondan başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu alıp konakladığımız yere döndüm. Onu kucağıma alıp göğsüme yaklaştırdığımda göğsüm onun için sütle doldu. O kendi memesini emdi. Diğerinden de süt kardeşi doydu. Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaşlı devemizin yanına gitti. Bir de ne görsün? Memeleri süt doluydu. Onu sağdı ve doyuncaya dek ikimiz de sütten içtik. En güzel gecemizi geçirdik ve sabahleyin kocam bana şöyle dedi. Halime, senin aldığın bu çocuk korunmuş bir varlık. Benim dileğim de bu dedim. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim, arkama da çocuğu bindirdim. Eşeğim tüm diğerlerini geçti ve hiçbiri ona yetişemedi.

0: Bana, "Hey, bizi bekle. Geldiğin eşek bu mu?" diye sordular. "Tabii bu," dedim. "Ona bir mucize isabet etmiş," dediler. Beni Saat yöresindeki çadırlarımıza ulaştık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde burası kadar kısır ve verimsiz bir toprak daha olduğunu sanmıyorum. Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her seferinden karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Diğerlerinin bir damla bile sütü yokken biz onları sağıp içiyorduk. Komşularımız ise kendi çobanlarına, "Gidin ve onların çobanının otlattığı yerlerde sürüleri otlatın," diyorlardı. Yine onların sürüleri aç ve sütsüz dönerken bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardı. Çocuk 2 yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu devam etti. Çocuk iyi büyüyordu diye devam etti ve diğer çocukların hiçbiri büyümede ona yetişemiyordu. 2 yaşına geldiğinde iyi gelişmiş bir çocuktu. Bize getirdiği bereket nedeniyle bizde daha çok kalmasını istememize rağmen onu annesine geri götürdük. Ona şöyle dedim: "Küçük oğlumu daha çok güçlenene dek benim yanımda bırak. Çünkü Mekke'de onun salgın hastalıklara yakalanmasından korkuyorum. Onu bize tekrar verene dek annesine ısrar ettik." Dönüşümüzden aylar sonra bir gün o ve kardeşi çadırın arka tarafında kuzularla beraberlerdi. Kardeşi koşarak geldi ve, "Kureyşli kardeşim, beyazlar giymiş 2 kişi onu aldılar, yere yatırdılar ve göğsünü açtılar, elleriyle göğsünü karıştırıyorlar," dedi. Bunun üzerine ben ve babası onların yanına gittik, onu oturur bulduk. Fakat yüzü solgun görünüyordu. Onu yanımıza çektik ve, "Sana ne oldu oğlum?" diye sorduk. Şöyle cevap verdi: "Beyazlar giymiş 2 adam yanıma geldi. Beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. İçinde bilmediğim bir şeyi araştırdılar." Halime ve kocası Haris etrafa bakındılar. Fakat insana benzer bir şey göremediler. İki çocuğun söylediğini doğrulayacak bir damla kan veya yara bile yoktu. Sorulan sorular çocuklara söyledikleri şeyden vazgeçiremedi. Çocuğun küçücük göğsünde bir çizik bile yoktu. Normal olmayan tek şey çocuğun sırtında 2 kürek kemiğinin ortasındaydı. Küçücük fakat belirgin, yuvarlak bir işaret. Sanki bir bardak kapanmış gibi oranın etleri derinin üstünde bir yükseklik meydana getiriyordu. Fakat bu işaret doğuştandı. Daha sonraki yıllarda çocuk bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyordu. "Beyazlar giymiş 2 adam yanıma geldi. Ellerinde karla dolu altın bir leğen vardı. Sonra beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. Kalbimi dışarı çıkardılar. Aynı şekilde onu da ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir pıhtıyı alıp attılar. Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar." Şunları da ekledi: "Meryem ve İsa dışında doğduğu andan itibaren tüm Ademoğullarına şeytan dokunmuştur."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim'ti.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibi

Rabbin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

büyüyen adam azgını çarşıda pazarda seyran beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu,

Her çeşit insandan birkaç eşi var. Mektepten kovulmuş günah işi var. Rabbi esirde tam dört yanlışı var. Tahsil etmek için irfan beğenmez. Rabbi esirde tam dört yanlışı var. Tahsil etmek için irfan beğenmez.

havası vardır, gayet küçücek. Kendi aklı sıra keyif sürecek. Kırık çanağı yok, ayran içecek. Kahveyi bulunca fincan beğenmez.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.

0: ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Bir cumartesi akşamındayız elhamdülillah. Konumuz mühim. Hizmet ahlakını inşallah konuşmaya başlayacağız. Dersimizin bugünkü başlığı da Allah'ın seçtiği fidanlar. Hatırlamış olmanız lazım, bu ifade aslında bir hadise dayanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadiste böyle bir ifade kullandığı için biz bugün dersimizin ser levhasını o hadisten mülhem olarak belirledik. Hadisi bir hatırlamamız lazım. Bize rivayet eden sahabi efendimiz Abdullah İbni İnebe diye bilinen sahabi efendimizdir. Biz onu daha fazla künyesiyle tanırız. Ebu İnebe el-Havlani, onun bilinen, meşhur olan künyesi ve nispeti böyle. Başta İbni Mace'nin Es-Sünen'inde olmak üzere Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'i ve daha onlarca hadis kitabında, bu biraz sonra size aktaracağım hadisi bizler okuruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki Allah her zaman bu dinin toprağında, yani dinine inananların içinde kendisine itaatte kullanacağı fidanları diker ve onları kullanır. Hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum. Allah her zaman bu dinin toprağında, yani o dine mensup olanların içerisinde kendisine kullanacağı fidanlar diker ve onları kullanır. Çok önemli şeyler söylüyor aslında bu kısacık hadis. Biz biraz anlamaya çalışacağız bugün bu hadisi ve buradan hizmet ahlakına dair bazı esasları yakalamaya çalışacağız beraberce. Nasıl ki bazı ayetler başka ayetlerin yardımıyla anlaşılırsa, ki Kur'an'ın bir özelliğidir biliyorsunuz bu. Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir kitaptır hem müfessir.

müfesser bir kitaptır. Müfessir bir kitaptır, kendi kendini tefsir eder. Müfesser bir kitaptır, bir müfessir tarafından tefsir edilir. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de önemli bir bahistir. Biz bazı ayetleri iyice anlayabilmek için Kur'an'ın içerisinde başka ayetlere müracaat ederiz. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayetleri ayetlerle tefsir etmişse o tefsiri öncelleriz ve meseleyi kavramaya çalışırız. Aynı şey hadisler için de geçerlidir. Cevamiül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca bir şeyi söyler. Aslında bazı orada söylemediği şeyleri başka bir hadisinde söylemiştir. Orada farklı bir biçimde ifade ettiği bir meseleyi başka bir sözünde, başka bir beyanında biraz daha açmıştır. Dolayısıyla biz böyle yan yana getirip konu bütünlüğü olan ya da birbirlerini tamamlayan, birbirlerini açıklayan hadisi şerifleri de alt alta koyup okuduğumuz zaman daha bir bütün mesajı elde etmiş oluruz. Burada ifade edilen Allah'ın seçmiş olduğu fidanlar, kullar meselesi başka birçok hadiste aslında farklı bir biçimde ifade ediliyor. Ama burada özel bir ifade olduğu için bizim için bu hadis önemli ve biz mesajı da buradan almak istiyoruz. Hatırlarsanız Buhari'nin Kitabul Menakıb babında şöyle bir hadis geçiyor. Kıyamet gününe kadar ümmetim arasında hakkı tutup destekleyenler her zaman var olacaktır. Demek ki hakkın taraftarları, hakka gönül vermiş olanlar, hak için yananlar, hakikat adına mücadele verenler az olsa da olacaklar ve kıyamete kadar olacak. Bu hiçbir zaman Allah'ın mülkünde, Allah'ın dünyasında eksik kalmayacak. Cenab-ı Hak her zaman için onları var edecek. Onların bazı özelliklerine ait sıfatları da beyan edecek. Aslında bir yönüyle bizim önümüze de bu şekliyle bir hedef koymuş olacak. Bu sözlerin evvel emirde, yani ilk başta muhatabı sahabe aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ihbar-ı gaybi olan bazı meseleleri Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla alır ve onlardan artık yine Allah'ın izin verdiği kadarını ilk muhatapları olan sahabeye anlatırdı. Biliyorsunuz gayb dediğimiz, yani gelecekte olması mümkün olan bazı meseleleri Allah'tan başka kimse bilemez. Mutlak manada gaybi bilen Allah'tır. Ama gaybi muhber dediğimiz, ihbar edilmiş gayb, Allah'ın Resulüne açtığı gayptır. Oradan artık ne kadarını almışsa, dediğim gibi yine Allah'ın izni çerçevesinde bir miktarını bizlerle paylaşır. Kıyamet alametleri onlardan bazılarıdır. Ahir zamanda ortaya çıkacak bazı hadiselere ait meseleler onlardan bazılarıdır. Fetihlere dair verdiği sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri, ihbarları onlardan bazılarıdır. Gelecekte ortaya çıkacak olan ve ila ahir bu tarz şeyleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk muhatapları olan sahabeye vermiştir. Biz de şimdi sonradan gelen muhataplar olarak bu hadisleri okuyoruz. Ancak bizimle sahabi arasında, Allah onlardan ebeden razı olsun, şöyle temelde bir fark var. Diyelim ki bir sahabi Efendimiz gelecekte fethinin olabileceği bir yere ait bir haber duysa, anında sahabi Efendimizin dünyasında oluşan mesaj şu: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir hedef koydu, böyle bir haber de verdi. Dolayısıyla ben bu hedefi gerçekleştirme adına gayret içerisinde olmalıyım. İşte arkamızda olan o büyük dağ, Ebu Eyyub El Ensari'yi buraya getiren de o habere ait bir mesajın kendisine ulaşması ve kendisini buna muhatap saymasıydı. Fitnelere ait bir şeyler okudukları zaman dehşete kapılır. Hemen yaşadıkları dönemi hatırlayın, geçen derste Hazreti Ömer'le Huzeyfetül Yemani arasında olan bazı konuşmaları verdim size. Anında üzerine alır ve onlardan geri durma adına bazı şeyler ortaya koyarlardı.

Peki biz ne yapıyoruz? Mesela biz okuyoruz şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Konstantiniyye'yi, şu anda ayak bastığımız toprakları bize hedef gösterdiği gibi, buranın İslam beldesi olacağına dair müjdeyi verdiği gibi, bir gün muhakkak fethedileceğini bize söylediği gibi Roma'yı da söyledi. Hani bizde hedef? Hedef yok. Bekliyoruz ki Mehdi insin ordusuyla işi halletsin. Biz onlara havale etmişiz. Eğer Taifetün Necat, yani kurtuluş noktasında olan bir taifeye ait bilgiler veriyorsa, Fırkayı Naciye olsun, bu ahir zamanda ortaya çıkacak olan, biraz önceki hadislerde beyan buyurulan hak din için gayret eden o taife, hak üzere olan taife olsun, bizim adımlarımız ne kadar buna uygun meselesini sorgulayacağımız yerde, biz oyuz zaten, biz o kadar rahatız. Hiç haksızlık mı yapıyorum yoksa böyle mi? Ama genel anlamda ben de sizin içinizdeyim. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Bu işleri nasıl okuduğumuzu, nasıl yaklaştığımızı biliyoruz. Sözle söylememize gerek yok. Halimiz de zaten bunu gösteriyor. Şimdi biz bugün bu hadisi özellikle kendimize serlevha kıldığımız Allah'ın seçtiği fidanlar noktasındaki hadisi kendi üzerimize alarak okumaya çalışacağız inşallah. Burada o fidanlardan olma adına bir gayrete beraberce gireceğiz. Yolunu, yöntemini öğreneceğiz ve inşallah bugün bu meclisten hepimiz ayrıldığımız zaman kendimize bu noktada bir hedef belirleyerek inşallah ayrılmış olacağız. Rabbim size de bize de bunu nasip eylesin. 23 Nisan ya bugün, size bir çocuk şarkısı hatırlatayım. Bilmem ilkokullarda sizin de aklınızda kalmış mı? Bende kalmış. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, yanlışsam beni düzeltin. Ağaçlar ormana, gitmeli yurdumda mı? Dönmeli yurdumda. Gerçi bir tane daha eklememiz lazım. Ormanlar da ranta, dönmeli yurdumda. O da bizim bir ayrı acımız. O da orada kalsın zaten. Sıralama doğru. Tohum, fidan, ağaç ve orman. Biz hadislerin bize verdiği o mesajlar çerçevesinde bu dört tane tohumu da, ağacı da, fidanı da, ağacı da, ormanı da şöyle anlamamız lazım. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan gençliğin şahsiyetidir. Ağaç büyüklerin saffetidir. Orman ümmetin vahdetidir. İnanın tam da böyledir. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan gençliğin şahsiyetidir. Ağaç büyüklerin saffetidir. Orman ümmetin vahdetidir. Neden böyle bir sınıflandırma ya da anlamlandırma yaptık? Şimdi ona ait bazı şeyleri konuşunca daha iyi oturacak zihnimize. Hadiste ifade buyurulan Allah'ın seçtiği fidanlar kısmındaki kelime şecere değil, ağaç değil, gars, fidandır. Tohum da değil. Cevamiül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az söz ile çok şey beyan eder. Bu zaten odur, cevamül kelim. Ve gerçekten de Allah tarafından konuşturulan bir elçi olarak kesinlikle isabet kaydeden şeyler konuşur. Mesela tohum deseydi, olması gereken bu değil mi? Önce neslin selimiyetini konuşmamız lazım. Ama konuşamıyoruz. Niye? Farz edin ki yüzünüze gül suyu, ama söylemem gerekir, zina mahsulü bir çocuk olsa, nesil selim değil. O çocuğun bir suçu var mı? O çocuğun suçu yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kitabın ortasından konuşarak aslında neslin selimiyetinin bu mesele için çok da aslında belirleyici bir unsur olmadığını söylüyor. Aslında belirleyici bir unsurdur ama çok da değil. Diyelim ki adamın babası haram kazanan birisi. Eve haram lokma getiriyor. Çocuk ne yapsın? Baba ne getiriyorsa onu yiyor. Belli bir yaşa kadar da haramla beslendi çocuk. Şimdi o

0: çocuk Allah'ın seçtiği bir fidan olamaz mı? İşte bu hadis onu bize söylüyor. O çocuğun bir suçu yok. Burada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey garstır, fidandır ve Allah'ın o fidanı seçmesidir. O fidanı seçmesinin belli kuralları var. O kurallara ait şeyler söylüyor. Dolayısıyla özellikle burada aleyhissalatü vesselam efendimizin garsa dikkat çekmesi meselenin ne tohumla ne ağaçla alakadar olduğuna dair bir işaret bizim zihnimizde belirlemeli. Tohum dedi ki neslin selimiyeti ve belli bir yaşa kadar da o çocuğun olgunlaşması. Ya ağaç? Ağaç gençliğin bitip olgunluğun başladığı bir zamandır. Biz şimdi herhangi bir ağaçlara ait bir tarih okumuyoruz. Biz meseleyi anlamak için bunu ifadelendirmeye çalışıyoruz. Burada aslında ağaç dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan gençliğini bitirip olgunluğa varmış olan insandır. Bizim fıkhımız da şöyle bir kural koyuyor bizim önümüze. 0-15 alt birimleri var evet bunların ama çocukluk devresi. 15-40 gençlik devresi. 40'tan sonrası hadi sizi kırmadan söyleyeyim ben de o sınıftanım ihtiyarlık diyeceğim de demiyorum. Olgunluk devresi. Dolayısıyla 40'tan sonraki devir ağaç olma devridir. Ağaç demedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz fidan dedi. O halde burada dikkat çektiği şey özellikle gençler olduğuna dair bir işaret taşır. Peki bir adam 40'ı geçmişse 40'tan gün almışsa benim gibi kaçırdı mı treni? Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Onun için artık başka bir şey söylenebilir. Ona ait de bazı şeyleri söyleyeceğim birazdan. Ama asıl önemli olan kısım burada o gençliğin, enerjinin yoğun olduğu, Allah'ın farklı bir ikram verdiği, kanın deli deli aktığı, damarlarda durmadığı, farklı bir coşkunun olduğu o zaman diliminde Allah'ın seçmesi adına bazı adımları ortaya atmasıdır. Eğer bir genç o yaşlarda kendini seçtirirse gözü aydın olsun, anasının da gözü aydın olsun. Allah o gençlerin inşallah sayılarını çoğalsın.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530-942-4674.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
6: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Peki ne anlamalıyız benim aziz kardeşlerim? Çok şey de ben size yine 5 tane mesaj vereyim. Çok kısa, aklınızda da rahat duracak. Seçen Allah'tır, kendini seçtirmeye bak. Diken Allah'tır, dikildiğin yere bak. Koruyan Allah'tır, tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır, kesişen yollara bak. Layık kılan Allah'tır, çizilmemeye bak. Biz bu hadisten, Cevami-ül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kısacık hadisten bu kadar mesajı alırız. Daha da alırız, daha da başka şeyler alırız ama ben fazla uzamasın diye bu kadarıyla sınırlandırdım. Ama siz üzerinde biraz daha tevekkül edin. Seçen Allah'tır, kendini seçtirmeye bak. Allah seçecek dinine hizmet etmek için. Bu genç benim gencim diyecek. Bu genci ben benim dinime hizmet etmesi için seçtim diyecek. Benim o iddiada bulunmam seçildiğimin işareti değil. 20 tane vakıf kursam, yüzlerce proje üretsem, yüzlerce insana faydam dokunsa, eğer Allah beni seçmemişse ben seçildim diyemem. Allah seçecek. Allah'ın seçmesinin de bir kuralı, bir sünneti var. Yani bir yasası var. Öyle yasasız değil onlar. Allah seçtiği zaman ancak ben o fidanlardan bir tanesi olabilirim. Peki Allah nasıl seçecek bizi? Böyle sloganik, hamasetvari konuşmalarla, mangalda kül bırakmayacak şeylerle, bunlarla falan değil. Hiç bunlarla alakası yok. İki tane temel sebebi var seçilmenin. Selim niyet, salih amel. Eğer bu ikisi varsa Allah seçer. Selim bir niyet olacak her şeyin başında. Bir kere Allah'ın dinine hizmet etme adına senin yüreğinin ta derinliklerinde mesele hallolmuş olacak. Öne çıkma arzun olmayacak. Vitrinlere oynama adına bir şey olmayacak. Başka hesaplar olmayacak. Onun üzerinden mevki, makam, şan, şöhret kazanma adına hiçbir şey olmayacak. Bunlar olduğu zaman seçilmeye engel bunlar. Çünkü Allah seçecek onu. Allah seçtiği zaman artık onu farklı bir biçimde kullanacak. Allah'ın onu kullandığı biri olarak, Allah'ın otoritesinin adamı olarak, Allah'ın yeryüzünde seçtiği ve dinine hizmet adına sevk ettiği biri olarak kullanacağı için hiçbir sıkıntı olmamalı. Özellikle niyetinde, niyetini ortaya koyan ve sadece ve sadece Rabbimizin bildiği kalbin en derinliklerindeki işlerde. Selim niyet bu işin olmazsa olmaz en önemli şeyidir. E hocam iyi hoş diyorsun da biz zaten öyleyiz diyebilirsiniz. Hadi gelin bir test edelim. Falanca gün falanca vakfın yönetim kurulundaydın. Gün geldi değişti. Yönetim kurulundayken pehlivanca koşuyordun. Niye bugün orayı terk ettiğin için o vakıfta aynı heyecanla İslam'a hizmet etmiyorsun? Acaba niyette bir problem mi vardı? Orada olduğun zaman vardın da oradan aşağıya düştüğün zaman olmadın. acaba başka bir şey mi var ki orada amel adına o ilk başta istenilen şey ortaya çıkmadı da başka şeyler ortaya çıktı? Dertlerimizi konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bugün ben biraz dertleşeceğim sizlerle. Gidiyorsun bir yere, odada var 30 tane 40 tane genç arkadaş, tanışıyoruz. Gençlik başkanı, teşkilatlanma başkanı, bilmem şu başkanı, çatı başkanı, kapı başkanı, yol başkanı, 50 tane adam, 50 tane başkan. Niye diye irdeliyorsunuz? Niye yani, bu kadara gerek var mı gerçekten? Başkanlık vermeden kimse hareket etmiyor. Baş olacak, önde olacak. Bir başkanlık etiketi olacak ki hizmet olsun. Böyleyse eğer, o zaman ortada selim niyet adına ciddi bir problem var. Eğer gerçekten o baş olma sevdası bizim içimizi kaplamış ama din ambalajında, tabii ki öyle olacak. Başka türlü şeytan bizi kandırabilir mi? Bir ambalaja büründürecek onu. Bir ambalaj içerisinde bizi bir ömür oyalar ve biz Allah'ın seçildiği fidanlar olduğumuzu zannederiz. Ama Allah korusun, yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Boş, yüzümüze vurulan bir ömürle karşı karşıya kalma durumumuz olabilir. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. O halde selim niyet meselesi bizim de ara ara gerçekten muhasebesini yapacağımız bir alan. Ben gerçekten Allah için mi yapıyorum? Bakışlar benim üzerindeyken

bir şeyler söylüyorum. Bakışlar benim üzerimde yokken de aynı adam mıyım? Yoksa aynen sahabenin yaptığı gibi bakışlar benim üzerimdeyken onda biri, bakışlar benim üzerimde yokken on adam gibi miyim? Sahabe böyleydi. Ama ben bunu yapamadığım için söyleyemiyorum. En azından diyorum ki birebir mi? Birebirse eğer yine bir şeyi kurtardık. İşte Allah'ın bizi seçmesi adına selim niyet konusunda bu kadar önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. İstiyorsak eğer bizi seçsin, bizim suretlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Sözlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Bizim farklı farklı hallerimize bakmayacak. Bizim kalplerimize bakacak. Çünkü kalplerimizi bilen odur. O bakacak ve ona göre ya seçecek ya da bizi mahrum bırakacak. İnşallah seçilenlerden oluruz. Peki salih amel, bir işin salih amel olup olmadığı nereden anlaşılır? En başta selim bir niyet, onu söyledik. Onu ayrı değerlendirdiğimiz için ayrı ele alalım. Bir işin salih amel olup olmadığı şuralardan anlaşılır. Sağlam bir iman üzere yapılırsa, Kur'an ve sünnete uygun olursa, doğru zamanda doğru iş ortaya konursa, kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunursa, bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa. Bunların hepsi de yine hem ayetlere hem de hadislere dayanıyor. İş uzamasın diye girmeyeceğim. Beş tane şey varsa niyet dışında, niyeti de sayarsak altı dememiz lazım. Bir amele salih amel diyebiliriz. Şimdi sen İslam için yüreğin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Gençsin, seçilmek için kendini arz ediyorsun. Allah'a adeta Allah'ım beni seç, beni seç diye talepte bulunuyorsun ki bir Müslüman gencin yapması gereken bir şey. Bunu yaparken evde yaşlı bir baba, yaşlı bir ana var. Ona hizmet adına bazı şeyleri düşünürken, salih amel deyince sadece başka şeyler aklına geliyor da ev gelmiyorsa doğru iş doğru zamanda yapılmıyor demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç tane mücahit adayını evde ağlayan anasını susturmak için geri gönderdi. Doğru işi doğru zamanda yapmak. İslam bir bütündür. Parça parça olmaz bu. Sen dört tane çocuk doğurmuş bir anasın. Dört tane çocuğun hizmeti var, bakımı var. Eş var, onun bakımı var, şu var, bu var. Oradan oraya koşuyorsun, oradan oraya koşuyorsun bir hanım olarak. Akşam geliyor bey eve. 40 tane sohbet dolaşmışsın, başım ağrıyor, evin işleri yapılmamış ama o hizmet. Peki onun salih amel olduğunu biri sana söyledi de evin içindeki işlerin salih amel olmadığını kim söyledi? Bir bütünlük yok ama ötekisinde nefis var, hoşumuza gidiyor, bazı şeyler bizi okşuyor. Okşadığı için biz onu din ambalajıyla farklı bir biçimde sunuyoruz. Ama öyle olmadığını biz kendimizi iyi bir muhasebeye çektiğimiz zaman çok rahat bir biçimde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada salih amel meselesini ciddi bir biçimde ele almalıyız. Yaptığımız işin salih amel olup olmadığını bu beş tane mesaj çerçevesinden değerlendirmeliyiz. Kendimizi öyle Allah'a arz etmeliyiz. Şimdi bakın benim aziz kardeşlerim, size bir hadis vereceğim de o hadisten önce bir cümle söyleyeyim. Kendimizi pazarlama gibi bir isteğimiz var insanoğlu olarak içimizde. Herkesin vardır. Birilerine hoş görünme, birilerine güzel gözükme. Bak ben nasıl iyiyim, ben nasıl kahramanım, ben nasıl mücahidim diyerek kendimizi arz etme. Bu insan oğlu olarak bizim içimizde var ve bizim büyük bir imtihanımız. Allah hiçbirimizi insanların katında yüceltirken kendi katında küçültmesin.

Bu çok zor bir imtihan. Ama bugünün, şu modern dünyanın, modern çağın en büyük imtihanlarından birisi de budur. Bu her dönemde imtihandı ama bu dönemde biraz daha bazı aletlerin, araçların kullanılmasıyla daha farklı bir biçimde çoğaldı. Beğenilme arzusu hepimizi kaplamış vaziyette. Bir mesaj atıyoruz, bir ayet, gözümüz şurada, acaba bakalım kimler beğendi. Bir iş yapıyoruz, hemen onun haberini yapıyoruz, acaba kaç kişi alkışlayacak. Hepimizde var olan bir hastalıktan bahsediyorum ben size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bize şimdi bir şey söyleyecek. Diyecek ki evet, içinizde böyle bir şey var. Beğenilme arzusu insanda imtihan gereği konulmuş bir şey. Kendini meleklere beğendirmeye çalış. Başkalarına değil, meleklere beğendirmeye çalış. Ve içindeki o duyguyu böyle terbiye et. Eğer böyle terbiye edersen Allah'a farklı bir biçimde bir duruş ortaya koymuş olursun. Meleklere tabir caiz ise eğer farklı bir biçimde, yani güzel bir biçimde poz vermiş olursun, melekler de o raporu Allah'a iletirler. İşte Allah'ın seçmesi de o şekilde ortaya çıkar. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İnsanların amellerini murakabe eden, yani gözetleyen gececi ve gündüzcü melekler vardır. Bunlar sabah namazıyla ikindi namazında nöbet değiştirirler. Aynen askeriyede nasılsa öyle anlayın. Öyle anlayalım ki anlayabilelim. Allah-u Teala kullarının ne halde olduğunu ve ne yaptıklarını iyice bilmesine rağmen göğe çıkan meleklere kullarım ne yapıyorlar, onları ne halde gördünüz diye sorar. Melekler, Rabbimiz biz inerken de çıkarken de onları namaz kılarken gördük derler. Bunun üzerine Allah-u Teala şahit olun ki ben bu kullarımı bağışladım buyurur. Buhari hadisidir bu. Böyle bir devir teslimden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden sabah namazıyla salatul vusta denilen orta namaz, ikindi namazı, ki bu hadisle de beraber okuduğumuz zaman daha iyi anlaşılacak orta namaz hangi namaz diye. Orta namaz, yani ikindi namazı mühimdir ve özel olarak Kur'an'da dikkat çekilmiştir, alıyoruz alacağımızı. Salatul Vusta'nın, orta namazın, ikindi namazının muhafazasına ait olan ayet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın innel Kur'anel fecri kâne meşhude, muhakkak ki sabah namazı şahitlidir ayetini tefsir ederken bu görev değişimine işarette bulunup sabah namazı vakti meleklerin gelip görevi devir aldıklarına ait sözü söyleyerek onların şahit olduğuna işaret etmesi aslında meselenin bu manada anlaşılmasına katkı sağlar. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, istiyor musun beğenilmeyi? Facebook'u, Twitter'ı boş ver. Meleklerin Facebook'una bak. Meleklerin seni çekiyor oradan. Ondan daha büyük bir şey var mı Allah aşkına? Seni o anda o işin üzerinde görüyor. Ve rapor öyle ulaşıyor Rabbul Alemin olan Allah'a. Arş-ı Ala'ya öyle ulaşıyor. Ve başka hadislerden şunları öğreniyoruz. Melekler giderken Arş-ı Ala'ya birbirleriyle sohbet ediyorlar. Raporunu aldıkları o kulun nasıl güzel bir kul olduklarını ya da Allah korusun nasıl kötü bir halde olduklarını birbirlerine anlata anlata anlata işi Arş-ı Ala'da Rabbimize rapor ediyorlar. İstiyorsan eğer sen bu manada farklı bir biçimde Arş-ı Ala'da anılmayı, bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolu gösteriyor bize. Başka yola ne gerek var? Eğer senin benim az bir şey aklımız çalışıyorsa yapacağımız şey ortada. Dolayısıyla bütün bunlar bize bir hakikati söylüyor ki seçen Allah'tır. Allah'ın seçmesi adına ortaya koyduğu o yasalara uygun bir biçimde adımlar atarak ne yapıp yapıp kendimizi seçtirmeye bakmalıyız. Ne yapıp yapıp o özel ajandaya, o özel deftere, artık onun adı neyse bilmiyorum, o özel deftere

adımızı yazdırma adına bir gayret içerisinde olmalıyız ki gerçekten Allah'ın seçtiği fidanlar olalım. İkincisi, diken Allah'tır. Dikildiğin yere bak. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Allah'ın kulları da onun fidanları. Diken Allah'tır. Nereye dikecek? Nereye isterse. Seni ilahiyata dikebilir. Kim dedi sadece oraya dikecek? Mühendisliğe de dikebilir. Seni götürür tıp fakültesine diker. Diker mi? Diker vallahi. Seni götürür bir medreseye diker. Medreseye dikmez de getirir Kur'an kursuna diker. Kur'an kursuna dikmez, gider el işi kursuna diker. Dikerse diker. Diken Allah'tır. Mekke'ye seni dikebilir. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Medine'ye de dikebilir. Getirir İstanbul'a diker, Hakkari'ye diker, Diyarbakır'a diker, Erzurum'a diker. Buralara da dikmez. Götürür seni Berlin'e diker. Götürür seni Brüksel'e diker. Götürür seni Paris'e diker. Götürür seni Teksas'a diker. Nereye dikerse diksin. Fark eder mi bu? Biz burada niye ya Rabbi bizi buraya gönderdin diyebilir miyiz? Sen o dikildiğin yere bak. Oranın hakkını vermeye çalış. Şimdi diyelim bir kardeşimizi dikmiş ticaret alanına. Bir bakıyorsun durmuyor yerinde rahat. Başka şeylerle uğraşıyor. Sünnet olan ticaretin hakkını verip gerçek bir tüccar, Müslüman bir tüccar nasıl olur? Bunu aleme temsil etmekse o başka bir yere giriyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor. Başka işlerle uğraşıyor, gidiyor, yaşı olmuş 50-60, Arapça öğrenmeye çalışıyor, başka sevdalara kapılıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi ben bunları deyince başıma gelecekleri biliyorum ama diyeceğim başka çaremiz yok. Talebe Allah getirmiş ilahiyat fakültesine, birçoklarının hayal edemediği bir yerde rahat durmuyor. Ticarete giriyor, şirket kuruyor, şirket yıkıyor, oraya gidiyor, buraya geliyor, 40 işi bir anda yapmaya çalışıyor. Dikildiği yerin kıymetini bilmiyor. Allah da diyor ki sen burayı istemez misin? Alıyor oradan, nereyi istiyorsa oraya dikiyor. Allah aşkına ben her zaman size söylüyorum, özellikle genç kardeşlerime daha çok söylüyorum. Şöyle yaşı 50, 60, 70 olan insanları bulduğunuz zaman kendi yaş grubunuza uygun olan o zaman dilimini o insanlara bir sorun, anlattırın. Ve bunları dinlemeye gocunmayın. O tecrübeler bizim için çok önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz derken tecrübenin önemine dikkat çekiyor. Niye ısırılmaz? Onun yılan olduğunu bilirsin. Nereden ısırdığını bilirsin. Bu neyle olur? Tecrübeyle olur. Bunu bildiğin zaman ısırılmazsın. Onun için bizi uyarır. Gidin mesela diyelim ki bir doktorun yanına gittiniz, yaşı olmuş 70, artık yavaş yavaş kemale doğru yürüyor. Allah uzun ömür versin ama ne zaman gideceği belli olmaz. Sen de 20 yaşındasın. Amca hele bana bir 20 yaşındaki zamanını bir anlat. Bak sana ne pişmanlıklar anlatacak. Ah diyecek, bir ah çekecek. Ah senin yerinde olsaydım, senin yerinde olsaydı o da aynısını yapacaktı zaten. O ayrı bir mesele ama sana bir şeyler söyleyecek. Sana bir şeyler söyleyip o günleri hatırlayacak ve elindeki o fırsatı, o imkanı senin nazarına verecek. Allah bizi dikiyor bazen, seçiyor, dikiyor ama biz dikildiğimiz yere rıza göstermiyoruz. Diyoruz her namaza bizi çağrılan ezanı duyduğumuz zaman din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, Nebi ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk diyoruz ama aması var. Sadece diyoruz. Razı olmak sevki ilahiyeye teslim olmaktır. Razı olmak Allah seni nerede konuşlandırmışsa orayı kendi okçular tepen olarak bilip dört elle oraya sarılıp oranın hakkını yerine getirmendir. Razı olmak bulunduğun yerin konumun gereği ve değeri neyse ona uygun bir biçimde bir kamet, bir duruş ortaya koymaktır. Razı olmak her işte elim olsun diye bir sevdaya kapılıp bugün bu işi, yarın öteki işi, öteki gün başka bir işi deyip bir ömrü boş yere geçirmemek demektir. Ve daha neler neler. Eğer biz razıysak halimizden yapar.

yapacağımız bu. Allah bizi buraya sevk etti, bitti. Ben şimdi buranın hakkını verme adına bir gayret içerisinde olup ona ait bir şeyler yapmam lazım ki gerçekten Allah'ın diktiği o yerin hakkını gerçek manada yerine getirmiş olayım. Üçüncüsü, koruyan Allah'tır. Tevekkülü kuşanmaya bak. Allah koruyacak eğer seni seçmişse, diyelim ki seni fidan olarak seçti. Başkaları başka yerden 3 kat fazla maaş alsa sen aldığın o maaştan daha farklı bir biçimde rahmet ve bereket göreceksin. Belki anlamamız zor bu çağın insanları olarak. Ben biliyorum zor şeylerden bahsediyorum ama böyle. Bereket girdi mi bir işe farklı bir şey çıkar ortaya ki bunu az çok hepimiz yaşıyoruz. Peki öyleyse sen niye telaşlanıyorsun? Allah seni seçmişse yazmış, senin kiminle evleneceğini biliyor, ne iş yapacağını biliyor, önüne neler çıkacak biliyor, kaç tane çocuğun olacağını biliyor, o çocukların rızıkları ne kadar biliyor. Niye bu kadar telaş? Güvenmeme adına bir şey mi var acaba? Allah'ım ben senin dininin muhafızıyım diyorsun meydanlarda. Böyle bir iddian var. Sonra eve geldiğin zaman ya falanca yerden para gelmezse, ya falanca yerden maaşım 2 ay gecikirse diye bir korkuya kapılıyorsun. O zaman tevekkül adına bazı şeyler oturmamış senin hayatında. Eğer gerçek manada tevekkül olsaydı Allah der başka da bir şey demezdin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için söylüyor. Bu tembellik değil bakın. Bu asla plansız programsız yaşamak değil. Bu başka bir şey ve ben sizin doğru anladığınızı zannederek bazı şeylere girmiyorum. Eğer insanlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem gerçek manada Allah'a tevekkül etselerdi birçok kuşlar gibi evlerinden çıkar, rızıklarını almış bir vaziyette evlerine dönerlerdi. Bir tevekkül anlayışından bahsediyor. E sen 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 60 yıl sonrasını düşünüyorsun. Benim çocuklarım ne olacak? Hangi okullarda okuyacaklar? Acaba ben ilerleyen yıllarda nerede otursam? Hangi evde otursam? Nasıl yapsam? Bu kadar planın, programın altında sen eriyip gidersin. Allah'ın seçilmesini de kaybedersin. Allah'a kendini seçtiren adam tevekkül adına bu tarz şeyleri de zihninden siler. Eğer Allah beni seçmişse o benim hakkımda da bir takdiri vardır. Ben o takdire razıyım der ve o seçildiği yerin hakkını yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur. Onun için diyoruz koruyan Allah'tır, tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır, dördüncüsü kesişen yollara bak. Hadisi hatırlayın, kendisine itaatte kullanacağı fidanlar diker, bir fidan değil fidanlar diker ve onları kullanır. Diker birini buraya, birini başka bir yere. Ama bunlar birbirleriyle bir şekliyle Allah yollarını kesiştirecek şekilde buluşurlar. Eğer aynı yolun yolcuları isalar, biri şarkta olsun biri garpta hiç fark etmez. Biri şimalde olsun biri cenüpte hiç fark etmez. Bir gün gelir yolları kesişir. Bu manada Allah onların yollarını kesiştirerek onları buluşturur. Çünkü toparlayan odur. Eğer Allah seçmişse o seçtiklerini de belli alanlarda birbirlerinin yanlarına vardırarak birbirlerinde hizmet etme adına el ele vererek bir şeyler yapmalarını sağlar. Onun için diyoruz toplayan Allah'tır, kesişen yollara bak. Beşincisi, layık kılan Allah'tır, çizilmemeye bak. Seçildin, iş bitmedi. Çizilme de var o defterden Allah korusun. Kur'an'ımız söylüyor. Allah seçti mi beni İsrail'i? Seçti. Sonra çizdi mi beni İsrail'i?

ve haber verdiği o menzile doğru yürüyor. Hiçbir cennet müjdesi sahabeye havlu attırmadı. Hiçbir cennet müjdesi sahabenin gayretini engellemedi. Onlar o müjdeyi aldılar, daha farklı gayret ortaya koydular. Dolayısıyla bu yolda çizilme de var. Girersin, büyük büyük iddiaların olur, çok farklı söylemlerin olur, kendini o yolda zannedersin ya da Allah seçmiş de olabilir, seçilmiş olasın diyelim, öyle olmuş olsun. İleriki bir zamanda imtihanı kaybetme adına Allah korusun bir şeyler yaparsan, seni oraya seçen senin üstünü de çizebilir. İşte onun o çizerse eğer, artık o deftere bir daha yazdıran da olmaz. Allah kimseyi o duruma düşürmez. Peki aziz kardeşlerim, bir örnek vereceğim şimdi size. Örneği vermeden ben de o ağaç sınıfındayım, 40'ın üstünde olanlara bir şey söylemek istiyorum. Kendi nefsime en başta söyleyerek. Şimdiye kadar ne yaptıksa yaptık. Yaşı daha fazla olan amca abilerimiz, amcalarımız da var. Ne yaptıksa yaptık. Şimdi aslında bize düşen bir şey var ki o da şudur. Madem Allah bazı fidanları seçiyor, gelin o fidanlara biz de bir yönüyle hizmetçi olalım. Bize en güzel iş budur. Biz eğer onu yaparsak kendi görevimizi yapmış oluruz. 40'a kadar seçtirdik kendimizi, seçtirmedik, kapanmadı kapı tamamen. Onlara, yani seçilmiş fidanlara hizmet ederek de bu manada o hizmet yolunda, o hayırlı ve bereketli yolda olma imkanı ve fırsatı var. Neyse artık, toprak mı lazım? Toprak olarak. Toprağa su mu lazım? Su taşıyarak. Yağmur yağmadı, o fidanların sulanması lazım. Sırtında su taşıyacaksın. O fidanlara hizmet edeceksin, sen de o yolun bir yolcusu olacaksın. E fidanların düşmanı çok olur, haşaralar gelecek, gübre lazım, gübre olacaksın. O toprağı korumak lazım, bahçıvan olacaksın, bekçi olacaksın. Sana o anda ne lazımsa, ne iş ve yüklenmişse, seni Allah o noktada ne işe sevk etmişse, o işte görev alacaksın. Dolayısıyla biz 40'ı geçsek bile fidanlara hizmetçi olma gibi bir şey karşımızda duruyor ve o da gerçekten aynı akıbete, aynı güzelliğe bizi vardıracak bir müjde olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla treni kaçırma diye bir şey yok. Bu nefes bu bedende olduğu müddetçe sonuna kadar Allah bu imkanı, bu fırsatı, bu nimeti bize veriyor. Bize düşen o nimetten gerçekten hakkıyla istifade etmektir. Unutmamamız gereken bir şey de şudur. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. İslami hizmetler alanında da öyledir. Herkes her işi yapamaz. Allah bizleri hepimizi farklı farklı yaratmış. Kabiliyetlerimiz farklı, mizaçlarımız farklı, karakterlerimiz farklı. Hiç kimse bu manada aynı işi yapmaya kendisini aday görmesin. Neyse kendi tabiatına, kendi yaratılışına uygun o işte yapsın. Cenab-ı Hak bizim bünyanun mersus gibi birbirine kenetlenmiş, kendi yolunda mücadele eden, cihat eden, gayret eden, bu haliyle olanları seviyor. Peki bu ayette şöyle bir şey söylüyor mu Cenab-ı Hak? Birbirlerine kenetlenmiş bu duvarın üstteki tuğlanın alacağı sevap şu kadar, ortadaki bu kadar, alttaki bu kadar. Yok böyle bir şey. Herkes alacağını alacak Allah'ın izniyle. Ve eğer biz gerçekten o selim niyet meselesinde bazı meseleleri korursak, ne kadar dünyada farklı şekillerden mahrum olursak elde edeceğimiz kazanç dünyada o kadar farklı ve daha büyük olacak. Onun için burada bizim yapmamız gereken şey bir şahs-ı manevi oluşturmaktır. Bir şahs-ı manevi oluşturalım. Başındaki de aynı, ortasındaki da aynı, sonundaki de aynı. Alacak alacak, hiç kimse bu sevaptan mahrum olmayacak. Onun için bu işin farklı bir şekilde böyle bir mesajı olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım. Gelin bir örnek üzerinden bu meseleyi

meseleyi anlayalım. Sahabeyi seçti Cenab-ı Hak. Hatta Abdullah İbni Mesud'un o sözünü kaç kez size söyledim, bir daha söyleyeyim. Allah baktı peygamberler dışında kıyamete kadar, dünyanın sonuna kadar yaratacağı bütün insanlığı, kalpleri en güzel olanları Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabi seçti. Peygamberi de zaten böyle seçmişti. Peygamberler de böyle seçilmişti. Şimdi sahabe böyle seçiliyor. Ama bakın hepsi aynı değil. Hepsi farklı farklı. Farklı farklı alanlarda seçiliyor. Ve farklı işler ortaya çıktığı zaman birinin öne çıktığını görüyorsunuz. Bugün adını bildiğimiz yaklaşık 10 bin sahabi içerisinden niye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim havarim Zübeyir'dir desin? Seçti. Allah onu onun için seçti. Hazreti Ali için bu cümleyi kullanıyordu. Allah onu benim için seçti. Ve hiç kimseye söylemediğini tuttu Hazreti Ali'ye söyledi. Tebuk gazvesine giderken geride onu bıraktığı zaman Hazreti Ali gelip gözyaşları içerisinde, ya Resulallah beni çoluk çocukla burada münafıklarla beraber mi bırakıyorsun dediği zaman, ne oluyor Ali dedi sana, istemez misin Harun Musa'ya neyse sen de bana öyle olasın. Harun Musa'ya neyse, Harun Musa'ya ney, kardeş hem de abi. Abi konumuna çıkarıyor, öyle seçiyor. Aslında seçen Allah'tır. O seçtiği bilgiyi bildiren Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Talha İbni Ubeydullah yüzlerce sahabin içerisinden şehidül hay, yaşayan şehit olarak seçildi. Allah aşkına dikkatinizi çekmiyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesrib'e o günkü adıyla, sonra Medine olacak biliyorsunuz. Karşı taraftan gelen heyetin, ya Resulallah bize bir Kur'an muallimi gönder dedikleri anda, hiç düşünmeden, alternatif isimleri zihninde çağrıştırmadan size Mus'ab dedi ve Mus'ab'ı verdi. Mus'ab'ı seçti o işi için, Allah ondan ebeden razı olsun. Bu manada niye o seçildi, üzerinde durulması gereken bir mesele değil mi? Esma'nın hicret gecesinde seçilmesi ve çifte kuşaklı olması, ötekinin o işte, berikinin başka bir işte, her birinin bir şekilde seçilmesi, kendilerini Allah'a beğendirerek seçittirilmekti aslında. Kendilerini Allah'a beğendirdiler, Allah da onları seçti. Şimdi ben size başka bir örnek aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'ye hicretine 3 yıl var. Yesrib'de bir eve misafir oluyoruz. Evde 30 küsür yaşlarında bir hanım var. 15-16 yaşlarında da iki tane delikanlı var. Evin babası yok. O gençler anneleriyle beraber gözyaşı döküyorlar. Kaybettikleri, vefat eden babalarının arkasından Yesrib'de yaşadıkları yetimliğin mahzunluğunu evde anlatarak bir yönüyle birbirleriyle dertleşiyorlar. Hangi evden bahsediyorum bilmem anladınız mı? Bahsettiğim evin anası Zuhaybe binti Sehel. Babası Rafi İbni Amr, İbni Ebi Amr daha önceden vefat etmiş. O iki tane delikanlı da Sehel İbni Rafi, Süheyl İbni Rafi. Babaları vefat ettiği için o gençlere bakan Es'ad İbni Zürare. O da gencecik ama onların mesuliyetini üstlenmiş. Babalarının amca çocukları olduğu için, aynı kabileden Neccar oğullarından oldukları için onlara sahiplik ediyor. Es'ad İbni Zürare İslam'a ait mesajları öğrenip Yesrib'e geldiği zaman elinin altında olan o eve de gidiyor ve o eve İslam'ı anlatıyor. Anne de, iki çocuk da Es'ad'a tamamen güvendikleri için hiçbir itiraz yapmadan Müslüman oluyorlar. Es'ad söylüyorsa doğrudur, onun anlattıklarında hakikat vardır diyerek itiraz etmeden Müslüman oluyorlar. O günden sonra artık o iki tane delikanlı Esad'ın yanındadırlar. Darul Esad dediğimiz Es'ad İbni Zürare'nin evinin en büyük odasını o gün Yesrib'in ilk Darul Erkam'ı olarak açtığı zaman bu iki tane delikanlı da oranın talebeleridirler.
ama yine kalpleri kırık, yine gönülleri mahzun. Aradan bir yıl geçtikten sonra Hazreti Mus'ab gelince bu sefer Mus'ab'ın etrafındadırlar. Ama beklentileri yok. Ama öyle büyük büyük iddiaları yok. Hiçbir şekilde bir yerlere kendilerini beğendirme arzusu da yok. Ama bir şekliyle yüreklerinde bir sevda var. Zaten onların üzerinden alınacak en büyük mesaj şudur. Allah büyük büyük iddiaların sahiplerini seçmiyor. Büyük büyük sevdaların sahiplerini seçiyor. Sevda varsa eğer seçilme adına bir şey ortaya çıkıyor. Mus'ab da bir yıl boyunca onlara bu şeyleri anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşrif ediyor Yesrib'e. Biliyorsunuz Kuba'ya geliyor Efendimiz. Bir rivayete göre 4 gün, bir rivayete göre 14 gün kalıyor ki o 4 gün olan rivayet daha sahihtir. Bir cuma günü Kuba'da Gülsüm İbni Hidm'in evinden çıkıyor. Gideceği yer belli. Neccaroğullarının mahallesine gidecek. Çünkü babasının, dayılarının orası. Oraya doğru yürüyor ama oraya yürürken insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı evlerine davet ediyorlar. Birçok şey konuşulmuş Efendimiz gelene kadar. O demiş ki ben şurayı vereceğim Resulullah'a. Öteki demiş ki ben misafir edeceğim Allah Resulü'nü. Öteki demiş ki Resulullah'a büyük bir yer lazım. O devlet başkanıdır. Dolayısıyla ben Medine'nin en güzel arsasını ona vakfedeceğim. Ve bu arsada ne yapacaksa Resulullah'ın yapmasını sağlayacağım. Ama 2 tane delikanlı var ki hiçbir şey demiyorlar. Ne var ki bizde diyorlar. Ne Resulullah'ın yanında bizim bir şeyimiz var ne başka birinin. Bizim söyleyecek bir sözümüz yok diyorlar. Boyunlarını bükerek duruyorlar. Emin olun arkadaşlar, şöyle o tarihi bilgileri okuduğunuz zaman eğer bize kalsaydı, bize o yetki verilseydi, denseydi ki Mescid-i Nebevi'yi Medine'de, Yesrib'de bir yere inşa edin, emin olun hiçbirimizin aklına orası gelmezdi. En kötü yer görünür de. Bakımsızlıktan dolayı içeriye girilemiyor. Hurma kurutma alanı olarak kullanılıyor onlara ait o arsa. İçinde birkaç tane de müşriklere ait kabir var. Kabrin olduğu yerde peygamberin mescidini mi yapacağız deriz biz ve kestirip atarız. Ama Allah seçiyor. Allah başka bir şeye bakıyor. Beşer nazarından değil, bambaşka bir şeyden bakıyor. O insanlar planlar kurarlarken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı kendi evlerine davet etme adına bazı adımlar atarken Cenab-ı Hak da peygamberine söylemiş, ilham edilmiş. Kusva'ya, Kusva gideceği yeri biliyor. Efendimiz de diyor ki açın diyor Kusva'nın önünü. O memurdur, nereye gideceğini bilir. Her gelene bu söz söyleniyor. Kusva gidiyor, gidiyor, gidiyor. Neccaroğulları mahallesine giriyor, gidiyor, gidiyor. Meraklı bakışlarla acaba ne olacak diye herkes bakarken o yetim 2 çocuğun babalarından kalan ve hurma kurutma alanı olarak kullanılan o bakımsız arazinin önüne oturuyor. Oradan kalkıyor. Hemen o arsaya en yakın olan Ebu Eyyub El Ensari'nin evinin önüne oturuyor. Oradan da kalkınca Ebu Eyyub El Ensari durur mu? Hemen Allah Resulü'nün eşyalarını taşıyor. Efendimiz de söylüyor. Kusva'nın ilk çöktüğü yer mescidimizin yeri, ikinci çöktüğü yer kalacağımız yer. Geliyorlar o 2 tane delikanlı. Allah seçmiş, hem de nasıl seçmiş. Geliyorlar gözyaşları içerisinde. Ağlamaktan konuşamıyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Madem Allah bize böyle büyük bir nimette bulundu, biz de burayı vakfettik. Hayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır diyor. Eğer önceden verseydiniz olurdu. Ama şimdi biz talip olduk. O anda bir yiğit atılıyor ortaya. Ben alırım ya Resulallah diyor. 10 dinarı veriyor ve Mescid-i Nebevi'nin arsasını alıyor. Alanın Ebu Bekir olduğunu radıyallahu anh biliyorsunuz. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve bu 2 çocuğun radıyallahu anhumanın ortaya koydukları bu şeyleri siz şöyle düşündüğünüz zaman Allah'ın seçmesinin ne anlama geldiğini daha iyi anlamış olmanız lazım. Allah seçerse hiç kimsenin aklına gelmemiş bu 2 delikanlıyı seçtiği gibi seçebilir. Babası olmaz.

0: anası olmaz, malı olmaz, mülkü olmaz, diploması olmaz, itibarı olmaz, şunu olmaz, buyu olmaz. Ama Allah seçer, kendi dini için onu kullanır. Binlerce insanın yapamayacağı işleri o hiçbir vasfı olmayan birine yaptırtabilir. Allah aşkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi vasfı vardı? Beşer planından baktığınız zaman vasfı yoktu. Okuma yazma yok, para yok, baba yok, anne yok, kardeş yok, mal yok, mülk yok, servet yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah seçerse işte böyle seçer. Bütün mesele Allah'ın bu manada seçmesi adına bizim ortaya bir şeyler koymamızdır. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Size bir dua etmek istiyorum. Bilmiyorum bu duama gönülden amin der misiniz? Şöyle bir dua etmek istiyorum. Allah sizi ballandırsın.
1: Amin.
0: Niye böyle bir dua etmek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu ballandırma ifadesi benim ifadem değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İlginç bir şey. Allah sizi ballandırsın. Bizim aklımıza başka şeyler gelir. Ballandırma deyince maddi anlamda bal gelir. Başka başka şeyler gelir. Artık ne gelirse. Ama bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dersin başında rivayet ettiğim hadisin ravisinin naklettiği bir hadis. Ebu İnebe el-Havlani'nin rivayet ettiği hadis. Bu da öyle. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu ballandırır. Sahabe hemen merakla, ya Resulallah diyor, ne demek ballandırmak? Ballandırmak nasıl olur? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Allah onu ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzereyken de ruhunu alır. Gerçek ballandırmayı söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ballandırıyormuş Allah? Onu önce ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzerindeyken de ruhunu alır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve başka hadis kitaplarında geçen bir rivayet. Onun için gelin ballanmaya inşallah azmedelim. Bilmiyoruz ömür ne zaman bitecek. Allah emanet etmiş, bir nefes sonrasını hiç kimsenin garantisi yok. Her nefes bizim için son nefesse, o son nefesimizde hayır adına, hayır yollarında ama hayra yakışır bir biçimde. Ama selim bir niyetle. Ama gerçekten burada söylendiği gibi o salih amel vasıflarına uygun bir biçimde, bir amel üzere, bir iş üzere olma adına bir azmimiz, gayretimiz olsun. Öyle olsun ki inşallah hem o andaki halimiz hem de akıbetimiz hayır olsun. Cenab-ı Hak önce şu mecliste bulunan, sonra bizi farklı yerlerden izleyen bütün kardeşlerimiz içerisinden, özellikle genç olan kardeşlerimize, özellikle onlara, Allah onları gerçek manada seçilmiş fidanları olarak kabul etsin.
1: Amin.
0: Bizi de o fidanlara hizmetçi olarak kullansın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için biz...

0: de ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diye.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
5: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
6: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
7: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
6: Sabır ver.
4: Baba, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
8: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?

0: tabii, tabii.
1: 65. bölüm.
2: Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu.
3: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
4: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
3: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
4: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Saad, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyd de mescit girişinde. Tamam mı arkadaşlar?
5: Tamam, tabii ki. Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim dikkatli olsunlar.
6: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
7: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
2: Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular.

0: Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler.
1: Tamam artık, sessiz ol. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime, sen konuş.
2: Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler.
3: Bu işi bugün bitir.
1: Tamam, susun artık. Halit, sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız?
4: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
5: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
6: Evet, evet, yürüyelim. Evet, yürüyelim.
1: Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz.
2: Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik.
1: İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız.
0: Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu.
7: Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş.
8: Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım.
7: Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi.
8: Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun.
7: Daha çok gençsin, ahmak.
0: Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu.
9: Hayır, olamaz. Bunu ona siz yaptınız.
10: Biz mi yaptık?
9: Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere.
10: Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun?
9: Cennet, cennet dediğiniz de nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz.
11: Ne diyorsun sen baba?
8: Dediklerinin nereye gittiğini farkında mısın?
9: Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum.
0: Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi.
12: Ey Müslümanlar!

0: Beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak.
1: Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk.
2: Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler.
3: Evet. Herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
4: Burada olanlar olmayanlara duyursun.
5: Hemen hazırlanın. Hemen gitmeliyiz.
6: Haber Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehil ile Rafi bin Sehil ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
7: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
8: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
7: Hadi gel, yola çıkalım.
8: Yürümeye dermanım yok.
7: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
8: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
7: Allah bize kolaylık verir inşallah. Hadi bismillah. Rafi, yürüyemiyorsun. Sırtıma bin.
8: Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın?
7: Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşa çıkalım, indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam. Hadi bakalım.
8: Allah senden razı olsun.
6: Üseyd bin Hudayr da 7 ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu.
9: Üseyd, nereye gidiyorsun?
3: Allah Resulü çağırmış.
9: Ama sen yaralısın.
3: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
9: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
3: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
9: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
6: Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" dediler. Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu.
10: Yanımda ya Resulallah.
6: Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde 9 yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler.
11: Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen.
10: Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım?
6: Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi.
12: Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim.
6: Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir

0: Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi.
1: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona, "Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun?" diye sordu.
2: "Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkiindedirler diye düşünüyorum."
0: Peygamberimiz Talha'yı, "Ben de öyle olduklarını sanıyorum." diyerek destekledi ve şöyle devam etti. "Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır." Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ömer'in bir olaydan sonra kendisinden özür dileyen Hazreti Ebubekir'in özrünü kabul etmediğine pişman olması. Ebu Derda radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. Hazreti Ebubekir dizlerini açıkta bırakacak şekilde elbisesinin eteğini tutarak geldi. O uzaktan göründüğünde Hazreti Peygamber "Galiba sizin arkadaşınız birisiyle kavga etmiş." buyurdular. Ebu Bekir selam verdikten sonra, "Hattab'ın oğluyla aramızda bir olay oldu. Ona karşılık verdim. Ama sonra pişman olarak ondan beni affetmesini istediğimse de affetmedi. Bunun için ben de sana geldim ey Allah'ın Resulü," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, Allah seni affetmiştir," buyurdular ve bu sözlerini 3 defa tekrarladılar. Bu arada Hazreti Ömer de yaptıklarına pişman olur ve gidip Ebu Bekir'in evde olup olmadığını sorar. Evde olmadığını söylerler. Biz henüz oradan ayrılmamıştık ki o da Hazreti Peygamber'e geldi, selam verdi. Hazreti Peygamber ona pek yüz vermediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onun bu halinden korkarak dizleri üzerine çöküp 3 kere "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki asıl ben ona zulmettim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Allah Teala beni peygamber olarak gönderdiğinde sizler bana yalan söylüyorsun, sana inanmayız," dediniz. Ebu Bekir ise "Doğru söylüyorsun," diyerek beni tasdik edip malıyla ve canıyla bana yardımcı oldu. Benim hatırım için de olsa ondan elinizi çekmeyecek misiniz? Bu sözlerini 2 defa tekrarladılar. O günden sonra Hazreti Ebubekir hiçbir sahabi tarafından rahatsız edilmedi. Bir gün Ebubekir Sıddık Hazreti Ömer'e bir şeyler söyledi. Ancak daha sonra pişman olarak "Ey kardeşim, beni affet," dedi. Hazreti Ömer onu affetmedi. O bu sözlerini birkaç kere tekrarladıysa da Hazreti Ömer'in öfkesini bir türlü dindiremedi. Bu olay Hazreti Peygamber'in kulağına gittiğinde onları yanına çağırdı. Sonra Hazreti Ömer'e "Kardeşin senden kendisini affetmesini istiyor ama sen buna yanaşmıyorsun öyle mi?" diye sordular. Hazreti Ömer "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki kendisini bağışlamamı istediğinde her defasında kalbimden onun için Allah'tan bağışlanma diledim. Şunu da söyleyeyim ki Allah'ın yarattıklarının içerisinde senden sonra en çok Ebu Bekir'i seviyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir de "Ben de seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki senden sonra yanımda Ömer'den daha sevgili hiç kimse yoktur," dedi. Sonunda Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. "Sakın arkadaşım hakkında bana eziyet etmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni hidayet ve hak dinle gönderdiğinde sizler bana sen yalan söylüyorsun," dediniz. Ebu Bekir ise "Ben senin doğru söylediğine inanıyorum," dedi. Eğer Allah Teala ona sahip yani arkadaş ismini vermeseydi ben onu Halil, dost olarak isimlendirirdim. Fakat aramızda Allah için bir kardeşlik vardır. Bundan böyle Ebu Kühafe'nin oğlunun Ebu Bekir'in kapısı hariç mescide açılan bütün kapılar kapatılsın. Ümmü Habibe'nin vefatı sırasında Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'den helallik dilemesi. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Habibe vefatı sırasında beni çağırtarak "Kumalar arasında bazı sürtüşmeler olur. Şayet bizim aramızda da böyle bir şeyler olmuşsa

0: Allah her ikimizi de bağışlasın, dedi. Bunun üzerine ben de, Allah seni bağışlasın ve eğer varsa benim hakkımı da senden sormasın, dedim. Ümmü Habibe ise, sen beni sevindirdin. Allah da seni sevindirsin, dedi. Sonra Ümmü Seleme'ye de haber gönderdi. O da gelerek benim söylediklerime benzer şeyler söyledi. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Fatıma'dan helallik dilemesi. Hazreti Fatıma hastalandığında Ebubekir Sıddık onu ziyarete gelmek için izin istedi. Hazreti Ali, "Ey Fatıma, Ebubekir gelmiş yanına girmek için izin istiyor. Ne dersin?" dedi. Hazreti Fatıma, "Ona izin vermemi ister misin ey Ali?" deyince Hazreti Ali, "Evet, isterim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma Ebubekir Sıddık'a izin verdi. Hazreti Ebubekir içeri girdiğinde ondan hakkını helal etmesini isteyerek şöyle dedi. "Allah'a yemin ederim ki ben yurdumu, malımı, aile efradımı ve kabilemi Allah'ın, peygamberin ve siz Ehl-i Beyt'in rızasını kazanmak için terk ettim." Daha sonra Hazreti Fatıma'dan hakkını helal etmesini ısrarla rica etti. Sonunda o da onun isteğini yerine getirerek onu bağışladı. Hazreti Ömer'in buğz ettiği bir kişiden kendisini bağışlamasını istemesi. Bir gün Hazreti Ömer, "Ben falan kişiye buğz ediyorum," dedi. Bunun üzerine o kişiye, "Hazreti Ömer sana niçin buğz ediyor?" diye soruldu. O ise cevap vermedi. Bu adam daha sonra Hazreti Ömer'in yanında bazı kimselerin bulunduğu bir sırada gelerek, "Ey Ömer, ben İslam'a hıyanet mi ettim?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Hayır," dedi. Bu kez adam, "Ben birisini mi öldürdüm?" diye sordu. Hazreti Ömer de yine "Hayır" cevabını verdi. Adam, "Peki ben hoşa gitmeyen bir olaya mı karıştım?" dedi. Hazreti Ömer'in yine "Hayır" demesi üzerine de, "Öyleyse sen neden dolayı bana buğz ediyorsun? Allah Teala, mümin erkeklere ve mümin kadınlara bir şey yapmadıkları halde eziyet verenler gerçekten bir iftira ve apaçık bir günah işlemişlerdir" buyurduğu halde "Sen bana eziyet ettin. Allah seni yaptığın bu hareketten dolayı affetmesin," dedi. Onun bu sözlerini dinleyen Hazreti Ömer, "Vallahi bu kişi doğru söylüyor. O ne İslam'a hıyanet etmiş ve ne de söylediği diğer işleri yapmıştır," buyurdu ve sonra da kendisini affettirinceye kadar ona yalvarıp yakardı. Abdullah bin Amr'ın Hazreti Hasan'dan özür dilemesi. Reca bin Rabia şöyle anlatıyor. "Bir gün birkaç kişiyle birlikte Medine mescidinde oturuyordum. Bu birkaç kişi arasında Ebu Said ile Abdullah bin Amr da bulunuyordu. O sırada yanımızdan geçen Hazreti Hasan selam verdi. Abdullah bin Amr hariç hepimiz onun selamına karşılık verdik. O da daha sonra yerinden kalkıp arkasından yetişerek ona ve aleykesselamu ve rahmetullah dedi. Yanımıza geldiğinde şunları söyledi. Bu kişi gökteki meleklerin yeryüzünde bulunanlar arasında en çok sevdikleri kişidir. Yemin ederim ki ben kendisiyle Sıffin olayından bu yana konuşmuyordum." Bunun üzerine Ebu Said, "O halde benimle gelip ondan özür dilemek ister misin?" dedi. O da kabul etti. İkisi birlikte gittiler. Ebu Said izin isteyerek girdi ve Abdullah bin Amr'ın da içeri girmek için izin istediğini söyledi. Ona da izin verildi. Abdullah bin Amr içeri girdiğinde Said ona, "Mescitte bize söylemiş olduğun sözleri bir kere de burada tekrar eder misin?" dedi. Abdullah da, "Evet, bir daha söylüyorum. Bu kişi gökteki meleklerin yeryüzünde bulunanlar arasında en çok sevdikleri kişidir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, "Peki bunu biliyordun da niçin bizimle savaştın? Niçin Sıffin gününde karşımızdakilere katılarak onların sayısını artırdın?" diye sordu. Abdullah bin Amr buna şöyle cevap verdi. "Allah'a yemin ederim ki ben onların sayısını artırmadığım gibi onlarla birlikte kılıç da çalmadım. Orada sadece babamla birlikte bulundum. Hazreti Hasan ise ona, "Sen Allah'a isyan hususunda hiçbir mahluka itaat edilmeyeceğini bilmiyor muydun?" dedi. Abdullah da şunları söyledi. "Evet, biliyordum. Ancak Hazreti Peygamber devrinde ben her gün oruç tutuyordum. Babam beni alıp Hazreti Peygamber'e götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, Abdullah gündüzleri oruç tutup geceleri sabahlara kadar ibadet ediyor. Aile efradına hiç vakit ayırmıyor." diye şikayet etti. Hazreti Peygamber de bana, "Bir gün oruç tut, bir gün ye. Geceleri hem namaz kıl hem de uyu. Ben bazen namaz kılar, bazen uyurum ve her günde oruç tutmam. Ey Abdullah, babana itaat et." buyurdular. İşte bu yüzdendir ki babam Sıffin Savaşı'na katıldığında ben de onun yanında bulundum. Abdullah bin Amr'ın Hazreti Hüseyin'den özür dilemesi. Reca bin Rabia şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in mescidinde oturuyordum. O sırada Hazreti Hüseyin yanımızdan geçerek selam verdi. Oradakiler onun selamını aldılar. Abdullah bin Amr ise önce karşılık vermeyerek herkes sustuktan sonra "Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Daha sonra da orada bulunanlara dönerek "Size göklerdeki meleklerin yeryüzünde bulunanlar arasında en çok kimi sevdiklerini söyleyeyim mi?" dedi. "Evet, söyle" dediler. Abdullah şunları söyledi. "İşte o dediğim kişi şu sırtını bize çevirip gitmekte olan kişidir. Allah'a yemin ederim ki Sıffin olayından bu yana ne o benimle ve ne de ben onunla bir kelime dahi konuşmadık. Yemin ederim ki onun benden razı olması benim için Uhud Dağı kadar altınım olmasından daha sevimlidir." Bunun üzerine orada bulunan Ebu Said, "Benimle birlikte gidip onun rızasını kazanmak ister misin?" diye sordu. O da, "Tabii ki isterim" dedi. Böylece ikisi ertesi günü onun yanına gitmek üzere sözleştiler. Ertesi gün ben de onlarla birlikte gittim. Ebu Said ile ben izin isteyerek içeri girdik. Ebu Said, Abdullah için de izin istedi ve Hazreti Hüseyin ona izin verinceye kadar da ısrar etti. İzin verilmesi üzerine Abdullah da içeri girdi. Onu gördüğünde Hazreti Hüseyin oturması için yanında yer açtı. Ancak Abdullah oturmayarak ayakta bekledi. Onun oturmadığını gören Ebu Said, ikisi arasında oturmak suretiyle Abdullah'ı kendi yanına oturttu. Sonra bir gün önce mescitte olup biteni anlattı. O zaman Hazreti Hüseyin Abdullah'a dönerek, "Ey İbn Amr, doğru mu? Gerçekten sen gökteki meleklerin yeryüzünde bulunanlar içerisinde en çok beni sevdiklerini mi söyledin?" dedi. Abdullah, "Evet, Kabe'nin Rabbine yemin ederek bir daha söylüyorum ki sen gökteki meleklerin yeryüzünde bulunanlar arasında en çok sevdikleri kişisin" diye cevap verdi. Bu kez Hazreti Hüseyin, "Peki Sıffin gününde seni bana ve babama karşı savaşmaya iteleyen şey neydi? Allah'a yemin ederim ki babam benden de hayırlıydı" dedi. Abdullah şunları söyledi. "Evet, öyledir. Ancak benim de kendime göre sebeplerim vardır. Şöyle ki, Hazreti Peygamber devrinde babam Amr ona giderek, "Ey Allah'ın Resulü, Abdullah gündüzlerini oruç, gecelerini de ibadetle geçiriyor" diye beni şikayet etti. Bunun üzerine beni çağırtan Hazreti Peygamber, "Ey Abdullah, gecenin bir kısmında uyu, bir kısmında da namaz kıl. Bazı günler oruç tut, bazı günler ye. Baban Amr'a da itaat et" buyurdular. Sıffin gününde babam yemin verdirerek beni beraberinde götürmek istedi. Allah'a yemin ederim ki karşınızdakilerin sayısını artırmak için gitmediğim gibi sizlerin bulunduğu tarafa bir tane olsun mızrak ve ok da atmadım. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Hüseyin, "Peki sen yaratıcıya isyan bulunan konularda yaratılanlara itaat edilmeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Abdullah da, "Evet, biliyordum" cevabını verdi. Bana sanki Hazreti Hüseyin ondan razı olmuş gibi geldi. Müslümanın, Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidermesi. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. şu iki şeyden hangisinin minnet yönünden daha büyük olduğunu bilemiyorum. Birincisi, bir Müslüman kardeşimin ihtiyacımı giderir düşüncesiyle ve halis bir niyetle bana müracaat etmesidir. İkincisi de Allah Teala'nın onun ihtiyacının benim ellerimle giderilmesini sağlamasıdır. Yemin ederim ki bir Müslüman kardeşimin bir ihtiyacını karşılamak benim yanımda yeryüzü dolusu altın ve gümüşüm olmasından daha sevimlidir. Hazreti Ömer'in durup yolda kendisini çeviren bir ihtiyar kadının derdini dinlemesi. Hazreti Ömer bir gün büyük bir kalabalıkla birlikte yürümekte olan Havle isminde ihtiyar bir kadına rastladı. Kadın Hazreti Ömer'e durmasını söyledi. O da durdu. Kadın yanına geldiğinde Hazreti Ömer başını ona doğru eğip ellerini de omuzlarına koyarak onu dinledi. Kadın ve kalabalık gittikten sonra Hazreti Ömer'in yanında bulunanlardan biri, "Ey müminlerin emiri, bir ihtiyar kadın için bu kadar insanı beklettin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, "Azab olmasıca, onun kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Adam da bilmediğini söyledi. O zaman Hazreti Ömer şöyle dedi, "Bu kadın Allah Teala'nın şikayetini 7 kat göğün üzerinde dinlediği birisidir. O, Salebe'nin kızı Havle'ydi. Yemin ederim ki, eğer o akşama kadar gitmeyecek olsaydı, ben de onun ihtiyacını karşılayıncaya kadar onu bırakıp gitmeyecektim." Hazreti Ömer, bir gün merkebine binmiş giderken, karşısına bir kadın çıkıp, "Ey Ömer, dur," dedi. Daha sonra kadın, Hazreti Ömer'e ağır sözler söyledi. Bunu görmüş olan birisi daha sonra Hazreti Ömer'e, "Ey müminlerin emiri, ben böyle bir kadına rastlamış değilim. Onu dinlemeye nasıl tahammül edebildin?" diye sordu. Hazreti Ömer ise şunları söyledi. "Onun sözlerini nasıl dinlemem? Çünkü Allah Teala onun hakkında, kocası hususunda seninle tartışan ve şikayette bulunan o kadının sözünü Allah dinledi," buyurmuştur. İbn Abbas'ın bir Müslümanın ihtiyacı için itikaftan çıkması. İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in mescidinde itikafa çekilmişti. Bir gün birisi gelerek ona selam verdi ve yanına oturdu. İbn Abbas adama, "Ey falan, seni üzgün görüyorum, sebebi nedir?" diye sordu. Bunun üzerine adam, "Evet, üzgünüm ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Falan adamın benim üzerimde velilik hakkı vardır. Ancak şu kabir sahibinin, Hazreti Peygamber'in hürmetine yemin ederim ki bunu ödemeye gücüm yoktur," dedi. İbn Abbas, "Peki senin için onunla konuşmamı ister misin?" diye sordu. Adam, "İstersen bir konuş," dedi. İbn Abbas da nalınlarını giyerek mescitten çıktı. O kişi, "Ey İbn Abbas, yoksa itikafta olduğunu unuttun mu?" dedi. İbn Abbas şöyle cevap verdi, "Hayır, unutmadım. Ancak ben aramızdan bir zaman önce ayrılan şu kabir sahibinin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için çalışır ve onu giderirse bu onun için 10 senelik itikaftan daha hayırlıdır. Allah Teala kendi rızası için bir gün itikafa çekilen kişiyle cehennem ateşi arasına da 3 hendek koyar ki her birisinin büyüklüğü doğuyla batı arasındaki mesafe kadardır." İbn Abbas bunları söylerken bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Peygamber'in mescitte ve evlerinde Ensar'ı çokça ziyaret etmesi. Hazreti Peygamber Ensar'ı genel ve özel olmak üzere çokça ziyaret ederdi. Özel ziyaretlerinde onların evlerine giderdi. Genel ve toplu olarak ziyaret etmek istediğinde de mahallelerinde bulunan mescitlerine uğrardı. Hazreti Peygamber bir gün Ensar'dan bir aileyi ziyaret ederek onlarla birlikte yemek yedi. Gitmeden önce de evin bir tarafına su serptirip bir hasır açtırarak onun üzerinde namaz kıldı ve onlara dua etti. Sahabilerin birbirlerini ziyaret etmeleri. Hazreti Peygamber sahabilerini ikişer ikişer kardeş yapmıştı. Bu iki kişi bir gün birbirlerini görüp hal hatır soramasalar o gece sabahı zor ederlerdi. Ertesi günü mutlaka birbirlerini görüp karşılıklı nasıl olduklarını sorarlardı. Kişi Hazreti Peygamber'in kendisine kardeş yaptığı insanın halinden haberdar olmaksızın gün geçirmezdi. Abdullah bin Mes'ud, Medine'ye gelen Küfeli arkadaşlarına, "Siz ara sıra bir araya gelerek sohbetler eder misiniz?" diye sordu. "Evet, biz bu adeti hiçbir zaman terk etmedik," dediler. İbn Abbas, "Peki siz birbirlerinizi ziyaret eder misiniz?" dedi. Onlar da, "Evet ey Ebu Abdirrahman, hatta içimizden Küfe'nin en dış mahallelerinde oturanlar bile birkaç gün kardeşini görmeyecek olsa yürüyerek gidip onu ziyaret eder," diye cevap verdiler. Bunun üzerine İbni Mesud, "Siz böyle yaptığınız müddetçe hayırlı insanlarsınız," dedi. Ümmü Derda şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi, Irak'ın Medain şehrinden ta Şam'a kadar yaya olarak ziyaretimize geldi. Sırtında Endenuz adı verilen ve etekleri ancak diz kapağına gelebilen bir aba vardı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
2: Allah. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki evi olan...

0: Aşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Gafir suresi 67. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Allah Teala'nın kudretine, azametine misaller getiriyordu. 60. ayet-i kerimeye baktığınız zaman orada وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Onlar tekebbür ediyorlardı, ibadet etmiyorlardı. Allah'a ibadetten, ona dua etmekten, yalvarmaktan,

yakarmaktan, kulluklarını arz etmekten. Onlar tekebbür ediyorlardı, büyüklük gösteriyorlardı. Peki Allah Teala da onlara bir mukayese imkanı veriyor. Siz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o mahlukat içerisinde ancak bir nevi, bir çeşidi oluşturabilirsiniz. Allahu lezî ceale lekumul leyle teskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ. İşte geceyi gündüzü var etmesinden, yaratmasından bahsediyor. Allahu lezî ceale lekumul arda karara. Yeri insanın yaşaması için uygun hale getirmesinden bahsediyor. Ve semâe binâen ve savvarakum fe ahsene suverakum. Semadan, yerden, bunları yaratışından. Vel hayyü la ilahe illâ hu. O Allah Azze ve Celle'nin diri oluşundan, eşi ve benzeri olmamasından, ondan başka ilah olmadığından bahsediyor. Bütün bunlar onun varlığının, azametinin, kudretinin işaretleri, ona delalet ediyor. Şimdi de insanoğlunu enfüste, kendinde, yaratılışında bir yolculuğa davet ediyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Yine O'dur, O Allah Azze ve Celle'dir. خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Hazreti Adem'e baktığınız zaman onunla birlikte sizi topraktan var eden Allah Azze ve Celle'dir. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Sonra sizin o babanızın sülbünden annenizin rahmine intikal süreciniz, orada döllenmeniz, o nutfe halinde ki o varlıktan sizi yarattı. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. Sonra alakadan, alaka anne rahminde o meninin döllendikten sonra, nutfe olduktan sonraki süreçte, diğer aşamada annenin rahmine yapışmış olma hali, alaka yani embriyo deniyor ona. ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Sonra sizi tıfıl, yani çocuk olarak annenizin rahminden dünyaya çıkardı. Peki bunları yapan huvallahu, yani o Allah Azze ve Celle'dir. Huvellezî halakaküm. Bütün bunları yapan o Allah Azze ve Celle'dir. Annenizin rahminde ki o bütün oluşum sürecinde, bu oluş sürecini idare eden, yöneten, olma emrini veren o Allah Azze ve Celle'dir. Yuhricüküm tıflen, tıfıl kelimesini müfred olarak getirmesi cins olduğundan dolayıdır. Yani sizi, insan cinsini Allah Azze ve Celle annelerin rahminden çocuk olarak dünyaya getirdi. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. Sonra ise Allah Azze ve Celle, yani bunun mutallakı mahzuftur. ثُمَّ يُبْقِيكُمْ. Sonra sizi dünyada bırakıyor. Niçin bırakıyor? لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ. Olgunluk yaşına gelebilmeniz için. Ömürlerinizi takdir eden, nerede, ne zaman, ne kadar yaşayacağınızı belirleyen o Allah Azze ve Celle'dir. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. Yani hem olgunluk çağına gelme anına kadar, hem de şeyhuhet dediğimiz yaşlanma çağına gelene kadar o sizi dünyada bırakan Allah Azze ve Celle'dir. O Allah'tır. Peki bunları yapan yer ve göklerin sahibine, sizi bir damla sudan annenizin rahminde var eden, sonra dünyaya getiren Rabbinize, Allah Azze ve Celle'ye nasıl oluyor da İsyan ediyorsunuz, nasıl oluyor da insanoğlu ona karşı gurur, kibir izharında bulunabiliyor? Ve minkum men yuteveffa min kablu. Ve minkum men yuteveffa min kablu. Yine sizden teveffa edenler var, yani ruhları alınanlar var, öldürülenler var. Min kablu, min kablu, yani o olgunluk çağından önce ve yaşlanmadan önce ölenler var. Kimi doğuyor ölüyor, kimi sabi mümeyyizken ölüyor, kimi buluğa eriyor o zaman ölüyor, 15'inde, 20'sinde, yani o zamanlarda ölenler var. Ve minkum men yuteveffa min kablu. Bu trafiği yöneten kim? Kimsenin ölümü karışmıyor. Herkese Allah Azze ve Celle bir
ecel takdir etti. Kimsenin eceli ne biraz ileriye ne de geriye alınıyor. وَلِتَبْلُغُ اَجَلًا مُسَمَّى. Yani وَلِتَبْلُغُ bunun da mutallakı mahzuf. Bütün bunları Allah Azze ve Celle niçin yaptı? Yani يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِتَبْلُغُ اَجَلًا مُسَمَّى. Siz belirlenen o ecele, sizin adınıza takdir edilen o zamana ulaşmanız, ömrünüzü dünyada doldurmanız, doldurduktan sonra ayrılmanız için bütün bunları bu şekilde, bu süreci Allah Teala bir kurala bağladı. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Yani her şey, insanın yaratılışı, hayvanın hayatı, bütün bunlar bir ecel dairesinde, ezeli nizam çerçevesinde idare ediliyor. Onları yöneten Allah Azze ve Celle. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yani فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ, onların eceli geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. O ecel ne bir saat geri gelir ne ileri gider. Ne zaman Allah Teala o ruhların bedenden ayrılmasını takdir ettiyse, o zaman bedenle ruhtan ayrılır. Başka bunun izahı yok. Böyle yaptı, böyle yarattı. Kimse onun yaratmasına, ecel takdir etmesine müdahale edemez. Dünyanın en meşhur doktorları bir araya gelseler, bir devlet başkanı ölüyor, Allah Teala ona şu kadar bir ömür takdir etti, müdahale edebilirler, ileriye alabilirler mi, yapabilirler mi, yapamazlar. Eğer yapmış olsalardı, yapabilselerdi, doktorlar kendileri yaparlardı. Ömürlerinde, hayatlarında oynama yapar, ecellerini daha ileri bir zamana çekerlerdi ama yapamazlar. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Peki, yani bütün bunları niçin yapıyor, neden yapıyor? Bak, düşün, ibret al diye. Yani bütün bunlardan ders çıkar, hayatını ona göre tayin et. Madem ki innel menaya la tadişu sihamuha, ölümün okları hedef şaşmıyor, kimse ecelden kaçamıyor. Ve le ukuntum fi burucin müşeyyede, korunan o muhafazalı surların içinde yaşamış olsalar bile, etrafında ne kadar asker olsa, çevrilse, hani adam poz verirken nasıl yapıyor diktatörler, arkada bir ordu var. Yani onu görenlere, görecek olanlara diyorlar ki, bu orduyla ben ayakta duruyorum. Eğer benden rahatsızsanız bu orduyla baş edebilir misiniz? Edemeyeceğinize göre bana teslim olmak zorundasınız diye arkaya alırlar. Öyle pozlar şu an bile verenler var dünyanın farklı yerlerinde. Böyle diktatörler var, cüceler var. O cüceler kendilerini onlarla dev aynasında görüyorlar. O şekilde poz veriyorlar. Peki Allah Teala var mı? Peki sen orada bu şekilde suretlerle nefsini tatmin ediyorsun, insanlara zulmediyorsun. Baban da senin gibi zalimdi. Nerede o? O ordu eğer güç kuvvet sahibi ise onu da durdursaydı. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bütün bunlar düşün, tefekkür et, buradan hikmetler var. O hikmetleri anla, hayatına tatbik et diye Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize kudretinden eserler takdim ediyor. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ. Yani bütün ecelleri o takdir ediyorsa, şurada insanoğlu şüphe edebilir mi? وَالَّذِي odur يُحْيِي وَيُمِيتِ. Öldüren de o, dirilten de o. Dirilten ve öldüren Allah Azze ve Celle'dir. İşte hayatınız, babalarınız, dedeleriniz, sizden önce yaşayanlar neredeler? Sultanlar vardı, devlet başkanları vardı, gittiler. O halde bütün bu hayatı idare eden, hay olan, diri olan, ölmeyen insanların ecellerini, dünyaya gelişlerini ve ayrılışlarını takdir eden bir güç var. Madem karışmıyor, madem ki bu kadar sermayesi olanlar, güç kuvvet sahibi olanlar, onlar aradan sıyrılıp da dünyada 1000 yıl kalamıyorlar.
2000 yıl kalamıyorlar. Ne kadar güçlü, ne

kadar zalim olsalar da onların da eceli geldiği zaman dünyada ayrılıyorsa, o zaman bu hayatı yöneten, idare eden, zerre kadar idaresinde futur olmayan bir güç var. İşte o, huvellezî yuhyî ve yumît. Feizâ kadâ emran fe innemâ yekûlû lehû kün feyekûn. Yani onlar yüz binlerce askerle korunmuş olsalar, yüz binlerce eşkıya çevresinde olsa bile, feizâ kadâ emran, Allah Azze ve Celle eğer bir şeyi murad ettiyse, bir emri, bir durumu murad ettiyse, onun tahakkukunu, olmasını, vücuda gelmesini, فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ, ona ol diyor, oluyor, ol, o kadar. فَيَكُنْ fiil-i muzari teceddüt ifade ediyor. Bazen oluşu bir süreç alabilir, yer ve gökte olduğu gibi. فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ, yani o 6 günde olur, Allah Azze ve Celle zamana yayıyor. Bazen böyle bir zaman içerisinde olur, bazen bir anda olur. Oluşa, erişe, onun var edişine müdahale edebilecek bir güç kuvvet olabilir mi? Peki onlar nasıl Allah Azze ve Celle'ye karşı tekebbürde bulunuyorlar? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُسْرَفُونَ. Görmedin mi onları? Bak, onları bilgi düzeyinden görme düzeyine taşı. Yani onları bilme seviyen sanki görüyor gibi olsun. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden o adamları görmedin mi? Fi ayatillah, fi iptal ayatillah. Allah Teala'nın ayetlerini iptal etme noktasında mücadele eden, yazan, çizen, konuşan, dizide, filmde, orada, burada kendini parçalayan o adamları görmedin mi? Bu surenin içerisinde Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala'nın ayetleriyle mücadele edenlere ayrı bir yer ayrılıyor. Cenab-ı Hak 3 ayrı yerde daha ayetleriyle mücadele edenleri zikretmişti. Bakınız 4. ayet-i kerimede. Ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu. Yukarıda gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi ziddavu la ilahe illahu. Cenab-ı Hakk'ın affetmesinden, tevbeleri kabul etmesinden bahsetmişti. Daha diğer sıfatlarını zikretti. Sonra ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu. Allah Teala'nın bu nimetlerini görmeyen, ona isyan eden, ayetleriyle savaşanlar sadece kafirlerdir. Onlar savaşır. Fakat fela yagrurke takallubuhum fil bilad. Onların bir şehirden başka bir şehre gitmelerine, ticaret filolarını nakletmelerine bakıp da aldanma. Allah Azze ve Celle şu Kur'an'ın yolunu açacak, Kur'an'a iman edenlerin yolunu açacak. İşte kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Nuh'un kavmi de Allah'ın ayetlerini, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı yalanlıyordu. Ne oldu? Hak ile yeksan oldu. Onu hak ile yeksan eden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'in karşısında duranları da yok edecek. Sonra 35. ayet-i kerimede, orada da sarayda direnen وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْسُمُ اِيمَانَ, İmanını gizleyen, hakikati müdafaa eden bir Müslüman vardı. Hazreti Musa'yı Aleyhisselam'ın sarayda müdafaa ediyordu. Peki o وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, Yusuf Aleyhisselam'dan bahsetti. Ona da nasıl direnmişlerdi Hazreti Musa'dan önce, karşı koymuşlardı. Bunlar müsrif olanlardı, mürtab olanlardı. Yani tecavüz ediyorlar. Had hudud tanımıyorlardı. Murtab, yani kalpleri onların şüphe deposu gibiydi. Peki kimdi bu adamlar? Hazreti Yusuf'la, Musa ile, peygamberlerle, hakikatle mücadele edenler kimdi bunlar? اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرُ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Yani bunlar da
Allah'ın ayetleriyle onları iptal etmek için mücadele ediyorlar. Kendilerine gelen bir sultan yok, delil yok, burhan yok. Hevalarına, heveslerinden Yusuf gibi Mısır'ı idare eden o kıtlık zamanında Mısır gemisini batırmadan yüzdüren, selamete ulaştıran, insanlar yiyene kadar karnını yiyip de doyurmayan Hazreti Yusuf'a direnmediniz mi? Neden direndiler? İşte bu firavuni bir hastalıktır. Allah'ın ayetleriyle mücadele etmek. Her ne kadar Yusuf Aleyhisselam o toplumu mamur etse bile o hayatı eleştiremiyorlar. Çünkü onları kıtlıktan, yokluktan, sefaletten aldı. Yemedi onlar yesin diye. Onların acısını hissedebilmek, açlığını yaşayabilmek için yemeyen bir peygamberdi. Devlet adamıydı Hazreti Yusuf. Ama ona rağmen yine bu adamlar Allah'ın ayetleriyle mücadele ettiler. Bu firavuni bir hastalıktır. Yine Firavun'dan bahsediyor. 55. ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'a geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a "Fasbir inne va'dallahi hakkun." Dayan, sabret. Belaya, musibete sabret. Allah Azze ve Celle Mekke'deki bu bir avuç Müslümanın önüne açacak. Ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın orduları galip olacak. O gün Mekkelilere bunlar hayal geliyordu. Olur mu diyorlardı. Kur'an-ı Hakim bu zamana, bu asra, bu çağa hükmedebilir mi? Bütün bu ifadeleri ütopya olarak görüyorlardı. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a sabrı telkin ettikten sonra innellezine yucadilune fi ayatillahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi. Yani bu adamlar kimdir? Onların sadırları kibir dolu, enaniyet dolu. Allah Azze ve Celle'ye, onun ayetlerine nasıl bakıyorlar? Ey Kur'an diyorlar, sen 7. asırda konuştun ve sustun. Kapı kapandı. Artık bundan sonra bu asırda, bu zamanda ey Kur'an sen konuşamazsın dediler. Kaç tarih, kaç zaman, kaç firavun Kur'an'a bunu söyledi. Haçlılar söyledi, Moğollar söyledi, tarihselciler şimdi söylüyorlar. 80 yıl önce o adamlar söylediler. Kur'an'a çöl kitabı dediler. Peki nerede onlar? Yok olup gittiler. Yok olacaklar. Yani in fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi. Allah'ın inayetiyle şu İslam'ın geleceği noktasında zerre kadar hiçbir zaman tereddüdüm olmadı. Sizin de yoktur. Olmayacak da. Allah Teala nurunu tamamlayacağını bize bildiriyor. Peki tereddüdümüz ve korkumuz şu. Allah Teala İslam'ı bu topraklardan alır, başka yere verirse o zaman bizim nesillerimizin akıbeti ne olur diye. Buhara, Türkistan, o bölgeler, tarihin o büyük alimlerin İmam Buhari'leri çıkaran yer ne hale geldi, ne oldu? Endülüs, İmam Kurtubilerin, Ebu Hayyanların yetişmiş olduğu yer. Şimdi orada İslam'dan bir nişane kalmadı. Sadece birkaç tane saray binası kaldı, o kadar. Yaktılar, yıktılar, astılar, yok ettiler. Yani buradan bu hakikat başka yerlere hafizan Allah gidebilir. Yoksa Allah dinini koruyacak kardeşim. O vaat etti. Kim onun karşısında durabilir? Eğer dursaydı Ebu Cehil dururdu. Firavun dururdu, Moğollar dururdu, Haçlılar dururdu. Duramayacak kimse. Sana diyor ki onların safında yer alma. Onlardan korkma. Allah'a, onun buyruklarına, onun şeriatına teslim ol. Eğer bu ümmet Müslüman bir gençlik yetiştirme noktasında vazifesini yapmazsa bu toprakları çok karanlık günler bekliyor kardeşim. Bekliyor. Yani bekliyor. Adam camiye Müslümanlar davet ettiği zaman sen falanlardan mısın diyor adamlar. Yarın bunu daha ileri bir noktaya götürecek. Ama benim Müslüman kardeşim bunun bugün bu noktaya geleceğini düşünmedi. E peki bunu düşünmediysen o zaman yarın nereye geleceğini düşün. Allah Teala bize bir can verdi. Bu canı onun yolunda vermekten daha şerefli bizim için Allah'a bir teslimi ruh olabilir mi? Olmaz.
O zaman Allah Teala bu canlarımızı onun dinini İslam

tasarruf etme hakkımız, yetkimiz yok kardeşim. Yani farklı zamanlardan Kur'an-ı Kerim bize farklı zaviyeleri gösterdi. Bu surede dört ayrı zaviye, dört ayrı zaviyede Allah'ın ayetleriyle mücadele eden tağutlardan, zalimlerden bahsetti. Sizin zamanınızda da olacak Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler. Fakat bunların tarzları, şekilleri farklı farklı olacak. Dışarıdan bizzat inkar ederek mücadele edecekler veya içeriye girecekler. İçeride diyecekler ki evet biz Müslümanız ama diyoruz ki bu Kur'an tarihseldir. Benden duy diyor. Bir Müslümandan duy. Dışarıdan bu ifadeler gelse o zaman bunlar zındık diyeceksiniz, reddedeceksiniz. Fakat içeriden söylüyor. Beni anla diyor Hamza. Ben bir Kur'an talebesi olarak bunu söylüyorum. Yani o kılığa bürünüyorlar, o kılıkta söylüyorlar ki küfrü insanların yüreklerine aşılayabilsinler. Oryantalizmanın yapamadığını yerli oryantalizma adına yapabilmek için bunları uyduruyorlar. Enna yusrafun. Nasıl oluyor da imandan çevriliyorlar? Önlerinde Kur'an-ı Kerim var. Allah Teala'nın ayetlerini okuyorlar ama buna rağmen savruluyorlar. İmandan küfre böyle onları şeytan alıyor, götürüyor. Bir direnişleri yok. Karşı koyuşları yok. Ellezine kezzebu bil kitabi ve bima ersalna bihi rusulena. Onlar kitabı yalanlayanlar. وَبِمَا اَرْسَنَّا بِهِ رُسُلَنَا peygamberlerimize gönderdiklerimizi yani diğer kitaplarda yalanlayanlar Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ya da Suhuf'ları yalanlayanlar فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ onlar bilecekler. Yani فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ buradaki fa faul cevaptır. اَلَّذ۪ينَ isim mevsullerde şart anlamı vardı. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ cevabıdır aynı zamanda raf mahallinde ellezinenin haberidir. Fesevfe ya'lemune onlar bilecekler. Burada bir tehdit var. Nedir o tehdit? Ebu Cehil Kur'an hakimi yalanlıyordu. Allah'ın ayetlerini yalanlıyordu. Olmaz diyordu. Bu Kur'an yarınlara gidemez. Aristokrasi bizde, düşünen adamlar bizde, şairler bizde, edipler bizde, sermaye bizde, siyaset bizde, güç bizde. O halde Kur'an bu Mekke'den nasıl çıkabilir? Nasıl Arap Yarımadası'na hakim olabilir diyordu. Kur'an-ı Kerim onlara fesevfe ya'lemun. Onlar bilecekler, görecekler. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hakim kılarak dünyada onları nasıl rezil edecek? Ahirette nasıl onlara Allah'ın ayetlerini yalanlamanın cezasını verecek? Fesevfe ya'lemun. Peki Allah Teala'nın bildiği o zaman onlar nerede olacaklar? Ne halde olacaklar? İdil aghlalu fi anaqihim wassalasilu yushabun. İz aslında mazi içindir. Fakat burada fesevfe ya'lemun buyurduğuna göre gelecek zaman anlamı veriyoruz. Fesevfe ya'lemun'dan dolayı yani Allah Teala onların kıyametteki hallerinden bahsediyor. İdil aghlalu fi anaqihim. O halkalar onların boyunduruğunda olacak. Köleler gibi nasıl kölelere zulmediyorlardı? Belki efendi onlar Afrika'dan aldılar, ellerine böyle kalın zincirleri vurup öyle götürdüler. Resimleri var. Boyunlarında, ellerinde, ayaklarında zincirler var. O halde Afrikalıları gemilerle Amerika'ya, Londra'ya, İngiltere'ye götürdüler. Peki Allah Teala da madem ki zulüm merhamet tanımaz, o insanlara, o zavallılara bunları yapar, o halde bunların hesabı ahirette misliyle sorulacak. İzil aghlalu fi anaqihim. Onların boyunlarında ve selasilu zincirler de boyunlarında olacak ya da ellerinde olacak. Boyunlarında halkalar, boyunlarında zincirler olacak. Yushabune fil hamimi. Onlar o kaynar, kızgın suda sürüklenecekler, çekilecekler. Sümme finnari yusyarun. Sonra

Sonra ateşin içinde onlar yakılacaklar. Yâri yusserûn, yâri yusserûn. Thumma kîle lehum, eyne mâ kuntum tuşrikûne min dûnillâh. Onlara denecek ki, nerede Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, şirk koştuklarınız, putlarınız, efendileriniz, tağutlarınız, nerede onlar? Çağırın onları, denecek onlara. Kalu zallu anna, kayboldular bizden. Buradaydılar. Dünyada biz onların yanına giderdik. Bağlılığımızı bildirirdik. Ne emrederseniz anında o talimat kabul edilir, yerine getirilir derdik. Ama şimdi onları göremiyoruz. Kalu zallu anna, bizden onlar kayboldular. Bellem nekun ned'u min kablu şey'a. Bilakis biz hiçbir şey olmayanlara ibadet etmişiz. Bel lem nekun ned'u min kablu şey'a. Bunlar hiçbir şey değilmiş. Taşmış bunlar, otmuş bunlar, hayvanmış bunlar. Biz bunları güç kuvvet sahibi zannetmiştik. Allah'a ibadet eder gibi onlara ibadet ettik. Allah Teala'ya teslim olur gibi onlara teslim olmuştuk. Kedalike yuzillullahul kafirin. İşte böyle. Yani Allah Teala onları ahirette bu halde bırakır. Onlar putlarına güveniyorlardı. Fakat putlar onlardan ayrıldı. Bunlar putlardan ayrıldılar. Putlar başka bir yerde. Bunlar başka bir yerde. Putlar niçin onlar kendilerine ibadet etti diye onun hesabını verecekler. Bunlar da niçin onları ilah yerine koydular diye onun hesabını verecekler. Fakat ikisi de çaresiz. İkisi de Allah Teala'dan rahmet niyaz edecekler. Kezalike yudillullahul kafirin. Allah Teala dalalette işte böyle onları bıraktığı gibi bunları da bırakır. İkisi de çaresiz olur. İkisi de olduğu yerde o onu arıyor, o onu arıyor. Zalikum bima kuntum tefrahun fil ardı bighayril hakki ve bima kuntum temrahun. Zalikum bu azap. Neden size? Neden putperestlere? Neden Allah'ı bırakanlara kıyamet günü bu azap var? Çünkü bima kuntum tefrahun fil ardı bighayril hak. Onlar yeryüzünde İdeolojileriyle seviniyorlardı. Ta ateş yakıyorlardı, üzerinde atlıyorlardı onun. Bayram ediyorlardı, Allah'a isyan ediyorlardı. Ya baharda Allah Teala alemi yeşertiyor, çiçeklere hayat veriyor. Ağaçlarda onlar tomurcuklarını izhar etmişler. O halde bütün bunları yapan, ölen o ağaçlara hayat veren Allah Azze ve Celle'ye secde etmeleri gerekirken onlar ateş yakıyorlar, putperestlerin yaptığı gibi. Onun üzerinden atlıyorlar, gidiyorlar Allah Teala'ya, onun kitabına isyan ediyorlar. Peki zalikum bima kuntum tefrahun fil ardı bighayril hak. Hakikati yoktu, aslı yoktu. Allah'a dayanmıyordu. Bir peygamber sözü yoktu. Bilakis vardı onların batıl olduğuna dair. Ama bunları dinlemediler. O Allah'a isyan oyunlarıyla bunlar dünyada sevindiler. Sevindiyseniz hadi şimdi burada onun karşılığını görün. Övmâ kuntum temrahûn. Şımarıyorlardı. Bu şekilde eğleniyorlardı, seviniyorlardı. Bütün bunların neticesinde Allah Azze ve Celle onlara ahirette bu azabı tattırıyor. Udhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İşte şimdi o cehenneme İçinde sonsuza kadar kalacak şekilde girin. Kafirler girecekler, bir daha çıkamayacaklar. Halidine fiha, burada ebeda demiyor ama başka yerlerde halidine fiha ebeda diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim birbirini tefsir ediyor. Onlar cehenneme halidine fiha ebediyen kalmak üzere girecekler. Bunlar Allah Teala anlatıyor ki ey insanlar, oyunlarınızı, hayatınızı kurarken, alışverişinizi tayin ederken Allah Azze ve Celle'nin kurallarını, ayetlerini, talimatlarını ihmal etmeyin. Kur'an-ı Kerim sadece okunan bir kitap değil, Allah Teala'nın hayata tatbik edilmesi gereken talimatlarıdır. Eğer yaparsanız o zaman cennet sizin olur.

Peki halidine hali mukadderedir. Yani gelecekte onlara bu şekilde söylenecek. Leha seb'atu ebvabin. O cehennemin 7 tane kapısı olacak. Onlardan udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha onlara denecek. Febi ise mesvel mutekebbirin. Şeriatı beğenmeyenler. Bizim gücümüz, bizim sermayemiz, bizim aydınlarımız, onların seviyesine asla Müslümanlar ulaşamaz diyenler. Kur'an bundan sonra bu hayata, bu dünyaya dönemez diyenler. Allah'ın ayetlerine bu dünyada yer ayırmayanlar, açmayanlar. Onların ahirette gidecekleri o cehennem ne kadar kötü bir yerdir. Oradaki eza, oradaki Allah Teala'nın ikabı insanın tahammülünün çok çok üzerindedir. Febi ise mesfel mutekebbiri. Mesfa ismi mekandı, seva fiilinden geliyordu. İkamet edecekleri yer o mütekebbirlerin. Neye karşı büyüklenmişlerdi? Hakka, hakikate, Kur'an'a, İslam'a karşı. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Bütün bunlara karşı sabredin. Müslüman gençler sabredecekler. Onların hayatlarına mahkum olmayacaklar. Sokağa indikleri zaman onların kendisini ve imanını zehirlemek için soyduğu, teşhiri çağdaşlık olarak kendisine telkin ettiği, onların o teşhir vasıtalarına bakmayacaklar. İbadetlerine devam edecekler. Namaza kalkarken, Rabbin huzuruna kalkarken, Hazreti Ömer gibi, nasıl o son anında yaralı, öldü mü Ömer yoksa yaşıyor mu diye bilmiyorlar. Birisi diyor ki, Ömer'in yanında namazı zikrederseniz eğer yaşıyorsa mutlaka duyar ve tepki verir. Kad uddiyeti salatu denince, Ömer namaz kılındı, Ömer namaz eda edildi denince Hazreti Ömer Efendimiz vücudundan kan akıyor ama o halde yatağından kalkıyor, fırlıyor, ayağa kalkıyor namazı kılabilmek için. Peki fasbir inne va'dallahi hakkun. Ey Müslüman genç, hem günaha girmeme noktasında, namazlarına, ibadetine devam noktasında, eğer bunları yaparken sana birileri hakaret ediyorsa veya eza ediyorsa Mısır'da, Suriye'de yaptığı gibi fasbir inne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın orduları mutlaka galip olacaktır. O günü bekleyin. O gün belki siz görmeyeceksiniz ama mutlaka Müslümanlar, Kur'an-ı Hakim'e inananlar bunu görecekler, buna tanık olacaklar. Fe imma nuriyenneke ba'dallezina aiduhum ev netevaffeyenneke fe ileyna yurcaun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün Müslümanlara buradaki mazaide in şartiye. Fe imma nuriyenneke ba'dallezina aiduhum. Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını ya sana gösteririz ya da ev netevaffeyenneke göstermeden önce seni alırız. Bütün bunlar Allah Teala'nın idaresinde. Ecel geldiği zaman ileri gitmez, geri çekilmez. Ne zaman, nerede Cenab-ı Hak takdir ettiyse ölüm meleği gelir orada kişinin ruhunu alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yıkılacak Ebu Cehil sistemi. Bütünüyle yıkıldığını görürsün ya da görmezsin. Ama unutma, fasbir inne va'dallahi hakkun. Yani Müslümanlara diyor ki Allah'ın vaadi haktır. Yıkılacak. Hem Amerika yıkılacak, hem onun İslam aleminde yerleştirmiş olduğu gönüllü işbirlikçileri, bunların sistemleri Allah'ın inayetiyle yıkılacak. Kur'an-ı Hakim'in karşısında tarih boyu hiçbir ideoloji nasıl duramadı, Kur'an'a mukavemet göstermediyse bu piyonlar da gidecek, taşeronlar da gidecek. Belki göreceksin, belki görmeyeceksin. Ama Allah'ın vaadi haktır. Suriye'den geçen bir görüntü vardı. Çocuklar bir ayağında terlik var, bir ayağında ayakkabı. Pantolonu ıslak. Birisi gömleğinin üzerinde kan var. Yüzü yarılmış, kim bilir nerede bir şarapnel gelmiş üstüne. O şekilde yüzü yarılmış, kanlar üzerinde. Belki değişmeye gömleği yok. Evler yıkık, yıkık evlerin arasında o çocuklar yaşıyorlar. Şimdi Ramazan

0: Şerif, onlar bekliyorlar. Kim bize yardım gönderecek diye. Oradaki kadın eğer şöyle düşünürse Allah muhafaza belki imanını kaybeder. Ya Rabbi, bu İran'dan gelen haydutlar, bu eşkıya, bu din iman bilmeyen bu adamlar İsrail'le işbirliği yaptılar. Müslümanız diye üzerimize kurşun yağdırıyorlar. Öldürüyorlar, katlediyorlar, tecavüz ediyorlar. Peki 1,5 milyarlık Müslüman nerede? Bu dava onların da davası değil mi ya Rabbi diyorsa o kadın, orada eğer Kur'an-ı Hakim'i okumuyorsa فَاسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ, ona tahammül etmesi gerektiğini, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, bütün çığlıkları işiten, duyan Allah Azze ve Celle'nin olduğunu, hani bu surenin 1. sayfasında Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ buyurmuştu 7. ayet-i kerimede. Yani her ne kadar onlar bu kadar zulüm yapmış olsalar bile arşı taşıyan, bir de وَمَنْ حَوْلَهُ, onun etrafındaki melekler sizinle beraber olursa, o zaman dünyanın bütün firavunları ittifak etseler, aynı safta toplansalar, İslam'ı, Müslümanlığı ortadan kaldırabilirler mi? Hayır, buna onların gücü yetmez. Yetmedi ve bundan sonra da yetmeyecek. O kadın sabredecek. Eğer bu ayet-i kerimeleri o kadın orada okumazsa, o zaman isyankar olabilir. Bu dini neden o Müslümanlar müdafaa etmiyorlar? Bir kadın olarak yalnız başına neden benim sırtımda kaldı ya Rabbi? Müslümanlar şimdi evlerinde çocuklarıyla iftar ediyor. Eşim şehit oldu. Çocuklarımı kaybettim. Evim yok. Bekliyorum ki Halep'in yıkık sokaklarında şuradan bir adam elinde bir poşetle gelir mi? Müslümanlar onu gönderir mi diye. Allah Teala sormayacak mı petrol şeyhlerine ya da Müslümanlara, zekatını vermeyenlere, oraya göndermeyenlere, onlara karşı savaşanları destekleyenlere, Allah Teala bunların hesabını sormayacak mı kardeşim? Fasbir inne vaadallahi hakkun. O Allah'ın vaadi haktır. Fe ileyna yurcaun. Onlar bize döndürülecekler. Burada hesap var. Ya siz o zalimlerin iktidarlarının yıkıldığını görür ya da görmezsiniz. Ama mutlaka ahirette bunların hesabı var. Allah Azze ve Celle Fasbir inne vaadallahi hakkun ayeti kerimesinden cesaret alarak bütün mevzilerde sabrın bütün çeşitlerini ikame etmeyi bizlere ihsan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: zaman durur, diller susar, yürekler vurur vurur.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, yine elimizin kolumuzun bağlı olmasına hayıflanarak bir haftaya başladık. Dün işgal parlamentosu Knesset'te Filistinli esirlerin idam kararı onaylandı. Vatanlarından sürerek, infaz ederek, evlerini yıkarak, bombalayarak ve hapishanede işkence yaparak öldüre öldüre bitiremedikleri Filistinlileri bu sefer de idam edecekler. Ve biz yine üzerimizdeki zillet paltosuna gömülüp elimizden hiçbir şeyin gelmemesine kahredeceğiz. Biz ne yapabiliriz ki dediğinize duyar gibiyim sevgili dinleyenler. Eylemlere katılabilir, CİMER'e dilekçeler yazabilirsiniz veya dua silahını kuşanabilirsiniz. Söz buraya gelmişken her gün düzenli okumalar yaparak kapısına kilit vurulan Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşu için başlattığımız dua halkasına katılmak isterseniz de Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına yazabilirsiniz. Sevgili gönül dostları, üzerimizdeki zillet paltosundan kurtulup üstümüze yapışan tozları da silkelemek için bir şeyler yapalım derken işe aslında en erken dönemden başlamaktan bahsediyorum. Yani içimizdeki küçük Selahattinleri, genç Ömerleri bulabilmekten. İşte bugün stüdyomuzda bu iş için elini taşın altına koymuş kendi de gencecik olan bir kardeşimizle birlikteyiz. Mirasımız Kudüs Derneği Ankara Şubesi Gençlik Sorumlusu Rabia Eydemir canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle çocuklara ve gençlere Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa davasını nasıl anlatalımı konuşacağız. Evet efendim, ümmetin durumundan dertlenenler olarak radyolarınızın sesini biraz daha açın ve yayına katılmak için telefonlarınızı hazır tutun. 0531-843-5633 0531-843-5633 WhatsApp mesaj hattımız sizin hizmetinizde. Sevgili dinleyenler, ben artık sözü daha fazla uzatmadan konuğuma dönmek istiyorum. Rabia Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle.
0: Ben de davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Biraz sizi tanıyalım önce.
1: Tabii. Rabia Eydemir, 2007 Kayseri doğumluyum. Ankara'ya aslında çok yeni geldim. Üniversite vesilesiyle geldim. Burada gazetecilik bölümünde birinci

0: sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi Mirasımız Kudüs Derneği'nde gençlik sorumluluğu görevini yürütmeye çalışıyorum. Bir taraftan diksiyon ve hitabet alanı ile ilgileniyorum. Yani bölüme de paralel olarak oraya dair çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Küçük bir şiir hesabım var. Edebiyatla ilgileniyorum. Böyle genel anlamda.
1: Evet, çok güzel. Peki Rabia Hanım, sizin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilginiz ne zaman ve nasıl oluştu desek?
0: Tam bir dönüm noktası olay olmuş mudur bilmiyorum. Yani öyle net olarak hatırladığım bir şey yok bu konuyla ilgili ama sizin de takdiriniz, İslamiyet'i zaman içerisinde tanımaya çalışıyoruz. Ve orada belirli eksikliklerimizi fark ediyoruz. Aslında Mescid-i Aksa konusu da bundan ayrı bir şey değil. Görüyoruz ki karşı tarafın her karış toprağını bütünüyle böyle incelikle bildiğini fark ediyoruz ama biz oraya dair ne biliyoruz? Veya oraya dair çalışmalarımız neler hakikaten? Onu fark ettiğim anda gördüğüm bir mevzuydu bu. Ve gündem de aslında bununla örülüyor. Çünkü orada bir tehdit var, bir işgal söz konusu. Haliyle önemsememek mümkün değil. Benim de ilgim böyle yavaştan başlamış oldu. Bu şekilde çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz o konuyla ilgili.
1: Allah bereketli etsin çalışmalarınızı inşallah. Mirasımız Kudüs Derneği'nin gençlik sorumlususunuz. Ve benim takip ettiğim kadarıyla çocuklara yönelik çalışmalar da yapıyorsunuz. Önce çocuklardan başlayalım. Çocuklara Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı sevdirmek neden önemli? Ve bunun için ne yapalım? Nereden başlayalım mesela?
0: Bir defa çocuklara sevdirmek şu yüzden önemli. Bir sevgi inşası süreci aslında burası. Sevmedikleri bir şeye sahiplenemezler, onu korumak isteyemezler diye düşünüyorum. Bilmediğimiz bir şeyi sevmemiz de söz konusu olmuyor. Çünkü bazen görüyorsunuz ki Mescid-i Aksa kelime kalıbını bile ilk kez duymuş olabiliyor o çocuk. Ve İslam dinine inanıyoruz, Müslümanız. Hani belirli kesimler, bazı insanlar bunu bir çocuk istismarı olarak nitelendiriyor olsa bile onlar ilerleyen yıllarda zaten araştırarak belli bir düşünceye erişeceklerdir ama bununla hiç karşılaşmamaları, belli durumları hiç bilmemeleri gibi bir ihtimal olsun istemiyorum. O yüzden başta Mescid-i Aksa, belki diğer mevzular olmak üzere bunları anlatmak lazım. Yoksa çok boş vermiş bir çocuk yetiştirme öyküsü olurdu herhalde orası. Tabii ki ben hani bu anlamda söz söyleyebilecek biri değilim çocuk yetiştirmek üzerine ama onu gözlemliyorum. Yani hiçbir şekilde o gençlik çağına gelinceye kadar karşılaşmaması gibi bir senaryo çok acınası olurdu gibi. Şimdi bunun için neler yapabiliriz? Çocuklar tabii ki biraz böyle eğlenerek öğrenmeye meyilli varlıklar. Onların karşısına geçip böyle çok daha sıkıcı şekilde anlatamıyoruz bunları. O yüzden belki hikayeleştirerek, belki bunu bir çizgi film formatına getirerek ama belli bir noktaya geldiği zaman o çocuğun şunu söylemesi gerektiğine inanıyorum. Evet, ben Mescid-i Aksa diye bir kavramı duydum. Bizim için neden önemli olduğunu biliyorum. İslamiyet'teki belli temel kavramları biliyorum. İslamiyet'teki bir kişinin, bir Müslümanın nasıl bir ahlaka sahip olması gerektiğinin farkındayım. Bunlarla yani ben ilk defa karşılaşmıyorum demiş olması lazım. Çünkü evet, biliyorum ve ben böyle bir yolu tercih ettimle hiç bilmiyorum. O yüzden oraya savruldum arasında ben ciddi fark olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel. Şimdi birçok sayısını hatırlamıyorum. Birçok defa Mescid-i Aksa'yla ve Kudüs'le alakalı seminerler verdim. Anlatma fırsatım oldu elhamdülillah. Ama deseniz ki en çok hangisinde zorlandınız? Bir ilkokul çocuklarını anlatırken çok zorlanmıştım. Bir de ortaokul çocuklarına. Çünkü yetişkinler gibi değiller. Onların ilgileri hemen dağılıyor.
0: Tabii.
1: Dikkatlerini çekmek için sizin başka bir yöntem bulmanız lazım. Yetişkinlere anlattığınız gibi, yetişkinlere öğrettiğiniz gibi tamamen mantık silsilesi içinde değil, daha böyle keyifli anlatmak lazım. Bu gerçekten çok özverili çalışmayı gerektiren ve çok dikkatli incelemeyi gerektiren bir şey. O anlamda da sizi tebrik ediyorum.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Kayseri'deki programınızın da çünkü metini duydum.
0: Evet, sağ olun. Orada da çocuklara yönelik çalışma yürütmüştük. Ve o programda da ifade etmiştim. Böyle hani daha organizasyon aşamasında bile gözleri parlıyor. Çünkü hepsinin aslında bugün medyayla bir ilişkisi var. Belki geçmişteki çocuklardan ayrılan tarafları da burası. Hani hep böyle artık hep duyduğumuz bir ifade ya çocuklarla ilgili. Ya hiç biz böyle değildik. Her şeyin farkındalar. Her şeyi biliyorlar. Yani onlar işte mezun olup doğuyor falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Aslında bunların nedeni o. Çocuk zaten belli şeyleri duyuyor. Ama eğer orada siz müdahil olup bir şeyler vermezseniz, eğitmezseniz veya bir çaba sarf etmezseniz onlar zaten bir yerlere yönleniyorlar ama işte ne kadar doğru yerlere yönleniyorlar zaten. Orada dediğim gibi belki sadece Filistin'i duydu yani veya Filistin bayrağını gördü. Hiçbir fikri yok yani. Kıblemizi zor söylüyor ve o kadar samimiyet okuyorsunuz ki biz orada yaptığımız zaman şey sormuştum işte, kıblemiz neresi bizim falan. Oradan hareketli işte ilk kıblemiz de vardı ya bağlayacağız aslında. Ve tamamen tüm samimiyetiyle bana yardımcı olmak için çocuk ve namaz kılacağımı düşündüğüm için o anda şu tarafta dedim. Hem onu sormuyorum dedim yani bizim şu anda hani ibadet merkezi olarak nereye dönüp namaz kılıyoruz falan. Ki Kayseri'de de genelde Erciyes falan işaret ederler ama bunun etkisiyle yani görüyorsunuz ki orada çok güzel bir samimiyet var. Bir böyle merhamet var konuya dair. Çünkü o görüyor bir belki yetişkinlik süreci içerisinde insanın duygu dünyası değişebiliyor. Hani o dış çevrenin de etkisiyle ama o merhametin, o saflığın, iyiliğin en böyle temel aşamasında olduğu için evet diyor burada yanlış bir şeyler var ve bizim de bu anlamda çaba sarf etmemiz lazım. Erkek çocuklarında şöyle bir şey gözlemliyorum. Onlar biraz daha böyle savaşçı ruhla.
1: Anlıyorsun.
0: Evet yani biz evet onlar bizim düşmanımız ve bunları yapmamız lazım falan. Kız çocukları biraz daha işte onların Ramazan süslemeleri yok. Onlar yemek yiyemiyorlar gibi bir merhametle yaklaşıyorlar. Ama tutum nasıl olursa olsun ki o da cinsiyetin temel farklılığıdır herhalde. Ben iki tarafı da çok beğeniyorum ve o size de işliyor zaman içerisinde. Çok güzel bir iletişim dinamiği yakalıyorsunuz o açıdan. O yüzden çalışmayı seviyorum çocuklarla.
1: Evet çok güzel. Yanlış söylemek istemiyorum. Çok böyle ilgi alanıma girmediği için de hani lisedeyken falan da çok bir ilgimi çekmedi ama bir tabula rasa diye bir terim vardı felsefede. Boş bir tablo gibidir insan. Boş bir levha gibidir. Onun üstünü doldurursun. Ki biz aslında genlerimizde bu fıtrat yani fıtrat üzere doğduğumuzu bildiğimiz için aslında bunlar bizde yüklü olarak geldiğimizi kabul ediyoruz. Fakat her ikisini de kabul ediyor olsak yani boş bir tabloya da boş bir levhaya da bir işleme yapıyor olsak genlerde yüklü olanı da çekiyor olsak bu çocukların bizimle birlikte bu ortamlarda olması, bu isimleri duyması çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Kendi yeğenlerim var mesela benim. 5 yaşındaydı yeğenim. Ben Mescid-i Aksa'ya gittiğimde görüntülü görüştük. Ben onlara söz veriyorum. İşte gidince sizi arayacağım. Oradan görüşeceğiz falan. Diyor ki hala sen şimdi eve gel. Beni al. Annemi al. Ablamı al. Bizi tekrar oraya götür. Yakın bir yer olduğunu düşünüyor. Cebinde de harçlığı var. Çıkarttı. Bunu da 20 lira varmış cebinde. Bunu da oradaki arkadaşlarıma götüreceğim ben.
0: Bir de evet onlar çok güzel söylediniz. Yakın bir yermiş gibi düşünüyor. Aslında kalben çok yakın olduğumuz coğrafyalar sizin de takdiriniz. Onu ben de gözlemliyorum. Şöyle anlatıyorum. Diyorum bizim başkentimiz neresi? Ki Ankara'da da bulunmanın etkisiyle. Diyorlar Ankara. İşte Ankara'yı seviyor muyuz diyorum. Evet diyorlar çok seviyoruz. İşte çünkü diyorum burası bizim başkentimiz. Elbette ki güvenli olmasını isteriz. Çok severiz. Koruruz onu. Diyorum İslam'ın başkenti olarak da aslında Kudüs'ü düşünebiliriz. Mescid-i Aksa'yı düşünebiliriz. Biliyor musunuz diyorum orada da sizin arkadaşlarınız var. Onlar diyorum farklı insanlar değil. Orayı da tıpkı Ankara gibi sevmeli, korumak istemeliyiz. Sahiplenmeliyiz. İşte az önce söyledim ya işte sevgi inşası süreci. Aslında biraz kastettiğim orasıydı. Onların ruh dünyasında işte böyle kilometreler, belki haritalar falan yok henüz. Ama evet bir yerlerde bizim gibi çocuklar var ve biz onlarla kardeşiz. Ve biz de onların davasını sahipleniyoruz. Onlara ulaşacağımız günü bekliyoruz ve şu anda bizim burada toplanma amacımız da onları hissettiği andan itibaren orada bulunmayı böyle samimiyetle yaşatıyor aslında.
1: Evet. Muhammed Emin bana şey demişti. Hala orası senin evin mi? Mescid-i Aksa'dayken.
0: Hepimizin evi.
1: Ben de halam hepimizin evi burası. Sen orayı çok seviyorsun değil mi? Beni de oraya götüreceksin değil mi? Yani aslında yetişkinlerin gündeminde olması çocukların da gündemine girmesini sağlıyor. Yani biz hani çocuklara öğretelim. Ki 4-6 yaş, hani Diyanet'in bu çalışmaları da var çok güzel. 4-6 yaşlarda bunu biz çocuklara anlatıyoruz mesela eğitimlerde. Onlar gidip anne babalarını anlatıyorlar ama anne baba henüz duymamış hiç Mescid-i Aksa'dan haberdar değil. Çocuklardan öğreniyor mesela.
0: Bugünün nimetlerini de ben kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim çocukluğum daha dün yani çok uzak bir tarih değil aslında. Ama şunu gözlemliyorum. Hakikaten kendi ilkokul dönemlerimi de hatırlıyorum. Yok yani şimdi geçenlerde gittik Ramazan vesilesiyle. Hepsi hep bir ağızdan bir sabah gelecek kardan aydınlığı söylüyor.
1: Allah'ım.
0: Ve hani kardan aydınlığı Rabia duymamıştı yani hiç. Gerçek. Ve hani ailem de öyle çok İslami hassasiyetten uzak insanlar değildir aslında ama bir takım ilahiler söylerdik belki. Ama onu görüyorum. Yani benim için de pek bir böyle Mescid-i Aksa nedir? Çok net değildi bu kavramlar. Veya Filistin gündemi o dönem o kadar gündemde olmadığından ya da biz o kadar yine telefonla haşır neşir olmadığımızdan. Çünkü o bile gözlemlediğim kadarıyla o kadar değişmiş ki. Hani bugün gerçekten sosyal medya hayatımızın işte 2000'lerin başına göre çok daha gerçeği. O nedenle görüyorum ya, bizimle arasında bile bir fark varsa anne babalarının çocukluklarıyla arasında çok ciddi bir fark var. O zaman neden bu çocuk duymasın? Çünkü oradan çok ciddi bir enformasyon akışı var. O enformasyonun çok küçük bir kısmı neden İslam'a dair olmasın?
1: Evet. Kesinlikle öyle. Ve özellikle Aksa Tufan sonrasında çocukların zulmü ve boykotu gündeme, yani onların da gündemine girdi zulüm ve boykot kelimeleri.

0: Siz de bu konuda çalışmaları olan biri olarak çocukların geri dönüşlerinin nasıl olduğunu anlatır mısınız?
1: Tabii. Şimdi çocuklarla çalışırken böyle hani olumsuzca kavramları özellikle çok bastırarak kullanmamaya çalışıyorum. Hani pedagojik tarafı nasıldır? Hani bunu daha iyi bilen insanlar elbette ki mevcuttur ama hani bunu direkt olarak işte savaş var, kan var gibi değildi. Biraz daha hani olumsuz bir şeyler yaşanıyor. Bunun hepimiz farkındayız falan. Ama az önce söyledim ya erkek çocuklarının kanı çok öyle akmıyor. Ve ben özellikle o kelimeyi kullanmamaya çalışıyorum. Hocam öldürüyorlar değil mi? Bombalıyorlar falan. Evet diyorum ama onu söylemeyelim tamam mı diyorum. Yok hani o oradan böyle bir öfkeye sahip olup öyle hareket etmiyor. Yani hepsi bir Hazreti Ömer adeta yani. Ve evet diyorum öyle. Sonra işte şuraya bağlıyorum boykota. Yani boykota şöyle geliyorum daha doğrusu. Yani diyorum Peygamber Efendimiz nasıl biriydi biliyor musunuz? Evet diyorlar çok iyi biriydi. Peki diyorum Peygamber Efendimiz bugün yaşasaydı ve İsrail ile Filistin arasında olanları görseydi sizce kimin tarafında olurdu? Hep yazan tabii ki Filistin bizim yanımızda olurdu diyorlar. O halde diyorum bir soru daha soracağım. Peygamber Efendimiz madem ki Filistin'in yanında olurdu, biz buna çok eminiz. O halde biz de onun yanında olmalıyız. Çünkü Peygamber Efendimiz'i örnek alıyoruz. Bizim Müslümanlık anlayışımızda bu yer alıyor. Peki diyorum biz onu örnek alıyorsak, biz de onların yanındaysak onların zararına olacak ürünleri alır mıyız? Yani onlara saldırmak ister miyiz? Veya onlara saldırılmak için kullanılacak bir parayı karşı tarafa düşmana verir miyiz? Hayır, elbette ki vermeyiz diyorlar yani. O zaman diyorum işte boykot ürünlerini alırsak tam olarak bunu yapmış oluruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Boykotun kelime olarak ne manaya geldiğini işte burada oturttuktan sonra hemen daha böyle bir şevkle saymaya başlıyorlar. Şu an zikretmeyeceğim ama o işte belli markaları direkt olarak arka arkaya böyle söylüyorlar. Şunu almıyorum, bunu almıyorum. A markasını, B markasını sonra birbirleriyle yarışıyorlar. Evet ben de şunu almıyorum biliyor musun falan. O çocuk heyecanıyla ve eminim ki bu kafalarında yer ediyor. Yani biz şunu başarabilirsek eve döndüğü zaman bugün işte boykot diye bir şeyden söz edildi ve anne baba ben şunu satın almayacağım. İşte bu çünkü ne demekmiş biliyor musun? Peygamber Efendimizin yanında olmamak demekmiş. Boykotun eşittir bunun olduğunu bilmesi evet yani tam olarak aslında oturtmasını da sağlayabilir gibi geliyor bana. Ve çok süslü ifadelerle anlatmaya gerek yok. Yani bu kimin yanında olduğumuzla alakalı, kime yardım etmek istediğimizle alakalı. Onu gördükten sonra ben geri dönüşleri çok olumlu görüyorum. Çocuklar biraz da bence böyleler ki gençlik de böyledir aslında. Böyle oturalım köşemizde değil de mücadele edelim. Madem ki böyle bir şey var tamam anlattın ama ne yapabiliriz yani? Gerçekten
0: heyecanları da daha
1: evet
0: diri.
1: tabii. Onlar o kısımla ilgileniyor. Ne yapacağız? Anlattın ya sonrası o zaman bunlara bu ürünleri almamak bir savaştır işte diyorum. Bu bir mücadeledir. O zaman tabii ki almıyoruz. Hatta böyle takdir görmek maksatlı anlatıyorlar. Biliyor musunuz şöyle yaptım işte bunu satın almadım. Filistin ile ilgili boyama yaptık. Böyle olmuş. Aslında görmek istediği, duymak istediği şey şu. Ya gerçekten çok iyisin. Aferin sana. Sen Peygamber Efendimiz'in yanında olmuşsun. Sen çok iyi bir Müslümansın. Sen çok iyi bir insansın. Bunu duyabilmek. Yoksa onların ben fıtratlarında kötülük olduğunu hiç zannetmiyorum. Onu doğru şekilde yönlendirmek lazım.
0: Evet, çocukların bu boykot konusundaki hassasiyeti yetişkinlerden daha net
1: Evet.
0: ve daha böyle pürüzsüz. Yani onlara söylüyorsun, diyorsun ki bu sebepten dolayı. Hani şey derler ya, bir Müslümanın şöyle davranması lazım. Ama haram demesi lazım. Haram ama dememesi lazım değil mi? Bizde de boykotta bunu çevirecek olsak çocuklar şu ama boykot. Çünkü yetişkinleri söylüyor, boykot ama bundan iyi temizleyen bir marka yok. Boykot ama işte en lezzetlisi bu. Yetişkinler böyle ama çocuklar bu konuda çok netler. Boykotsa bitmiştir. Yani kendi yeğenlerimden de görüyorum. Dışarıda alışveriş yaparken ki ben buna çok dikkat ediyorum. Kasaya geliyorum bazen işte çocuklar. Anne bu İsrail mi? Çocuk bunu soruyor. Yani belki boykotun ne olduğunu bilmiyor kelime anlamı. Ya da İsrail ürünü mü demek istiyor. Anne bu İsrail mi? İsrail ise İsrail evet oğlum diyorsa almıyor. Anne bu bizim mi? Cümleler böyle geliyor. Ve ben mesela böyle duyduğum zaman çocuklara kendim ikramlarda bulunuyorum. Bazen ben gidip hediye ediyorum bir şeyler almayı. Yani hiç tanımadıkları birisi. Beni tanımıyorlar. Ben o ilk defa o market sırasında onlarla karşılaştım. Ama yaptığı şeyin çok güzel olduğunu bilmesi lazım. Annelerinin yanındaysa mesela onlara da aynı şekilde çok güzel yetiştirmişsiniz. Tebrik ederim sizi. Ne kadar güzel şeyler söyledi çocuğunuz diye böyle yüreklendirmekten de yanayım aslında.
1: Tabii. Biraz önce söylediğimiz yerden kaynaklanıyor bence bu pürüzsüzlük. Çok heyecan duyuyorlar ve belki de kafalarında bazı şeyleri daha da somutlaştırabiliyorlar. Yetişkinlere anlatmak için medya yoluyla işte bu paketlerin dışından falan kan akıtılması gibi yollara başvuruluyor ama çocuk onu zaten direkt olarak zihninde görüyor bence. Böyle bir görselleştirmeye de gerek yok. Şunu görüyor ya o İsrail medya sorarken aslında ben kendimi hiç bir katil figürü olarak hayal etmiyorum. Çok çirkin ve korkunç. Demek ki onu alırsam adeta onların safına geçmiş olur mu? Zihninde o kadar böyle dehşetli şekilde görüyor ki hayır, kesinlikle alamam yani. Ben okulda bir etkinliğimiz olmuştu. Yine Mescid-i Aksa konulu, işte boykot ve sonuçta işte Aksa tufanı ile ilgili. Orada da boykot kavramını geçirdim. Çünkü evet, hakikaten yapabileceklerimiz çok sınırlı ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok anlamına da gelmiyor bu. Hep fikirlerdeki mücadeleyi vurgulamaya çalıştım. Ve dedim ki yani orada boykotla ilgili olarak hep bir alternatif var. Yani alabileceklerimiz arasında hep bir alternatif var ve çok lüks isteklerde de bulunabiliyoruz yani. İşte oradaki adam, senin din kardeşin olarak gördüğü kişinin başının üstünde bir çatı yok. Onu soğuktan muhafaza edebilecek üstünde bir mont yok. İçebileceği temiz bir su yok bazen. Ama sen suyun markasına kadar seçiyorsun. Hani gerçekten adil ve insani olduğuna inanıyor musun? Bu kadar seçenek arasında. Hani bu belki sana dayatılıyor olsa, gerçekten başka bir seçenek olmasa belki bir noktada anlaşılabilir ama hani böylesi bir seçenekler havuzunda alıyor olmak, sanki özellikle ben onu almak istiyorum ve destek vermek istiyorum gibi bir, Allah muhafaza, onu
0: tersine bir duruş
1: ediyor. Evet. Evet. Çünkü adeta onu taşıyarak reklam yüzü haline geliyorsunuz. Onların yanındayım demiş oluyoruz yani.
0: Evet. Bir mesaj gelmiş, onu da okuyalım. İyi akşamlar demiş Tayfun Bey. İyi akşamlar. Çocuklarımız geleceğimiz. Sesinize yüreğinize sağlık. Çağımızın nene hatunlarına selam olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, çocuklar elbette ki geleceğin gençleri ama bugünün gençlerinin birçoğu şimdinin çocukları kadar şanslı olmadı. Siz de bundan bahsettiniz biraz önce. Yani birçoğu Filistin meselesini daha bu Aksa tufanından sonra duydu gençlerinde. Siz gençlerle bir araya geldiğinizde onların meseleye bakışları nasıl oluyor? Çocuklardan biraz daha farklı, biraz daha kirlenmiş dimağlar oluyor. Tabii, maalesef.
1: Şimdi baktığımızda çocuklukla gençliğe geçerken arada öyle çok uzun bir dönem yok aslında. Ama tam da böyle fikirsel yapı artık temelden oluşmaya başlıyor. Demek ki aslında o geçiş dönemi çok önemli yani bizim için, bir şeyler sabitleşmeden. O yüzden çocuklara dair çalışmayı çok önemsiyorum. Çünkü onların algıları çok daha açık ve gördükleri, yaşadıkları bir şeyi unutmuyorlar. Gençler noktasında evet, yani ne acıdır ki siz de yani rastlaşmamanız imkansız, rast gelmemeniz imkansız. İşte bu Arapların meselesidir. Bizi bağlamıyor. Veya işte çok da bir şey yapmamız gerekmiyor bu anlamda. Veya boykot meselesinde, ya işte birileri bunu yapıyorken, zaten işte hali hazırda bunlar satın alınmışken benim onu almamam neyi değiştirecek gibi bir küçümseme, boykot kavramını daha en baştan saçma sapan olarak nitelendirme gibi şeyler var. Nasıl oluyor bunlar ve hiç azınlıkta falan da değil.
0: Değil.
1: Ve bu gençlerin aileleri de hani Filistin'in yanında olan insanlar belki de. Aynı evde yaşıyorken nasıl etkileyemedin, nasıl geçiremedin de bir başkası geçirdi o duygu yani. Mühim olan orası. Ve karşısında durduğu şeyin farkında bile değil. Bir şuur kapalılığı da var orada. Yahu karşı taraf katil işte. Bunlar hani insan demeye dilim varmıyor ama batıya baktığımız zaman da senin o kadar methettiğin ve yanında durduğun, bayrağını taşıdığın yer. Bugün hani bunlar yeni gündem olmaya başladı belki ama yüzyıllardır da var olan bir gerçeklik. Yani bebekleri öldürüp yemeleri kadar böyle uç seviyede olaylar yaşandı. Buna rağmen, evet belki de buna rağmen gibi. O bana bazen hayret ettiriyor. Hani bu demek değil ki tabii ki yani bu kesimin içerisinde de bunu anlamda çaba sarf eden insanlar vardır, uğraşanlar vardır. Ama maalesef tam tersi durumda olanları da görüyoruz. O nedenle hala her şey için geç kalınmış değil ama çocukluktaki kadar kolay da değil bazı şeyler. Orada artık bir savaş başlıyor yani. İşte neden Filistin yanında olmamak gerektiğini düşünüyorsun ya da neden senin gündemin değil? Verdiği cevaplar bir hani sanki adeta bambaşka bir soru sormuşsunuzcasına hani şey hemen bir kendini korumaya geçiyor. Hayır, çünkü şöyle böyle veya işte kendi ülke dinamiklerimiz için zararlı bir durum bu vesaire gibi. Halbuki bunlarla alakası olmadığını söylediğiniz zaman bile hemen bir müdafaa yapılıyor yine. Orayı bilmiyorum, değiştirmek lazım umarım. Bu anlamda çalışmalarımız başarılı olur.
0: Gençlerin bir de böyle aksi duruş sergilemeleri onlar için böyle çok havalı bir şey.
1: Yani duyguların da tabii yeri vardır illaki. Biraz marjinal olmak sevdası olabilir. Ama çoğunluk böyle olduğu zaman marjinal de olmuyorsun. Tam aksi marjinallik olmuş oluyor bu sefer. Yani oradan o nasıl gerekçelendiriliyor bilmiyorum ama bu genelde benim en çok gördüğüm şey, geçmişteki programda da anmıştım bunu. Vatanseverlik adı altında yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Hani içi boş bir tarih anlayışıyla, içi boşaltılmış bir Türklük anlayışıyla, hani ne demektir? Gerçek anlamda ne demek olduğunu bilsen bunların zaten yine bizim yanımızda olman gerekir yani senin, ama komik şekilde hayır, işte vatan dinamiği için onların yanında olmamamız. Ya zaten sana hani kimse buradan feragat

bazı yaşam şartlarından demiyor. Neden? Fikirsel olarak bile olsa, sözel olarak bile olsa, evet ben onların barış içerisinde olmasını isterdim diyemiyorsun. Yani senin dilin oraya bile varmıyor. Gerçekten çok uç ve korkunç bir seviye. Hani diyebilirsin, ya evet o kadar da gündemim değil benim ama

0: Hamdolsun artık eskisi kadar değil ama biraz önce de bahsettiğiniz gibi içi boşaltılmış kavramlar üzerinden gidersek Filistinlerin Osmanlı'ya ihanet etmeleri meselesi ya da işte toprak sattığı yalanı bunlar hala piyasada. Siz de gencecik bir kardeşimiz olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir de ben buraya bir ekleme de yapmak istiyorum. Gazetecilik okuyan bir kardeşimiz olarak buraya ne eklemek istersiniz?
1: Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim, hani dediniz ya toprak satmış olmaları veya işte daha farklı yalanlar bu anlamda. Şimdi karşı tarafı açıklıyorsunuz. Hiçbirimiz tarih profesörü değiliz ama belirli gerçeklikler var. Veya hadi yok diyelim. Yani evet, birileri için toprak satmış olsunlar. Aslında bizim temelde ifade etmeye çalıştığımız şey şu. Öyle olsa da ve hakikaten bize düşman bir devlette olmuş olsa geçmişte, yine de
0: şu anki durum.
1: Evet, şu anki durumda kim sence daha iyi, kim daha kötü? Bunu görememek ve bir bebeğin öldürülmesi durumunu bu şekilde sanki meşruymuş gibi lanse etmeye çalışmak. Hani bunu nasıl yapabilirsin? Ki o gerçeklikler öyle olsa bile. Ki böyle olmadığını biliyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı döneminde sadece Filistin'in bizden ayrılmadığını, zaten Osmanlı'dan kopuşlar olduğunu söylüyoruz. Belirli bir işte Arap isyan içerisinde yer almadıklarını ve onun Hicaz merkezli olduğunu ifade ediyoruz. Toprak satışlarının bireysel olduğunu ifade ediyoruz. İşte Balfour Deklarasyonu'yla bunun hız kazandığını söylüyoruz devamındaki süreçte. Ama bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Şimdi gazetecilik dediniz. Derslerimizden bir tanesi sosyal psikoloji. Ve bu yıl çok böyle etkilendiğim bir konu geçti orada. Burayla da bağdaştırmak istiyorum. Şimdi bilişsel çelişki kavramından söz ediliyor ve insan zihninin işte bilişsel çelişkiyi kaldıramamasından. Bunu her duruma da uyarlayabiliriz aslında. Orada bu şu demek. Ben hayatta, hayatımda fikirsel anlamda da olabilir, yaptığım işlerde de olabilir, bir durumun yanlış olduğunun farkındayım. Ama ona uygun davranamadığım için bir şekilde bir çelişki duyuyorum ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Şöyle bir cümle geçiyordu. Hayatınızda bir yanlışlık fark ediyorsanız ya o yanlışı değiştirirsiniz ya da o yanlışa dair ne düşündüğünüzü. O kadar kilit bir ifade ki aslında. Yanlışı değiştiremiyorsun. Yani evet Filistin'in yanındayım, evet boykot faaliyetlerine katılacağım, evet uğraşacağım diyemiyorsun çünkü zor. Çünkü bir çaba, bir davranış gerektirecek. O yüzden yanlışa dair ne düşündüğünü değiştiriyorsun. Diyorsun ki bunlar meşru, yani toprak satmışlardı, ihanet etmişlerdi, düşmandılar bize, o yüzden ilgilenmiyorum diyorsun ki kendi içindeki çelişki yok olsun. Aslında bu Hazreti Ömer'e de atfedilen bir söz vardır. O der ki inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Eğer inancımın gereği olarak o coğrafyadaki insanlar için çaba sarf etmiyorsam, ki bu sadece o coğrafyadakiler için değil, bu da ayrı bir gündem oluşturuyor ama oraya az sonra gelelim. Bu anlamda çaba sarf etmiyorsa bu konuya dair düşüncemi değiştiriyorum ki bilişsel çelişki yok olsun. O yüzden işte az önce söylediğim gerekçeleri sıralıyorum ve rahat ediyorum. Aslında temelde buradan kaynaklandığını düşünüyorum yani. Eğer deseniz ki bunları tarihsel olarak ispatlasanız, belgelerini ortaya koysanız belki bir noktada ikna olacak ama ikna olmuş olması kendi psikolojisi için hiç iyi olmayacağından devamlı bir zihinsel korumaya gidiyor
0: kendini
1: aslında.
0: Kendini de kapatıyor.
1: Evet.
0: Evet, gençlerden bahsetmişken gençlerin Gazze'ye bakışı nasıl diye soralım. Yani hep biz aslında diğer cenahı konuştuk ama hani karşıt görüşleri konuştuk ama sizin gibi tertemiz gençlerimiz de var. Yani nasıl gayretliler, nasıl uğraşıyorlar kendi içlerinde, liselerde böyle, üniversitelerde böyle. Sizin tanıştığınız gençler bu durumda nasıllar?
1: Şöyle bir küçük kardeşimizden bahsetmişlerdi. Tabii ki güzel yüzlerle de karşılaşıyoruz. Onlar zaten ümit kaynağı bizler için. Yusuf ismi de. İsmi de güzel.
0: İsmiyle mi Sema?
1: Evet, tam olarak. Dediler ki ya işte bir binada yaşıyor çocuk, işte siteler halinde. Ve oradaki tüm diğer çocukları toplayıp onlara dini nasihatler falan veriyormuş falan. Böyle bir şey anlattılar. Ve yalnız sohbetlerinin gerçekleştiği yerde oyun odası. Öyle halıları falan renkli, küçük plastik sandalyelerde.
0: Ciddiyet önemli.
1: Evet. Yani kendisi bir imam edasıyla orada böyle bir öğreti yapıyor. Ve dediler böyle böyle bir çocuk var. İşte oraya işte gelsen, işte tanışsanız böyle o çocuklara karşı bir anlatım olsa vesaire. Ve ben hani çok heyecan verici bir ifade oldu benim için. Çünkü uzun süredir hani duymamıştım. Ve biraz daha küçük olduğu için yaş itibarıyla da görmek istedim. Ve biraz uzak mesafe olmasına rağmen gittim. Çünkü tek yani amacım gerçekten nasıl oluyor görmek. Ve orada hakikaten çok Allah vergisi bir bence organizasyon yeteneği de var kendisinde. Orada çocukları böyle çağırıyor, oturtuyor ve işte başlayacağız birazdan falan. Ben diyorum Yusuf Bey, sizin görevinizi de devralmış olacağım ama hani bugün de naçizane ben geldim. Hani müsaadeniz olursa diye. Sonra konuşmaya başladığım sırada herkes uyarıyor. Diyorum lütfen başlıyor şu anda.

0: Sessiz olmanız lazım. Dikkatle, saygıyla dinleyelim falan.
1: Ay
0: Dedim, çok
1: maşallah.
0: teşekkür ederim. Ya gerçekten sen benim bugün sağ kolum oldun falan. Sonraki etkinliklerimize katılmak istedi kendisi. Ve böyle o ya o kadar mutlu oldum ki gerçekten onu bilmiyorum anne babası kimdir ama buradan selam etmiş olalım Yusuf'un anne babasına da. Çok güzel bir evlat gerçekten ben onu gördüm. Anı olarak bunu paylaşabilirim.
1: Maşallah diyelim Yusuflarımıza. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Programınızı büyük bir ilgiyle takip ettim. Filistin meselesini özellikle çocuklara Mescid-i Aksa bilinci kazandıracak şekilde ele almanız gerçekten çok kıymetli ve etkileyiciydi. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum Rabia Hanım'a, adaşınız. Bu güzel çalışmanın daha fazla kişiye ulaşması için paylaşımlarınızı destekleyip çevremizle de paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim gayretlerimizi bereketlendirsin demiş Rabia Hanım. Allah razı olsun. Amin diyelim biz de. Bu kadar güzel bir duaya kayıtsız kalamazsın.
0: Öyle.
1: Evet. Mirasımız Kudüs Derneği'nin özeline gelelim. Çok uzun zamandır benim de tanıdığım bir dernek, gayretine de şahit olduğum bir dernek. Siz bu dernekle dernekte gençlere yönelik neler yapıyorsunuz?
0: Tabii ben Mirasımız Kudüs Derneği ile Kayseri'deyken tanıştım esasen ve biraz oradan başlayarak anlatmak isterim. Ankara'ya geldiğimde de yine Kayseri'deki gibi bir Filistin programı yapmaktı derdim. Ya yani bunu anlatmak, Ankara'dakilerle de paylaşmak. Ve gittim. Dedim ki hani böyle böyle bir program yapmak istiyorum. Buna ön ayak olur musunuz? Yani işte gerekenleri yapar mısınız? Yerdir, işte resmi süreçtir vesaire. Benim kafamdaki böyleydi yani. İşte tek seferlik gideceğim. Tek seferlik orada yer alacağım. Program yapılacak. Ki genelde buna bile bazen maalesef yardımcı olunamayabiliyor. Ve sonrasında ayrılalım. Ve bana Naci Başkanımız demişti ki ne yani programı yapacaksın ve gidecek misin? Bu kadar mı bizimle işin? Devam etmiyor musun sen bu yolda, bu uğurda? Ve o kadar beni etkileyen bir şeydi ki bu. O genci kazanmak istiyor yani. Orada
1: evet,
0: ona ön ayak olmak istiyor, yolunu açmak istiyor ve sen bu tip çalışmalarının devamını da getir demiş oluyor. Bu tavırdan hareketle aslında dernekteki faaliyetleri de sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Burada her daim farklı etkinlikler yapılıyor. Gençler için kamplar yapılıyor ki o kamplara katılıp sonrasında ifadelerini aldığımız arkadaşlar da çok memnun kaldıklarını, kendileri için etkileyici geçtiklerini söylüyorlar. Şehirler arası şeyler yapılıyor. Bazen Ankara'ya arkadaşlar geliniyor, burada ağırlanıyorlar. O kamplarda işte 3 gün yapılacaksa işte her gün bir başka hocamız geliyor. Mescid-i Aksa'yı anlatıyor, Kudüs'ü anlatıyor. Aslında çok kısa bir özet bir eğitim programı olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bunlar işte yemeklerle, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle desteklendiği için ve şehir değiştirildiği için de bir o kadar zevkli, insanların çevre arkadaş edinmesine de ön ayak olan bir etkinlik haline gelmiş oluyor. Daha sonra farklı işler de düşünüyoruz bu anlamda. İşte şiir dinletileri, film akşamları, çeşitli yarışmalar. Yine dernek binamıza haftada bir gün ayrılıp bu şekilde gelinmesi gibi böyle seri şekilde sohbetler. Hatta cumartesi günü bir tanışma çayımız olacak. Böyle etkinlikler var gençler için. Hepsini bekleriz.
1: Evet, buradan biz de çağrımızı yapmış olalım. Çok güzel bir çatı. Aslında ben de gittim yerinizi gördüm. Hem güzel bir yerde, merkezi bir yerde. Hem binası çok güzel. Naci Bey çok kıymetli. Sizi de aynı şekilde tanıyorum. Tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar ama gencecik, pırıl pırıl, çok da şirin bir ablanız.
0: Çok sağ olun.
1: İnşallah birlikte güzel işler yaparsınız diye de düşünüyorum. Evet Rabia Hanım, biliyorsunuz Mescid-i Aksa bir aydan uzun süredir kapalı. Siz de bunun sancısını eminim çok çekiyorsunuz, derinden de hissediyorsunuz. Maalesef bu konuda yapabileceğimiz şeyler de çok kısıtlı. Sizce biz bireysel olarak neler yapabiliriz bu süreçte?
0: Mescid-i Aksa'nın tabii kapalı olması hakikaten kanayan yaramız ve bayramı da buruk geçirdik
1: buruk
0: biliyorsunuz.
1: Geçirdik, evet.
0: Aslında kabul edilemez dediğimiz her şey bir şekilde gerçekleşiyor. Ve bunlar maalesef ki bir diğerini doğuruyor. Buna susulduğu zaman belki ileri zamanlarda Allah muhafaza daha ciddi sıkıntılarda yaşayabiliriz. Çünkü karşı tarafta öyle azılı bir düşman var ki hiçbir şeyi yapmaktan geri durmuyor. Ama biz geri durmalı mıyız? Hani bu bıkmışlık, bezmişlik nereden geliyor ben onu anlayamıyorum. Böyle hani her şeyi denemişiz de olmamış. Ve biz de en son çare olarak bırakmışız gibi bir atmosfer hakim ruhsal anlamda. Ya hiç denemiyoruz bile. Böyle bir gündem bile yok. Kapalı işte ne yapalım? Tam bu kadar haberde okudum kapalıymış. Hani hiç bizi ilgilendirmeyen bir coğrafya zaten. Öyle bir haber çok uzaklardan geldi geçti gibi bir anlayış var. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini burada da ben dile getirmek isterim. Her yerde olabildiğince söylemeye çalışıyorum. Aslında çok bilindik bir hadis bu. Ama ne kadar üzerinde duruyoruz? İşte diyor ya, bir kötülük görüyorsanız bunu elinizle düzeltin. Eğer elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa

0: Dilinizi düzeltin.
1: Evet.
0: Dilinizi düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa hiç olmazsa buna kalben karşı koyun ki bu imanın en düşük derecesidir. Az önce gençler örneği verdik. Kalben dahi karşı duramayan gençlerimiz var. Biz en aşağıdan başlasak bu şemanın birilerinin kalben karşı koymasına vesile olabilirsek eğer o bile aslında bir cihattır, bir çabadır ve gerçek anlamda sonuç doğuran bir şeydir. Madem bunu yapamıyoruz, fikirsel anlamda bir çaba sarf edebiliriz, uğraşabiliriz, etkinliklere katılabiliriz. Çünkü diyorum ya, ben hep söylüyorum işte çocuklar, anlattın ne oldu? Duydu bu kavramı. Yani somut anlamda bir şey bekliyor hemen. Ya bu çocuk yani kılıç kuşanıp da hadi fethe falan diye koşacak hali yok değil mi? Veya gerçekten hemen o anda bitirecek hali yok. Ama bugün yetkili mercilerde kimler var? Ve bu insanlar bir zamanlar çocuktu. Ve gerçekten bu şuurla büyümüş olsalar neler değişirdi, neler yapılabilirdi, nelerin önü açılabilirdi? Orada dokunabilmek mesele tamamen. Ve insan hayatı boyunca o kadar yaptığı etkinlikte, konuşmada artık aklınıza ne gelirse, tek bir zihne dokunabilirse, tek bir kişinin İslam'a meyletmesine vesile olabilirse ben bunu çok büyük bir şey olarak görüyorum açıkçası. Tam olarak çabamız orası. Yani hiçbir şey yapamam diye bir durum söz konusu değil. Yani Müslümanın böyle bir bakış açısı olamaz. Oturacağım. Nasıl rahat oturacağım? Şimdi deseler ki bize Allah korusun işte çok sevdiğimiz bir insan, annemiz, babamız, kardeşimiz bizden uzakta bir şehirde olsun ve desinler ki ya çok hastalanmış veya evinde işte çatlaklıklar oluşmuş. Ya ben burada ne işim varsa bırakırım, oraya koşarım ki uğraşayım. Veya hadi çok ekstrem bir durumda bulunuyor olalım. Şehir dışına çıkamıyorum, yasak örneğin. Ne yaparım? Bu sefer en azından telefon açarım ya da işte ona
1: o akrabalarımı organize etmeye çalışırım.
0: Oradakileri organize etmeye çalışırım veya elden ulaştıramıyorsam buradan dijital yollarla para göndermeye çalışırım. Ama bir şekilde dokunmaya çalışırım çünkü o kadar seviyorum ki, o kadar benden bir parça ki başımı yastığa koyup rahatça uyuyamam çünkü biliyorum ki orada sıkıntı yaşıyor. Nasıl o zaman? Ne farkı var? Yani sevdiğimizi iddia ediyoruz, sahiplendiğimizi iddia ediyoruz. Biz aynı dinin çatısı altındayız diyoruz. Bizden uzak yabancı bir belde değil. Zaten bizimdi diyoruz. Ama orada böyle bir olumsuzluklar yaşanıyorken hayır işte hayat tarzımızdan bir şey değişmiyor. Böyle bir gündemimiz yok. Yani ben bugün burada olmayı, bu yayını da çok anlamlı buluyorum. Yani ufak ufak ama hepsi aslında birleştiği zaman çok güzel bir tablo oluşturuyor. Hiç kimsenin mecburiyeti yoktur burada sizin böyle bir yayın yapmaya veya daha farklı şekilde işte programlar vesaire, dernekler. Bunların çabası nedir? Hani herkes değil mi hayat akışı içerisinde devam edebilir aslında.
1: Herkes mücahit olamaz değil mi hocam? Yani o mücahitlerin yürüdüğü yolun taşlarını döşeyecek birilerine de ihtiyaç var. Yani o yüzden hiçbirimiz yaptığımız hiçbir çabayı, en ufak bir davranışı, belki gözümüzden akan bir tane yaşı, belki birine söylediğimiz tek bir cümleyi bile küçük görmemek zorundayız. Yani bu küçük diye kulak arkası atamayız ya da ben bunu yaptım da ne oldu deme şansımız yok. Yapmak zorundayım, ben bunu deneyeceğim. Bir şey olmazsa en nihayetinde Allah'a derim ki ya Rabbi ben bunu denedim ama sonuç elde edemedim. Çünkü sorulacağız. Bunların hepsi bize hesap olarak sorulacak. Mescid-i Aksa kapandı. 33 gün oldu. 33 gündür siz ne yapıyordunuz diye Allah-u Teala bugün canımızı alsa sormayacak mı? 33 gün Mescid-i Aksa'nın kapılarına kürük vurulduğunda siz ne yaptınız? Elinden bir şey gelmiyor muydu? Kalemin tutmuyor muydu? Sesin yetmiyor muydu? Kimseye bir şey anlatamadın mı? Bir tane paylaşım yapamadın mı? Yani gerçekten bu işte yapabileceğimiz hiçbir şey, küçümseme lüksümüz yok.
0: Öyle.
1: En iyisini yapmak zorundayız yaptığımız her şeyin.
0: Nedense bu manevi anlamda siz çaba sarf ettiğiniz zaman bu bir küçümsenmeye gidiliyor. Hani bunların hiçbiri bir mücadele değildir. Mücadele yapmak istiyorsanız askeri güçle saldırmalısınızdır. Ya böyle midir gerçekten? Hani ben şunu iddia ediyorum. Fikirsel anlamda burası eğer boşalırsa, bizim için artık orası bir anlam ifade etmemeye başlarsa özgürleşmesi ne ifade edecek? Fiziksel elbette bir rahat refah getirecek oradaki insanlar için ama nedenle biz kardeş olabileceğiz yani? Nedenle orada işler yapılabilecek? Demek ki burası da en az diğeri kadar önemli. Hani bu demek değil ki tabii ki o tarafı da destekliyoruz ve elbette ki özgür olmasını istiyoruz fiziki anlamda. Ama madem ki bu çabucak olamıyor, madem ki buna biz güç yetiremiyoruz, o zaman neden duralım? Yani bu eşittir dur anlamına mı geliyor? Hani az önce bahsettik ya işte bilişsel çelişki. Hani bu da yine onlardan bir tanesi. Yanlışımın farkındayım. Hiçbir şey yapmamak, böylece durmak yanlış. Ama bir şeyler yapmak, uğraşmak yorucu. O zaman kendime bir bahane bulmalıyım. Bahanem de şu. Çünkü zaten bir şey yapsam da bir anlam ifade etmeyecek ki. Zaten özgür olamayacaklar ki. Sanki ne manaya geliyor? Çelişki bitti, rahatım artık. Yani tamamen oradan yani kaynaklandığını düşünüyorum yine.
1: Cuma günü Mescid-i Aksa'yla

0: alakalı bir yürüyüş vardı. Siz de biliyorsunuzdur. Oraya katıldık. Yürüyüş Kocatepe'den başladı. Sıhhiye'ye kadar, Abdülhamit İpekçi'nin girişine kadar geldi. Abdülhamit İpekçi'nin girişinde yürüyüşün sonlandığı ve basın açıklamasının yapıldığı yerde bir otel vardı. Şunu dikkat ettim ben. İnsanlar otellerin camlarından çıkıp orada yürüyenlerin videolarını çektiler. Oradaki konuşmayı, orada yapılan duayı video olarak çektiler. Yüksek ihtimalle de bunu bir yerde paylaştılar. Hiç kimse telefonunda yük olsun diye video çekmez. Bu bile, yani belki hiç gündemlerinde yoktu o insanların Mescid-i Aksa. Çünkü biz yürüyüşe doğru giderken insanları şöyle konuştuklarını duydum. Önümde 2-3 kişi yürüyordu. Ne oluyor? Gene bir şey var galiba. Kim bilir neyi protesto ediyorlar acaba? Yani hani Mescid-i Aksa gündemlerinde değil, tamam. Ne olduğunu da bilmiyorlar ama bu adamlar 5 dakika sonra bizim içimize girdiler. Biz o yürüyüşteyken onlar oranın içerisinde katılmak durumunda kaldılar güzergah dolayısıyla. Ve onlar Mescid-i Aksa'yı duydular. O yüzden orada katılanların hepsinin attığı bir adım bence Mescid-i Aksa'ya giden yolda atılan adımlarla da eşdeğer. Çünkü onlar hem fiili olarak hem kavli olarak Mescid-i Aksa'yı insanlara anlattılar. Ankara'ya anlattılar.
1: Evet. Biz de yürüyüşte yer aldık. Onu haberleştirdik ki benim de alanım olan medya aslında tam olarak bu görevi üstleniyor. Herkesi kendimizle eşit şartlarda doğmuş, aynı çevreyi görmüş gibi bir kabule sahibiz. Evet, Mescid-i Aksa kelimesini duymuş olmak bizler için çok tabii. Evet, biliyoruz, ne var bunda gibi olabilir. Ama çok yetişkin olup hiç ismini duymayan birileri de olabilir. Çünkü herkes hani farklı hayat standartlarında yaşıyor, farklı anne babalara sahip. Niye bunu es geçiyoruz? Dünyanın pek çok yerinde farklı insanlar var. Aslında medya tam olarak bunu üstleniyor. Buradakilere ses oluyor. Bunu belgeliyor ki bu platformlar aracılığıyla, ki onlara da zaten belirli bir sansür uygulanıyor. Onlar kimin elindeye baktığımızda, özellikle de şunu düşünüyorum, hani Müslüman bu mecralarda yer almaz anlayışına karşıt olarak tam aksine yer almalıdır. Bunları belgelemelidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir belki ücra bir köyün köşesindeki adamın elindeki telefona bile o konuyu ulaştırabilmelidir. Bunun için çaba sarf etmelidir. Çünkü teknoloji çağındayız diyoruz ama davanı aktarmak için teknolojiyi ne denli kullanabiliyorsun? Her Müslüman, ay beni ilgilendirmiyor veya benim yaşım artık ilerledi gibi bir tarafla değil de, evet, ne gerekiyorsa yapmalıyım. Mikrofonsa mikrofon, kameraysa kamera, ama birileri İslam'ı duymalı, Mescid-i Aksa'nın kapalı olduğunu duymalı. Az önce söylediğiniz gözlerle tanık olunmuş ama belki o kamera kaydında da tanıklık olacak. Belki kaydırırken önüne çıkacak, duyacak. Hani aslında bu bile ciddi bir vesiledir yani. Çünkü o hikayeleri dinliyorsunuz, öyle çok ekstrem, böyle olağanüstü olaylar yaşamıyorlar İslam'la tanışma hikayelerine baktığınızda. Bir yerden şöyle bir şey duymuştum, şu karşıma çıkmıştı veya gibi. Çünkü gerçekten inanılmaz bir güç.
0: Evet.
1: Haritaları, sınırları aşan bir güç. Neden kullanılması? Çok ciddi bir silah çünkü, biliyorsunuz yani.
0: Evet, bir iletişimci olarak kesinlikle hak veriyorum. Yayından önce de sevgili dinleyenler, biz burada kendi aramızda sohbet ederken sayın yönetmenimle birlikte geçmişten de biraz konuştuk. Rabia kardeşimin çok geçmişinden 28 Şubat sürecinden falan bahsetmiştik. İşte o zaman İslami medyaya uygulanan sansürden, işte kartel medya diye bir şey vardı mesela. Terim vardı yani, karşı tarafın medyası. Çünkü o zaman Müslümanları karalayacak, Müslümanlarla alakalı yalan haber yapacak, işte namaz kılan çocuklara gizli kamerayla sanki terörist eylemler yapıyormuş gibi program haline getirip afişe edecek adamlar vardı. Ve bunların yaptığı işler kartel medyanın işlemleriydi. Dediğiniz gibi medyayı bizim kendi içimizde kullandığımız bir güç, elimizde tuttuğumuz bir güç olarak kullanmamız çok kıymetli.
1: Evet. Çok şükür 28 Şubat'ı yaşamadık ama elbette yaşayanlar var ve hani bu da demek değil ki ben tecrübe etmedim, onların yanında olmayalım vesaire. Orada da yani hakikaten bazen rastlıyorum, bir okulda çocuklar işte ibadet önünde namaz kılıyorlar ve bu dış ses tarafından şöyle sunuluyor. İşte Adana'da bir okulda yaşananlar
0: şok,
1: binanın
0: şok
1: çatısına çıkıp namaz kıldılar. Ne olmuş yani? Orada işte ses efektleriyle, müziklerle sanki bir gerilim havası yaşatılmaya çalışılıyor ama baktığımızda hiçbir şey yok. İbadet etme hürriyetini gerçekleştiriyor. Hiç kimseye de bir zarar vermeden ve hatta sen ona olanak sağlamadığın için çatıya çıkmak suretiyle. Evet, enteresan olan şey çatıya çıkmaları. İçeride olmalıydı o mescit. Yani onu böyle verebiliriz.
0: Evet.
1: Çatıya çıktılar kısmını vurgulayarak ama namaz kısmı vurgulanıyor. Acayip dönemler.
0: Evet, 28 Şubat zaten diğer darbelerden bir farkı postmodern darbe olmasıydı. Hı-hı. Çünkü medya eliyle yapılan bir darbeydi. Yani
1: öyle.
0: Konumuz medya olunca dediğinize kesinlikle katılıyorum. Sonuna kadar medyayı elinde tutan güç biz olmalıyız. Değiliz maalesef. Hı-hı. Ama elinde tutan güç biz olmasak bile medyayı çok iyi kullanan güç biz olmalıyız.

0: Hiçbir şeyden geri kalmayalım. Ben öyle düşünüyorum. Yani sosyal medyadan geri mi kalalım? Hayır, kalmayalım. Ama tabii nasıl kullandığımıza çok alakalı.
1: Ya burada şey değil. Karşı taraf, hani biz iki taraf olarak da nitelendirmiyorum ama hani İslami hassasiyet taşımayan belki bir camia olabilir orada karşımıza çıkan içerikler. Ve onların, ya yani onlarınki gibi veya işte oradakini kopyalamak suretiyle değil. Kendine bir haslıkla. Hani onun içerisindeki belki eğlence miktarı biraz daha az olabilir ama onu biz üretmiş olalım. Orada maksat her daim komik ya da eğlenceli içerik üretmek değil zaten. Orada var olabilmek, Müslümanca var olabilmek, onu temsil edebilmek.
0: Kaygılarını oradan aktarabilmek.
1: Tabii ki.
0: Şimdi dert ve dava sahibi bir genç olarak ben bunu çok merak ediyorum. Sizin en büyük hayaliniz nedir?
1: Ya şimdi en büyük denildiği zaman çok böyle
0: daha büyük
1: öyle bir ifade bekleniyor belki. Hani her Müslümanın istediği şeyleri sıralamayacağım. Elbette bugün de burada bulunma amacımız oradaki insanlarımızın özgürleşmesi, Doğu Türkistan'ın özgürleşmesi gibi mevzuları tekrar zikretmeme zannediyorum gerek yok. Çünkü bunlar bizim ortak olarak sahiplenmemiz gereken şeyler belki. Şunu istiyorum. Bir ömür yaşıyoruz ve hakikaten çok anlamsız. Anlamsız olduğunu ancak bir mezarlık ya da cenaze aracı yanımızdan geçtiği vakit fark ediyoruz belki. Ama hayır, yani ben bu hayatta belirli güzel işler yapmış olarak bitirmek istiyorum.
0: Kubbede
1: yani,
0: hoş bir sada bırakabilmek.
1: Evet, aslında öz olarak o. Yani çok büyük bir hayal değil belki ama daha önce de söyledim programın başlarında. Dedim ya, bir kişiye bile dokunabilmek. O bir kişi desin ki ya, bir kız vardı ve şöyle bir mevzudan bahsetmişti ve onun sayesinde, onun üzerine, onun vesile olmasıyla ben buraya yöneldim. Ben de Allah'ın rızasını önemsemeye başladım. Bu benim için o kadar duygu yoğunluğu olan ve güzel bir şey olurdu ki. Onu duyabilmek aslında ve çocuklarda bunu görmeye çalışıyorum. Hani biraz da son dönemde gündemde olduğu için buradan bahsetmek isterim. O dokunmak konusunda. Şimdi suça sürüklenen çocuk gibi bir kavram piyasaya geldi. Neden hani çocuk dediğimiz şey biz başta da konuştuğumuz gibi saf, temiz ve masum değil mi? Merhamet sahibi değil mi? Boykotu çok daha ciddi önemseyecek bir iyiliğe de sahip değil mi? Bu tip kötülükleri fark edecek bir zihne. Neden suça sürükleniyor ki? Veya neden bu kadar ciddi suçların içerisinde biz 13, 14, 15 yaşındaki falan insanların ismini duyar olmaya başladık? Bu sadece İslamen değil. Elbette İyi bir insan olmaksa amaç, önce onun verilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ve şöyle bir İslam anlatımı olursa eğer, ki benim o anlamda da bir yetkinliğim yok. Hani bu yanlış anlaşılmasın, bir eleştiri gibi değil de. Gördüğümü söylüyorum sadece. İşte Allah yakar, bu yanlış bir şeydir, bunu yapma. Veya namaz kılmalısındır çünkü şöyle olur. Oruç tutmalısındır çünkü böyle olur gibi bir korkutmayla, tehditle. Ya ama çocuk da merak edecek. Yani neden? Neden namaz kılıyoruz ki? Niye tesettür var ki? Şimdi bunlar sorgulanmaya başlandığı zaman sanki ya bak işte olmaz, bunları sormamalısın. Bu çok yanlış bir şeydir. Dininden olursun falan gibi bir ifade kullanılıyor. Bilakis ayetlerde geçen ifadelere baktığımızda hiç sorgulamaz mısınız, düşünmez misiniz gibi ifadeler görüyoruz. Demek ki bizim arkalarındaki hikmeti de düşünmemiz lazım. Burada tesettür mevzusunda özellikle son dönemde yine bununla ilgili de sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Siz de rastlıyorsunuzdur. Neden yapıyoruz bunu? Aslında bir temsil değil mi? Bunun bir manevi tarafı var. Sadece şekli bir şey değil bu. Sadece saçı kapatmaktan ibaret, oraya indirgenebilecek kadar küçük bir olgu değil. Ama demek ki çocuk o kararı verirken, genç kız olurken bunun hiç farkında olmayarak belki bir baskıyla yapıyor bunu. Çünkü korkuyor. Çünkü arkasındaki hikmetin farkında değil. Ne olduğunu, neden yaptığını bilmiyor. Aslında bu nedeni bilebilmek. Müslüman işte şöyle olmalıdır. Peki neden? İşte Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıyarak olabileceğini düşünüyorum ben ancak bunun. Anlatıyorum. Ve şimdi bir erkek algısı yaratılıyor ya. Erkek dediğin diye bir kalıp var. İşte erkek dediğin sinirli olmalıdır. Masaya elini vurmalıdır. Belki böyle garip tavırlar sergilemelidir. Erkek dediğin teşekkür mü eder, lütfen mi der? Çünkü bunlar o erkeksi hormonal hale aykırıdır. Dolayısıyla erkek mafyatik bir karakter gibi dolaşmalıdır. Yoksa sen o camiada dışlanabilirsin. Sen böyle biraz hafif kız gibi bulunabilirsin gibi bir şey sürüyor. Ben özellikle de o yüzden erkek çocukların üzerine bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın, Peygamber Efendimiz elbette ki bir devlet yöneticisiydi. Elbette ki düşman ondan korkardı. Fakat kendi yaşantısında kibar bir insandı, naif bir insandı. Bunlara dikkat ediyordu. Ya Peygamber Efendimiz deyince siz böyle kılıç kuşanan, hani herkese zoraki İslam'ı dayatan falan bir kişi hayal etmeyin. Çünkü öyle değildi. Kadınlara karşı nezaketliydi, eşlerine karşı öyleydi, sosyal hayatında iyiydi. Dolayısıyla diyorum ki onun yolundan gidiyorsak eğer bunlara

0: dikkat edebilmek lazım. Ve onu da görüyorum. Diyorum teşekkür etmemiz lazım mesela. Sonra biter bitmez yanıma gelip şey diyor. Bakın gördünüz mü teşekkür ettim. Evet, bunu da göstermeye çalışıyorum. O bile bende çok güzel bir duygu yaratıyor. Belki dokunmak değil ama anlık da olsa teşekkürün güzel bir şey olduğunu, anormal olmadığını fark ediyor çünkü.
1: Çok güzel gerçekten. Rabia Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Eminim ki dinleyicilerimiz için de çok ufuk açıcı bir program olmuştu. Birçok konuya da değindik yani tahminimizin dışında. Siz ümmetin derdiyle dertlenen bir genç olarak bugün konuk oldunuz. Derdiniz sizi cennete götürsün diye dua etmek istiyorum ben de.
0: Çok sağ ol amcimimiz.
1: Sevgili dinleyenler, bugün de bizim için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her ne kadar içinde bulunduğumuz bu karanlık günler bizi üzse de biz zaferin inananların olacağına iman ediyor ve Allah'ın gayret edene karşılığını vereceğini de biliyoruz. Bu sebeple Tutsak Aksa'nın kurtuluşu için, Gazze için ve Filistinli esirler için, dünyadaki tüm mazlumlar için herkes elinden geleni yapmak zorunda diyerek yayınımızı sonlandırıyorum. Efendim bir sonraki programda tekrar buluşana kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
8: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
9: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
12: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
13: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56

0: 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ya Kuddüs.
7: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Wonderful.

Mm-hmm.

Sabahlar.

Hı.

Thank you.

Allah.

Allah.

والحمد

Quan Lão Quan.

إِنَّ

Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oh,

وإذا السماء كشطت

وما صاحبكم

وَلَقَدْ

Ah!

Bismillah.

Bismillah.

اهدنا الصراط المستقيم.

La

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
0: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, Rabbimiz ilk insanı, babamız Adem aleyhisselamı cennetteki bir kusurundan dolayı dünyaya gönderdiğini

de onu cennet gibi güzel bir yerden dünya gibi bir bataklığa gönderdi. Babamız, çocukları olduğumuz Adem aleyhisselam şu fani alemde 1000 yıla yakın zaman yaşadı. Belki daha fazla da yaşadı. Ama ilk insan olduğu halde, topraklara ilk basan canlı insan türü olduğu halde bir gün huzurlu olmadı. Her gün bir dertle karşılaştı. Geldiği gün açlık önüne çıktı. Dertler önüne çıktı. Eşini aradı. Eşsizlikten bunaldı. Henüz kan nedir, ölüm nedir, insan nedir bilmeden oğullarından birisinin cenazesini önünde gördü. Bunaldı. Dertler içinde yoğuldu ama Rabbinden hiç kopmadı. Onu Allah cezalandırdı, o Allah'a sığındı. Her şeyi Allah'ın yarattığını, yaptığını bildiği halde adeta tokat yedikçe annesine sığınan çocuk gibi o da hep Allah'a sığındı. Ama sonunda kazandı. Cennette cezalandırıldı. Dünyadan cennete döndü. Onun çocuklarının istisnasız kaderi hep babaları gibidir. Onun çocuklarından bir kısmı peygamber, bir kısmı salih insanlar, bir kısmı Allah dostları, evliya olarak yaşadılar. Facir fasık olanı da oldu. Ama babalarının izinden, nübüvvet çizgisinden giden herkesi Allah sınadı. O babanın kaderini herkese yaşattı. Sadece kardeşini öldüren Kabil zevk içinde yaşadı bu dünyada. Kabil'in izini sürenler de dert görmeden gittiler. Hakkı müdafaa edenler, babaları Adem'in peşinden gidenler ya Habil gibi öldürüldüler ya da ölüme rahmet okutacak işkenceler, eziyetler, bela ve imtihanlarla yaşadılar. Peygamber oldular, sıkıntı arttı. Peygamberlikten aşağı doğru seviyeleri düştükçe sıkıntılar azaldı. Herkes Allah'a yaklaştıkça, Rabbi ile bağı güçlendikçe, tıpkı güneşli yere yaklaştıkça ter oranı, sıcaklık oranı arttığı gibi, Allah'a yaklaştıkça kullarının dertleri arttı, sıkıntıları arttı. Uzaklaştıkça da rahatladılar. Bir İbrahim, putperestlerin ortasında, babasının bile putperest olduğu bir toplumda Allah'a yakın olan iki kişiden birisiydi. Biri oydu, biri de amcasının oğlu Lut'tu. İbrahim işkenceden işkenceye maruz kaldı. Doğumu bile gizli bir mağarada, çocukluğu bile gizli bir mağarada geçti. Sonunda sırf onu yakmak için dağ gibi toplanmış odunların tutuşturulduğu bir ateşe atıldı. O buna razı oldu. Allah için ateşe atılmaya razı oldu. Ses çıkarmadı. İtiraz etmedi. Meleklerden bir melek, İbrahim yardım edelim mi diye sorunca yardım bile istemedi. Beni Allah görüyor ya, yeter dedi. Çünkü anladılar ki baba sıkıntılarla kaldı bu dünyada. Adem'den sadece göz, kulak, el, ayak kalmadı bize miras. İmtihan için geldiği dünyanın sıkıntıları da çocuklarına kaldı. Ama Kabil hiçbir sıkıntı çekmedi. Çünkü o Adem'in sadece gözüne, kulağına, eline, ayağına varis oldu.
nübüvvetine varis değildi. Çizgisinin dışında kaldığı için, sıkıntı çekmediği için. Ama sıkıntıların ebediyen bitmeyeceği cehenneme gitti. Kardeşler, sadece İbrahim değil, Lut değil, Nuh değil, Adem'in Allah ile olan bağlantısını miras alan herkes bu dünyada sıkıntı içinde oldu. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük insan olan, hatta ve hatta en büyük ibadetlerin, en büyük makamın, makamı Mahmud'un sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntısız 3 gün üst üste geçiremedi. Bu fani alemde işleri iyi gitmedi, ticareti yürümüyor değil. 2 gün üst üste ekmek yiyemeden gitti bu dünyadan. 1 defa sıcak çorba görmeden gitti. Hızlı bir şekilde kalksa, kafası tavana vuracak kadar basık evlerde oturmak zorunda kaldı. O da, ona yakın olan herkeste, sırf onun hanımı olduğu için, ona hanım olduğu için, peygamberlerden sonra en büyük insan olan, Ebu Bekir'in kızı Ayşe, sadece ona hanım olduğu için, onunla aynı yatağa yattığı için, bir kadının hayatındaki en büyük azap olan zina iftirasına mahkum oldu. 50 gün zina edip etmediği tartışılan bir kadın olarak Medine sokaklarında dolaştı. Ama Resulullah bile sana yardım edeyim mi diye sorduğunda, Allah beni görüyor ya, senden ne isteyeyim dedi. Kulumdan yardım istemem dedi. Sonunda ne oldu? Beraati, parlaklığı, berraklığı levh-i mahfuz kayıtlarından geldi. Ona iftira edildiğini Allah şahit oldu. İftira bu dedi. Sadece Ayşe de değil, herkes bu zulümden nasibini aldı. Allah yarattığı insanlar arasında 5 tanesini peygamberlerin içinden de en değerli insan olarak seçti. En ağır yükü onlara yükledi. Şu 5 insan, 5 büyük peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadar, ayrıntılarını bilmediğimiz halde, sadece Kur'an-ı Kerim'in kısa ayetlerinde işaret ettiği kadar bakıldığında, adeta bir zindan hayatı yaşadılar. İbrahim aleyhisselam hicretten hicrete koştu. Mancınıkla ateşe atıldı. Nuh aleyhisselam 1000 yıl bir hayat sürdü. Bunun 950 senesini Allah'a davetle geçirdi. 950 yılda 950 kişi iman etmedi ona. Ama bir gün yeter ya Rabbi, ne çekiyorum senin yüzünden demedi. Musa aleyhisselam Allah'a en yakın 5 insandan bir tanesi. Bir gün huzur içerisinde 2 rekat namaz kılmaya bile vakit bulamadı. Ya Firavun'dan eziyet gördü, ya da Firavun'u aratmayacak kendi ümmetinden eziyet gördü. Hiç rahat edemedi. Hiç huzur bulamadı. Hicretten hicrete koştu. İsa aleyhisselam, Allah'ın farklı yarattığı 2. insan olduğu halde, bir eşi benzeri bir daha gelmeyecek kadar büyük bir mucizenin insanı olduğu halde, sonunda asıldığı vehmedilecek kadar büyük işkencelere, baskılara ve eziyetlere muhatap oldu. Ama itiraz etmedi. Çünkü İsa da, Musa da, Nuh da, Muhammed aleyhisselam da bildiler ki, eziyet görmek için gelmiş bir babanın çocuklarıdırlar. Babalarının sadece tarla mirasına sahip olmadılar. Onlar o babanın Allah'a yakınlıktan kaynaklanan
imtihan

0: imanına varis olmaya razı oldular. Bunun için de kazandılar zaten. İmtihan edildikçe kaypaklaşan, itirazlar eden bir daha imtihan görmedi zaten. İlk imtihanda nedir bu başıma gelen diyen kurtuldu. Ama nereden kurtuldu? İmtihandan kurtuldu. Niye imtihandan kurtuldu? Çünkü sınanmasına gerek kalmadı, tercih yaptı o. Çocuğu olmadığı için bunalan anne baba itiraz edince Allah onlara çocuk da verdi, dert de vermedi bir daha. Gerek kalmadı çünkü. Fakirliğinden isyan eden, fakir olduğu için haramlara bulaşanları Allah bir daha sınamadı. Bir istedi, bin verdi onlara. Onlar sadece bir dairemiz olsun istediler. Allah apartman da verdi. Gerek kalmadı sınamaya çünkü. Çocuklarından bunalanlara Allah aldı dertlerini. Çocuklar uslandı ama onlar gitti. Kardeşler, biz sizi sınamak istiyorum. Çıkın gidin bu cennetten. Öldüğünüzde imtihanı kazanırsanız tekrar bu cennete geleceksiniz denmiş babanın çocuklarıyız. Ağaçlarda muz toplayan maymunların çocukları değiliz biz. Sıkıntı içerisinde hayat süren, kan nedir, cinayet nedir bilmediği halde, 6 kişiyken dünyaya sığmayan bir anne babanın çocuklarıyız. Havva'nın yavrusuyuz. Adem'in yavrusuyuz. İmtihan için yaratılmış, imtihan için dünyaya gönderilmiş, belalarla sınanmak için toprağa gönderilmiş, topraktan yaratılmış insanların çocuklarıyız. Hayat başka türlü değil. Bunu başka türlü bilen, apartmanı olunca rahat edeceğini zanneden, iki dükkanın kirasıyla huzurlu yaşayacağını zanneden, emekli olmayı rahatlık zanneden, erkek çocuğu olursa kız çocuğuna göre daha rahat olacağını zanneden, devlet memurluğu yakalarsa hastane sıkıntısından kurtulacağını zanneden, iyi bir cerrahın ameliyatıyla bir daha hasta olmayacağını zanneden, bu zanlar içerisinde yoğrulan, en kötü zannını yapmış ve tercihinde ciddi bir şekilde yanılmıştır. Çünkü Allah gönderdiği peygamberine dedirtti ki, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Ahiret müminin cenneti, kafirin zindanıdır. İkisi de benim olsun, hiç sıkıntı çekmeyeyim diyen yanılıyor. İlla sıkıntı olacak. Ya ebedi mahşer sıkıntısı, cehennem azabı veya fani 3 gün 5 günlük bir dünyada çocuktan, anneden, babadan, komşudan, devletten, zalimden, Yahudiden işkence, eziyet. Lakin cennete gittiğinde her şeyi unutan bir mutluluk. Tercih yapmak zorunda herkes. Ya bu Allah rızası için deyip her şeyini feda edeceksin, ya da kuruş kuruş Allah'tan kaçıracaksın, ebedi cennet kaybedeceksin. Kardeşler, en büyük gerçeklerden bir tanesi sadece imtihan için bu dünyaya geldiğimiz gerçeğidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ve bu imtihan için geldiğimiz dünyada bizi Allah gönderdi. Allah'tan başka hiç şikayet edecek kimsemiz yoktur bizim. Kime dert anlattıysam sadece bir bardak tuzlu su içmişimdir. Derdimi kaynanama anlattığım zaman, derdimi babama anlattığım zaman, derdimi benim gibi fani olan herhangi bir kimseye anlattığım zaman, üçtü dört yapmışımdır derdimi. Kendisi de bir dert küpü olan, benim derdime nasıl çare olsun? Eğer ben bir gün şikayet edeceksem, o şikayetimi sadece Rabbime yapmak zorundayım. Rabbimin dışında hiç kimsenin bana yapacak bir şeyi yoktur. Bir gün Taif'te, taşlandığında, çocuklar kendisini taş yağmuruna tuttuğunda, dönüp çocuklar ne yapıyorsunuz? Ben sizi kurtarmak için gelmiş bir peygamberim bile dememişti, hatırlıyor musunuz? Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ayakları kanlar içerisinde kaldığında, oturduğu yerde ne dedi? Rabbim, sen beni gönderdin, beni kime bıraktın? Yalnızlığa mı terk ettin? Düşmanlarımın eline mi beni bıraktın? Ama her halükarda şikayetim sanadır Rabbim dedi. 10 yıl sonra Taif'e muzaffer bir komutan olarak ordusuyla girdiğinde intikam almayı bile düşünmedi. Çünkü onlardan şikayetçi değildi o. Onlara dua bile etmişti. Öyle bir peygamberin ümmeti 3 gün oğlu yaramazlık yaptı diye beddua edemez. Şikayet edemezsin. Kulu kula şikayet etme. Denizden su içmiş kadar kederine keder katarsın. Sıkıntına sıkıntı katarsın. Niye 30 senedir uğraşıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bitir dediğin zaman bitirmeyecek Allah bu imtihanı. Kazandığın zaman bitirecek. Sen inanmalıydın ki Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi diye sorduğunda peygamber yeter ya Rabbi demeliydin. Kur'an her okuduğunda sana Allah sana yetmez mi diye soruyor. Yeter ya Rabbi demeliydin. Sen belki ilaçlarını kullanacaktın. Belki başına yağmur yağmasın diye çatını düzeltecektin. Ama her türlü belaya karşı Rabbinden başka şikayet edecek kimsen olmadığını bilmedikçe imtihan kazanamazsın. Kazanamazsın. Emekli olur rahat edersin, ona bir şey diyemiyorum. Evet, daha rahat daha sessiz bir semte taşınabilirsin, ona da bir şey demiyorum. İyi bir cerrah bulup daha iyi ameliyat da olabilirsin, ona da bir şey demiyorum. Hanımını eşini boşayıp daha güzel bir eşle, daha zengin bir eşle evlenebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Çocuğunu evden atıp dertsiz hale gelebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Lakin 3 günlük rahat olduğunu da bilmen gerektiğini söylüyorum. Bıktığın çocuğundan 3 günlük dünyada kurtulursun. İllallah ettiğin hastalıktan 3 günlük dünyada kurtulursun. Allah keyif sürmek için gönderseydi, henüz dünya yokken sadece cennet vardı, sadece Allahu Teala'nın arşı vardı ve orada Muhammedun Resulullah yazıyordu. Adem yaratılmadan cennetin kapısında Muhammed yazmıştı bir defa. Buna rağmen ölümü bile rahat bir ölüm olmadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kıvrana kıvrana öldü. Abdullah İbni Mesud yanına yanaştı da son 3. gününde. Çok mu eziyet çekiyorsun ya Resulallah dedi. Sizden 2 kişinin çektiği kadar eziyet çekiyorum buyurdu. Sonra da döndü dedi ki ama bu son. Ama bu son dedi. Neden? Çünkü eziyet çekip eziyetsizliği kazandı. Henüz Adem yaratılmadan, Adem'in en son çocuklarından bir tanesinin adı cennette yazdığı halde, Muhammed cennete yazılmış bir isim olduğu halde, huzur içerisinde bir emekli ölümü yaşayamadı. Şöyle bir emekli olup, bahçede torunlarıyla beraber 3 gün geçiremedi bu dünyada. Çünkü dünya torunlarla, gelinlerle, komşularla çay içme yeri değil, öyle aldanma yeridir. Veya onlara aldanmama yeridir. sevdiği kullarını Allah böyle imtihan etti. Eziyetleri hep biz sıkıntı olarak gördük. Yanlış. Eziyetler çocuklarımızdan, fakirlikten, devletlerden, Yahudi'den, Siyonist'ten, fakirlik, hastalık, her türlü bizim dert olarak bildiğimiz her ne varsa o dertlerden çektiklerimizi Rabbimizin imtihanı olarak görmek zorundayız. O zaman kazanacağız. O zaman aslında rahat edeceğiz. Aslında o zaman dertler bitecek. Biz fakirlikten muzdariptik. Zannettik ki paramız olsa öyle bir rahat edeceğiz ki parası olanlar fakirlik günlerini arar oldular. Düşünemedik ki fakirlik kendi türünde bir imtihan. Zenginlik kendi türünde bir imtihan. Çocuksuzluk kendi türünde bir imtihan. Çocuk kendi türünde bir imtihan. Delikanlılık imtihanı, ihtiyarlık imtihanı. Her gün bir imtihan pozisyonundayız. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyordu. Başımıza gelen dertlere anlam veremedik. Zannettik ki hep Müslümanları bu dertler buluyor. Elbette hep Müslümanları bulacak. Çiftçi toprağı kazar. Kayaları niye kazsın ki? Traktör kayalarda dolaşmaz. Çünkü kaya münbit değildir. Kayanın yapacağı bir şey yoktur. Ne yağmur çeker, ne ot bitirir. Topraktır. Üstüne ekim yapılıyor. Topraktan doyulacak malzeme bekleniyor. Onun için toprak sulanır. Toprak kazılır. Toprak emek görür. Kafirin herhangi bir sınavı, herhangi bir derdi, herhangi bir emeği yoktur. Bunun için mümin abisinden dert görür, dayısından dert görür, amcasından dert görür. Gözünü açtığı her yerde karşısına dikilmiş bir düşman göz görür. Çünkü mümin sınav halindedir. Kafire Allah amcanla nasıldın mı diyecek, dayınla nasıldın mı diyecek, hanımınla iyi geçindin mi diyecek, sabah namazına kalktın mı diyecek. Kafire sorulacak bir soru var mı? وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ dememiş miydi Kur'an? Kafirlere herhangi bir soru sorulmayacak dememiş miydi? Bu kaya 10 senedir hala incir ağacı bitirmedi denir mi hiç? 100 sene sonra da kayada incir ağacı büyümeyecek. Onun için öyle bir beklenti de yok. Ama mümin üzerinde 1001 beklenti var. Adem'in çizgisinden devam edip etmeyeceğini Allah görmek istiyor. Bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır, biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz, eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbi mi diyeceğiz? Hayır, ne diyeceğiz? Sen razı olduktan sonra Rabbim bu taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim, orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap, orada beni rahat ettir ya Rabbi demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak. Eğer Rabbime şikayet edersem, o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten. Ben susadıkça tuzlu su içemem. Hararetim artar. Bunaldıkça, terledikçe güneşin altına gidemem. Güneş beni daha fazla terletir. Gölge bulmam lazım. Tek gölge arşın gölgesidir. Onun dışındaki bütün gölgeler hararetlidir. Bunaltır, çökertir, kahreder. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok ciddi sözleriyle uyardı. Biz bu sözleri dikkate almıyoruz. Almamız lazım. Ne buyurmuştu? Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi. Bugünkü dersimizin ilham kaynağıdır. Buyuruyor ki, mümin buğday başağı gibidir. Rüzgar onu bir bu tarafa bir bu tarafa savurur. Fırtına gelir savurur yere yatar. Rüzgar geçti mi kalkar gene. Hasat zamanı da buğday olur çıkar buyurdu. Kafir çam ağacı gibidir. Hiçbir rüzgar onu devirmez. Bir baltayla işi biter yalnız. Hep dik durur kafir. İşkence görmüyor. Eziyet görmüyor zannedersin. Bir fırtına veya bir baltalık ömrü var. Buğdayı rüzgar kuzeyden esince güneye yatırır. Güneyden esince kuzeye yatırır. Üstünden tavuk geçer sağa düşer sola düşer. Ama mahsul zamanı geldi mi hasat zamanı buğday olur çıkar. Eğilip büküldükleri başa zarar vermez. Çam hiç eğilmez. Eğildi mi gider çünkü. Mümin böyledir. Çocuğundan bir dert görür o tarafa yatar. Eşinden dert görür bu tarafa yatar. İşinden atılır dert görür oraya yatar. Orada düşer burada düşer. Orada düşer burada düşer. Rabbinin huzuruna dimdik gider. Hasat zamanı. Hasenatın, seyyiatın tartıldığı gün. O düşüp kalktıklarından zarar görmediği ortaya çıkar. Dolu dolu tanelerle Rabbinin huzuruna gider. Ama koca koca ağaçlar,

Ne diyor? Allah bir kulu sevdiği zaman üstüne dert yağdırır. Dert yağdırır. Eğer bir kulu da gözünden düşürdüyse onu dertsiz hale getirir ki aklını başına toplama fırsatı bulmadan ahirete gelsin, ondan tam intikam alsın. Eğer Allah sana muzdarip olacağın bir eş vermeseydi, sen teheccüde kalkıp "Ya Rabbim bana yardım et" demeyecektin. Allah sana iş güçte sıkıntı vermeseydi, sen sabah namazında oturup iki rekat namaz kıldıktan sonra "Şöyle bir Kur'an okuyayım, içim rahatlayıp" demeyecektin. Allah seni kendisine yaklaştırmak için sana dertler verdi, koş gel diye. Peygamberlerini çok sevdiği için çok dert verdi. Veli kullarını çok sevdiği için onlara biraz daha dert verdi. Ama hiç kendisine yakın görmediğinin üzerinde hiç yatırım yapmadı Allah. Onlar kuş sütüyle beslendi gittiler. Ama nereye gittiler? Ebedi kalacakları cehenneme gittiler. Mümin ebedi kalacağı cennet için 3 gün zindanda kalsa ne olur? 3 gün aç kalsa ne olur? 4 gün dayak yese ne olur? Çöpçülük yapsa ne olur? Niye bunalsın ki? 3 gün bu. Koca bir dünyayı görmek için 9 ay anne karnında kalmak gerekmiyor mu? Buralar karanlık diyebilir misin? Eğer oralar karanlık diye erken çıkmaya kalkarsan kapkaranlık bir çukura koyarlar, mezara koyarlar seni. Beklersen 9 ay aydınlık bir dünyaya çıkarsın. Dünya ahiret için doğmak üzere geldiğimiz bir yer. Sabredip şu fani dünyanın işkencelerine, eziyetlerine sabredersek, çocuğumuzdan, akrabamızdan, patronumuzdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan, dava arkadaşımızdan gelen sıkıntılara sabredersek, bunları Allah-u Teala'nın bir imtihan sebebiyle bana gönderdiğini bilirsem, benim için sıkıntı yok. Ben kazanılabilecek en önemli yeri, Allah'ın rızasını kazanayım, ömrüm hapishanelerde geçsin. Yusuf kaybetti mi zindana girdi diye? İbrahim ateşe atılınca kaybetti mi? Kim kaybetti Allah'ı tercih ettiği halde? Allah'ı tercih eden Yunus kaybetti mi? Allah'ı tercih eden Musa kaybetti mi? Allah tarafından olup kaybetmek yok. Ama dertsizlik istemek, sıkıntısızlık istemek veya çareyi Allah'tan başkasında aramak olduğu gibi sıkıntıdır zaten. Hem buralardaki sıkıntına Allah sıkıntı katar. Çünkü sen susamıştın, bir bardak tuzlu su içtin, deniz suyu içtin sen. Derdine dert kattın, hararetine hararet kattın. Halbuki sen derdini, o derdi yazan kaderin sahibine arz etmeliydin. Demeliydin ki "Rabbim, bana 3 çocuk verdin, 3'ü de başıma bela oldu. Anneleri de başıma bela oldu. Babaları da başıma bela oldu. Bana filanca dert oldu. Ben her derdimi sana şikayet ediyorum Rabbim" demeliydin. Allah da görmeliydi ki bu kul gücü tanıdı, sahibini tanıdı, kazandı. Eyüp aleyhisselam senelerce yatağında kıvrandı da "Beni niye hasta ettin ya Rabbi" mi dedi? Hayır. "Bana şifa ver" demeye bile utandı Allah'tan. Da ne dedi? "Rabbim, sen Erhamur Rahiminsin. Ben bu yatakta kıvranıyorum" dedi. Anladı Allah ne demek istediğini. Anladı. Edebi Allah'ın hoşuna gitti. O terbiye Allah'ı memnun etti. Yıllar sonrasında sağlam bir vücuda tekrar kavuştu. Sadece o kadar değil. O haliyle ölmeye razıydı. Kur'an'ın övdüğü bir peygamber olarak Allah'a gitti. Ama deseydi ki "Ben isyan mı ettim? Alkol mü tükettim? Zina mı ettim? Sarhoşların dik dolaştığı bir dünyada beni ne hale getirdin? Senin vefan bu mu? Sen ibadet edene böyle mi yapıyorsun? Hep bu Siyonistler Müslümanları eziyor. Niye bunlar birbirine kırılmıyor?" deseydi

kaybetmiş olacaktı. Neyi kaybetmiş olacaktı? Allah'ı. Onlarsa, Allah'ın dostlarıysa, Allah benimle olsun, her şeyi kaybedeyim düşündüler. Bunun için kardeşler, biz Allah'tan gelen musibetleri bir tokat olarak kabul ederiz. İkaz olarak kabul ederiz. Hamd ederiz. Bir musibet daha gelirse yine hamd ederiz. Eğer başımızda dertler çoğalırsa anlarız ki Allah birinci barajı geçtik, bir baraj daha koydu önümüze. Eğer birinci barajı geçemeseydim rahat edecektim. Ama nerede rahat edecektim? İmtihana gerek yoklar bölümüne konduğum için rahat edecektim. Düşünün, bir memurluk sınavında bir genel imtihanı alıyorlar. O imtihanda bir puanı tutturanlar bir imtihana daha çağrılıyor. O imtihanda o puanı tutturamayanlar siz evinize gidebilirsiniz deniyor. Evine gidiyorlar. Şimdi ikinci imtihana çağrılanlar tüh be şu hale bak ya bir daha çalıştıracaklar bizi mi diyorlar. Oh be bu imtihanı kazandık mı diyorlar. Halbuki daha ağır. Sözlü bir imtihana çağrılıyor. Onun üç katı ağır bir imtihana çağrılıyor. Ama mutlu oluyor bundan. Neden? Çünkü birinci imtihanı kazanmaya işaret ediyor ikinci imtihan. Sen bir daha sözlü mülakata gerek yok denseydi, ebedi memurluk hakkını kaybedecektin. Ben çocuklarımla uğraşırken, o yetmemiş gibi, başka bir afet kapımı bulduğunda, niye mutlu olmuyorum Allah beni tercih etti imtihan için diye. Rabbim sen ki beni imtihana layık gördün. Sen ki beni imtihan üstüne imtihana atlattın. Sen ki beni o çukurdan bu çukura atıyorsun. Demek ki kapından atmadın. Bu bana yeter nimet olarak. Kaç yıl sürecek ki çektiğim bu işkencem benim? Sürse sürse 100 yıl sürer. Sürsün 200 sene sürsün. Ama Rabbimin huzurunda değil bir saat, bir göz açıp kapatıncaya kadar cemalullahı görmeye değmez mi 100 sene hapis hayatı? Değil cennetin ömür boyu 1 sene, 1000 sene kalınması, işte 500 sene kalınması, bir bardak Havz-ı Kevser'den içme uğruna şu dünyada 100 sene zehir içmeye değmez mi? Değdiği için peygamberler buna katlandılar. Allah dostları bunun için bu eziyetlere katlandılar. Kardeşler, eğer imtihan üstüne imtihan bize geliyorsa, bir sıkıntı bitmeden öbürünü Allah gönderiyorsa, bunu seçilmişlikten dolayı mutluluk kaynağı olarak bilmemiz lazım. Evet, başımıza gelen dertler, sıkıntılar, musibetler gelmesin diye de gayret ederiz. Biz Allah'tan bela istemeyiz. Bela gelmemesi için uğraşırız. Evimizin çatısını sağlam yaparız yağmur yağmasın diye. Buna rağmen bir gün ıslanırsam, bu Rabbimin rahmetiydi derim. Enayi değiliz. Akılsız değiliz. Ama aklımızı veya ferasetimizi sadece bu 3 günlük hayat için kullanmayız. Düşünürken ufukları düşünürüz. Cenneti düşünürüz. Sonsuz hayatımızı düşünürüz. Ben bir saatliğine cehennemden kurtulayım. Beni parmaklarımdan tavana assınlar. Böyle düşünüyor olmam lazım. Evet, akılsızca gidip tuzağına düşerek değil o tuzağın. Ama düştüğüm zaman, ben istemediğim halde, tedbirimi aldığım halde, Allah beni öyle bir şeyle imtihan ederse, o zaman Rabbim der, başka bir şey demem. Meselemiz şu kardeşler, bir, bizi Allah gönderdi, buna zaten itirazımız yok. Biz, Rabbimiz bizi yarattı, kaderimizi o yazdı, bizim için o planladı, her şey ondan, buna iman ettik. Bu imanımız %100 olduğu halde, ondan habersiz, onun izni olmadan, tek bir ağacın yaprağının dahi düşmediğine iman ettiğimiz halde, sonbaharda veya herhangi bir gün, bir kiraz ağacından, bir yaprak değil kiraz, yaprak bile, levh-i mahfuzda ne zaman düşeceği, nere düşeceği, hangi saatte düşeceği yazılı olduğu halde düşüyor. Başka türlü düşemez. Buna inandığımız halde.

beni kuşatan, ümmetimi kuşatan, müminleri kuşatan bu dertlerin kendiliğinden olduğunu, şu veya bu diye basit bir sebepten olduğunu nasıl düşünürüm ki? Bu imanımızın paralelinde her şeyin Allah'ın hükmüyle olduğuna, her şeyi Allah'ın kadir ve muktedir olduğuna inanıyor olmamız lazım. Yani Allah ebediyen kalmak üzere bir Kur'an gönderecek. Sonra onun yarattığı 3 gün 5 gün ömrü olan cılız 2 tane insan bu Kur'an'ı okutmayacağız diyecekler. Allah da bunu engelleyemeyecek. Mümkün mü bu? Olur mu böyle bir şey? Allah okutacağım diyecek de onun yarattığı 2 tane kulu okutmam diyecek. Bu yarışı Allah kaybedecek. La ilahe illallah. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Kur'an sussun diyene dil veren de Allah zaten. Firavun'u da Allah yarattı. Musa aleyhisselam'ı da Allah yarattı. Düşmanını da Allah yaratıyor. Onun gücü, kuvveti, kudreti bu işte. İblise ben mi hayat verdim? Ben mi gözün görmediği yerde damarlarda dolaş dedim iblise? Kim iblisi bu hale getirdi? Allah. Kim Yahudi'yi kudurttu? Allah. Yahudi kudurmasa, iblis olmasa, o zaman teheccüdlerde kalkıp ibadet eden kullarına niye sevap versin ki Allah? Rampalarda yalpalamayan, zor günlerde yıkılmayan, Yahudinin baskısına, şeytanın fitnesine rağmen Kur'an'dan yana tavır koyanlar sevap kazansın diye Allah onları yarattı. Şeytan olmasa nereden sevap kazanacaktın sen? Şeytanın 1001 fitnesine, Yahudi medyasının 1001 rezaletine rağmen 21 yaşında bomba gibi delikanlı, fitneye, fucura, zinaya ve zina türü şeylere bulaşmadan yürüdüğü için Allah ona arşın gölgesini müjde ediyor. O Yahudi medyası olmasaydı, onlar kışkırtmasa, televizyonlar olmasaydı, o delikanlı o sevabı nereden kazanacak, arşın gölgesini nereden bulacaktın sen? Kıymeti bilinmesi gereken belalar bunlar. Sen nereden cihat sevabı kazanacaktın? Neyle sana Allah cenneti verecekti? Kara kaşından dolayı mı cenneti verecekti? Bu dağlar olmasa, bu tünelleri yapıp para nasıl kazanacaktı bu tünelciler? Düz yolda herkes yürüyor zaten. Bu tünelleri kazdığımız için biz maharet sahibi olduk. Hayır, biz iman ediyoruz ki her şeyi Allah yaratıyor, düşmanını da o yaratıyor. Güç, kuvvet onun elindedir. Dileseydi Allah, dileseydi ne şeytanı yaratırdı, ne Firavun'u yaratırdı, ne Karun'u yaratırdı. Hiç onları kudurtmazdı. 10 binlerce kulunu dünyaya gönderirdi. Kılın biraz namaz gelin derdi. Kılın biraz namaz gelin mi dedi? Hayır. Namaza karşı direnin gelin dedi. Çünkü ben kıl diyorum. Şeytan kılma diyecek. İş güç kılmanı engelleyecek. Buna rağmen cemaat kaçırmayacaksın. Buna rağmen sabah namazı kaçırmayacaksın. Allah görecek ki, heh, gel bakalım. Gel. Sen imtihan ettin. İmtihan oldun, çok güzel. Ne imtihan oldun? Hiç hastalık yok. Çocuk sıkıntısı yok. Fakirlik sıkıntısı yok. Babandan kalan dairelerin kirasıyla zaten yaşıyorsun. Turp gibi sağlam vücut. Sen niye gönderildin ki bu dünyaya? Niye gönderildin ki? Kalp krizi yok. Böbrek sıkıntısı yok, astım yok, bronşit yok. Niye geldin? Niye geldin? Düz yolda yarış olur mu? Yarış rampalarda olur, yokuşlarda olur. Yokuşlarda susamak senin kaderin. Kaçamazsın bundan. Biz Rabbimize şikayetten başka hiçbir melceğimiz yoktur. Son noktamız Rabbimizdir. Rabbim der, çaremizi hallederiz. Sonra gün yüzüne çıktığımızda hiçbir şey olmamış gibi gözyaşımızı sileriz. Akşam seccademde Rabbimle baş başa kaldım mı sayar dökerim. Bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu ya Rabbi derim. Sabahleyin işime dönerim. İşimde gene çeklerim ödenmediği zaman, en yakın arkadaşım benden aldığı borcu geri getirmediği zaman, döner gelirim akşam, Rabbim sana iman eden kullarını da bana eziyet ediyor.

0: Yardım et ya Rabbi derim. Öbür gün başka türlü bir azapla karşılaştığım zaman, başka bir imtihanla karşılaştığım zaman yine Rabbime sığınırım. Geçerim seccademin başına. Açarım ağzımı, yumarım gözümü. Çünkü Rabbim beni dinliyor. Onun dışında beni dinleyen yok zaten. Hem çay içer hem dinliyor numarası yapar sana. He, Allah sabır versin der, geri gönderirler seni. Beni dinlerse Rabbim dinler. Dinlerse o dinler, yardım ederse o yardım eder. Ondan başkası bana yardım edemez. Kimin kapısını vurduysam, ya açar ya açmazlar, açsalar da Allah sabır versin der, geri gönderirler. O öyle değil. Şu kadar ki, bunu bana niye verdin demek yok. Verdin, eziliyorum, yardım et bana ya Rabbi demek var. Yardım istemek için, şikayet etmek için değil. Ama biz biliriz ki ondan başka kapımız yok zaten. Şimdiye kadar kimin kapısına vurduysak o bizi sadece oyalamıştır. Kendi kendimizi de zaten oyaladık. Ben kendim hallederim bu dertleri düşündüğümüzde de halledemedik. Derdi derinleştirdik daha fazla. Kardeşler, biz niye Allah'a iman ediyoruz? Bu imanın bir bedeli olmayacak mı? Sınamayacak mı Allah bizi? Yormayacak mı bizi? Hani doktora gidiyorsun, kalbin sağlam, sağlam sağlam doktor. Bir bakalım şu bantta bir yürü bakalım diyor. Seni bir banta koyuyor. Yürüyorum doktor diyorsun. Biraz daha hızlandırıyor. Yürüyorum diyorsun. Biraz sonra küt düşüyorsun yere. Hani sağlamdın sen? Öyle cumadan cumaya gitmekle imtihan mı olur? Sabah namazına camiye gitmekle imtihan mı olur? Doğurduğun gırtlağına sarıldığı gün imtihan olur. Sen birisini sadakanla, yardımlarınla büyütürsün, beslersin, büyütürsün, beslersin. Gelir senin kızına zina yaptı diye iftira eder, o gün imtihan olursun. Ebu Bekir'de olduğu gibi. Ebu Bekir nasıl imtihan oldu? O girdiği yüksek makamlara rağmen, kendi eliyle beslediği, sadakasıyla büyüttüğü adam, kızı Ayşe için zina yaptı dedi. Tuttu, kendi ellerimle beslediğim bu adam, benim kızıma iftira etti, ona bir kuruş yok bundan sonra dedi. Ayet indi, ne dedi? Allah affetmenizden hoşlanır, niye affetmiyorsunuz dedi. Meğer ki o da imtihanmış. Ama kazandı. Tamam dedi. Ölünceye kadar benim garantimde, affettim gitti dedi. Yeter ki Allah da beni affetsin. Öyle sabah namazına gitmek yeter mi? Yüzünden Kur'an okumak yeter mi? Ramazan'da mukabele okumak yeter mi? Her gün bir imtihana hazır ol. Hacca gidersin. Haçta imtihana hazır ol. En ağır imtihan zeminine, en kaypak imtihan zeminine gitmişsin. Orada Allah bütün günahlarımı affediyor. Bak Kur'an öyle mi diyor? Bütün günahlarını affediyor diyor ama sonra ne diyor? Kim o topraklarda içinden bir kötülük geçirirse elim bir azabı tattırırız ona buyuruyor. Hacının ayağına basmak değil söylediği Kur'an'ın. Nereden söz ediyor? Hacının ayağına basayım mı diye düşündün mü azaba müstahak oluyorsun. Bunun için İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, ashabın büyüklerinden, ömrünün son 10 senesini Taif'te geçirmiş. Demişler ki Mekke gibi mübarek bir yer olduğu halde, burayla ilgili hadisleri sen bize anlattığın halde niye Taif'e gidiyorsun ki? Siz ne zannediyorsunuz demiş. Orada her namazı 100.000 yazılıyor. Düşündüğüne bile günah yazıyor Allah. Ömrümün sonunda niye günah kazanayım demiş. Çekmiş gitmiş. Anlayış bu. 40 gün orada kalan hacı rahat ettiğini zannediyor. Haccını yap, uzaklaş diye ne gerek? Yanlış düşünsen, yanlış görsen bile başına bela alıyor. Oranın imtihan süreci o. Orada o imtihan var. Kardeşler, meselenin özeti şudur. İmtihan için geldik. Keyif için cennete gideceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama,

0: sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Bahar kapıda, kimine geldi, kimine geldi gelecek. İçimizde ağaç dallarında tomurcağı duran çiçeklerin sevinci ve heyecanı var mı peki? Olsun mutlaka. İnsan heyecanıdır, canı heyecanı kadardır. İçler titresin heyecandan, baharın ayak seslerine kulak verilsin. Kapılarda beklensin bahar, pencerelerde beklensin, hayallerde beklensin. Çırpılsın o heyecanla ipek kanatları gönüllerin. Avuçlar açılsın. Güneşin öncü süvarileri biriktirilsin avuç içlerinde. Goncalar gül olmak için açılır da avuçlar pür niyaz olmaz mı? Bir niyazdır bu madem, içinde heyecan biriktiren o avuçlar sükunetle yüzlere sürülsün. Nuru içlere çekilsin. Bahardır gelen, içimizin her köşesine nida etsin bir münadi. Uyansın uykuda unutulmuş neyimiz varsa, uyansın mahmur kırlar gibi, çimenler, çiçekler gibi, dereler, tepeler gibi. Uyansın canımız, çıksın kozasından, bin bir renkli kelebekler gibi. Hazreti Mevlana, baharın getirdiği dirilişin sadece tabiata değil, insana, cana, İnsanın tabiatına da gelip ilişmesinin neden gerekli olduğuna şöyle işaret buyuruyor Divan-ı Kebir'inde. Bağlar, bahçeler çiçeklerle süslensin, kuşlar kanatlansın.

0: kalsın uçsun diye gönlü sevgiyle, merhametle dolu olan ilkbaharda işte böyle nazlı bir gelin gibi eteklerini sürüyerek salına salına ötelerden gelir. Yarattıklarındaki güzellikleri görmeyen körlerin, sözünü duyamayan gönül sağırlarının bu inatlarına rağmen ilkbaharın güzellikleri içinde kendini gizleyen sevgili, insanları hayran bırakmak, canlara can katmak için nice güzellikler içinde kendini gösterir. Gençliğimizin kült filmi Ölü Ozanlar Derneği'nde bahara dair şöyle esaslı bir replik vardı. Bahar, insanın kendi sesini bulması için doğanın sunduğu en büyük imkandır. Dışarıdaki dünya bu denli coşkuyla filizlenip serpilirken senin iç dünyan nasıl böyle sessiz kalabilir? Onat Kutlar'ın Bahar İsyancıdır ismini verdiği kitabını okuyanlarınız vardır. Henüz okumayanlar da okur belki bu vesileyle. Okusun, okumasın. İsmini duyan bir daha unutmaz. Baharı isabetle tarif edebilecek en esaslı ifadelerden biridir çünkü bu. Bahar bizi silkeler, kendimize getirir, uyuşmaya karşı direncimizi biler. İçimizin çiçeklenmeyi unutan yerlerine uyanmayı, dirilmeyi, yeniden çiçek çiçek açmayı hatırlatır çünkü. Her isyanın telafatı olur ama bu isyanın olmaz. Pür kazançtır bahar hasatının her neticesi. Şunu da ilave etmek lazım ama, bahar vardır, bir de yalancı bahar vardır. Soğuk tabiatlı, Mart güneşinin ilk yoklamalarına kanan baharı köşeye sıkıştırmak için pusuda benzer her sene. Geçen sene çok kötü yakaladı mesela. Ayazı dondurdu çiçeğe duran bütün tomurcukları. İnsan için de böyledir bu. Her güneşi bahardan bilmemek gerek. Bahar güneşinin saçlarımızı, tenimizi, canımızı tatlı tatlı okşayışını iyi tanımak, teşhis etmek gerek. Yoksa ne olacağını eskiler söylemiş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Çiçeklerimiz dallarımızda ayaza yakalanır. Bir çare donar gider. Çiçeklenelim, kanatlanalım. Bunun heyecanıyla dolalım ama baharı görmeden de kendimize koyuvermeyelim. Koyuvermeyelim ki hazana düçar olmayalım. Hadi badem ağaçları güneşin parlaklığına kanıp erkenden uyanıyor kış uykusundan. Peki bu ayı yavrularının sorunu nedir? Bir de bahar kaçıran şaşkınlar var. Hem de ne çoklar. Kış uykusunu fazla kaçıranlar. Yahu dünyamıza bahar gelmekte. Yola çıkmış belli ki. Hatta bir yerlere gelmiş bile. Ama ne olmuş? Biz onun yanına gelmemiş, gelmeye hazır beklememişiz. Ne gaflet, ne delalettir bu. Kaldıralım kafalarımızı. Kaldıralım uyuşuk dijital bağımlı parmaklarımızı ekranlardan. Bakalım etrafımıza. Bu gaflet ve delalete esir düşüp şu güzelim baharı, şu büyük diriliş senfonisini kaçıracak mıyız gerçekten? Marketlerden çiçekler alınan çiçekler zorlama büyütme imkanlarından mahrum kaldıklarında içlerine kapanıp açmayı bırakıyor genellikle. Gözden çıkaramıyor tabii insan. Yaprağına hürmeten suyunu verip camın kenarında tutmaya devam ediyor. Belki bir gün açar diye. Bazen açıyor da eğer bir şekilde etrafa ilgimizi kaybedip içimize kapanmışsak kendimizi susuz bırakmayalım. Kuru yapraklarımızı temizleyelim. Bakalım, bakımı ihmal etmeyelim ki canımız kuruyup gitmesin. Ümit kulpunu bırakmayalım. Ümide tutunalım. Bakalım kendimize. Can suyunu eksik etmeyelim. Sevelim kendimizi. Ümidi kesmeyelim hayattan, hayatımızdan. Kışı uzun sürenlerin bile bir yerde sırasını bekleyen bir baharı mutlaka vardır.
1: Radyo Hedef, sizin sesiniz.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet.
0: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek ki, çok konuşup sürçülisan etmemek mümkün değil. Şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Bir haftalık bir aranın ardından yine gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo'da mikrofon başındayız. Sizleri de geçen hafta giderken sevdiklerinizle beraber radyo başına, bilgisayar başına, her ne ortamdan dinliyorsanız oraya davet etmiştik. İnşallah davetimiz karşılık bulmuştur. Evet, bugün yine Gökhan Özcan'ın güzel bir yazısıyla başladık programa. Bahar güzellemesi bölüm bilmem kaç diye. Daha önce kaç defa yazdıysa artık bahar güzellemesi Gökhan Özcan böyle bir başlık atmış. Bahar güzellemesi bölüm bilmem kaç. Evet, bahar geldi, öyle değil mi? Bugün kendisini iyice hissettirdi. Belki geçen haftalarda açmaya korktuğumuz camlarımızı açıp odalarımızı havalandırır, evlerimizi havalandırır olduk. Böyle bir derin nefes çektik. Dışarısı da güzeldi bugün. Öyle çok fazla soğuk yoktu. Güzel bir bahar iklimine kavuştuk. Ama bugün tabii yaşanan bir olay var ki hepimizin yüreklerini yaktı. 16 yaşında bir çocuk, bir genç. Okuluna babasına ait 5 silah, 7 şarjörle gidiyor. Ve 5. sınıfta, kendisi 8. sınıfta okuduğu okulda 5. sınıftaki 2 sınıfa giriyor ve şarjörleri hiç düşünmeden boşaltıyor. 9 kişi, birisi öğretmen olmak üzere, 8 öğrenci yavrularımız olmak üzere 9 kişiyi hayattan koparıyor. Ve yaralılar var, şu an hastanede ağır yaralı olanlar var, tedavi görüyorlar. Rabbim onlara Şafi ismi şerif hürmetine şifalar ihsan eylesin. Hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Evet, evlatlarımız, hani yazının bir yerinde böyle diyor ya, parmaklarımızı artık çekmek lazım o ekranlardan, değil mi? Şöyle dışarıya çıkıp kendimize gelmemiz lazım. Etrafımıza bakmamız lazım. Dijital bağımlılıklardan kurtulmamız lazım. Ki daha önceki günlerde de Urfa Siverek'te aynı olaydan benzeri yaşandı. Orada ölüm olmadı Allah'tan. Fakat yaralanan kişiler vardı. Öğretmenlerimiz, polisimiz, görevlilerimiz, öğrencilerimiz yaralanmıştı. Yaklaşık 20 kişiydi. Anlamakta zorlanıyor. Bugün ayrıca Sakarya'da yanlış okumadıysam 12. sınıf öğrencisi okula silahla gitmiş belinde ve farkına varmış okul yöneticileri ve öğretmenler, polis marifetiyle silah elinden alınmış. Allah bilir ne yapmayı düşünüyordu. Gerçekten bugünlerde dikkatli olmak lazım. Tabii ki yani bu sadece bugünlerde değil. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizi göz ardı etmememiz lazım. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Onlara değer vermemiz lazım. Onlara değer verdiğimizi göstermemiz lazım. Bazen öyle olur ya, değer veririz ama göstermeyiz bunu. Göstermemiz lazım. Onlarla hemhal olmamız lazım. Beraber vakit geçirmemiz lazım. Onları telefona, bilgisayara, dijital dünyanın o artık çirkin mecralarına bırakmamak lazım. Gaflet ve dalalete düşüp güzelim baharı kaçırırken ne yazık ki geleceğimiz olan gençlerimizi de kaçırır olduk. Rabbim inşallah bizlere bir uyanış nasip eylesin. Gençlerimize de tabii ki buradan seslenmek lazım. Annelerinizin, babalarınızın değerini bilin. Onlar sizler rahat edesiniz diye gecelerini gündüzüne katıp çalışıyorlar. Belki sizin yapmak istemediğiniz işleri yapıyorlar. Gidiyorlar birilerinin ağız kokusunu çekiyorlar akşama kadar. Ne için? Sırf sizlere daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için. Bunların kıymetini mutlaka bilin. Annenize babanıza değer verin. Onlar belki işlerinden dolayı gündüz yoruluyorlar, akşam gelince sizden belki uzak kalabiliyorlar. Onlarla oturun, muhabbet edin. Odanıza çekilip de hani böyle dediğim gibi telefona, bilgisayara dalmayın. Onların yanına gidin, halini hatırını sorun sizler de. Artık belli yaşlara gelmiş gençlerimiz de kendilerini kapatıyorlar. Bir asosyallik gençler arasında almış başını gidiyor. Yani gençler sosyal medyada sosyaller ama gerçek hayatta asosyaller. Yani o bütün odaları, o dünya şey, bütün dünyaları o odaları olmuş durumda. Bundan kurtarmak lazım gençlerimizi. Evet, Rabbim tekrar hayatını kaybeden yavrularımıza, öğretmenimize Rahim ismi şerifiyle muamele buyursun.

rahmetiyle muamele buyursun. Yaralı olan kardeşlerimize de, yaralı olan öğrencilerimize de şifalar ihsan eylesin Şafii ismi şerif hürmetine. Bugün yine birbirinden güzel şiirlerimiz var. Programın başında okuduğumuz bu yazı da gerçekten bize güzel mesajlar veriyordu. Ve şuradaki Onat Kutlar'ın Bahar İsyancıdır ismini verdiği kitabı var ya, evet, Bahar İsyancıdır gerçekten dirilmeyi, yeniden çiçek açmayı hatırlatır, uyanmayı hatırlatır, değil mi? Uyuşmaya karşı direncimizi biler ki o güneş, o sıcaklık, o hani etraftaki kuş sesleri, o ağaçların açtığı çiçekler insanı böyle ne yapar? Uyuşukluktan kurtarır, kendisine doğru çeker. O yüzden baharın da kıymetini bilmek lazım. Geçtiğimiz günlerde böyle bir iki gün soğuk oldu. Eyvah dedim. Geçen yıl yaşadığımız soğuktan bahsetti Gökhan Özcan. Aynı olayları yaşayacağız diye düşündüm. Ama hamdolsun Rabbimize. Dünden itibaren yanlış hatırlamıyorsam veya bugünden itibaren yanlış hatırlamıyorsam 8 derece birden artacaktı sıcaklar ki gördük. İnşallah bundan sonra da tekrar böyle soğuklar gelip de o güzelim hani meyveye, tomurcağa durmuş meyveler soğukta don vurup da telef olmaz diyelim. Tabii gelen her şey Rabbimizden, gelen her şey ondan. O yüzden ondan gelene eyvallah diyoruz ama dualarımızda böyle bir felaketin, böyle bir olayın yaşanmaması yönünde. Evet, bugün güzel şiirlerimiz var dedik. Bir tanesi az sonra sizlerle buluşacak. İbrahim Sadri'nin Nan gibi şiirini paylaşacağız. Gerçekten sevdiğimiz şiirlerden, severek okuduğumuz şiirlerden, sizlerin de sevdiğini bildiğimiz şiirlerden. O yüzden bu güzel şiire bir kulak verelim. Arkasından da güzel bir eser gelecek. Arkasından gelecek eser de Uğur Işılak'tan. Artık geç oldu diyecek Uğur Işılak. Ama hiçbir şey için geç değil. Hayat devam ediyorsa her şey mümkün. İşte şiirimiz Nan gibi.

0: ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam yıllar nasıl geçmiş saradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye. Bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür bu geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete, resimlerden silinecek yüzün belki de. Ne adın ne sanın, bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak nan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın, en ücra yerlerinden, cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel, fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini, sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa, aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay mahallenin en güzel kızına, denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına, zannetmek ölmek zor, ölmek kolay, kolay da kan gibi aklımdasın. Bu da geçer. Her sabah kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın. Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım 3-5 zeytin, otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum. Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı, öyle unuturum, ekmek gibi, an gibi aklımdasın. Ve gözlerin gelir geçer içimden, su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam, yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın, an gibi aklımdasın, aklımdasın.
1: Radyo Hedef, sizin sesiniz.
2: Parça parça duyguları tükenmiyor.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ne kadar hızlıyız bilmiyoruz tabii. Eskiden daha hızlıydım, öyle diyeyim. Eskiden böyle hani biraz da mizah ağırlıklı bir program yaptığımız için daha böyle cevval bir şekilde program sunuyordum. Şimdi artık biraz daha şiir, edebiyat olunca biraz daha ağırbaşlı olduk herhalde. Mine Yıldız, Yusuf Aztekin, Fatih Teki abime buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Yusuf Aztekin'le de zaman zaman böyle karşılaşıyoruz. Gönül dolusu selamlar gitsin kendine. Hayırlı yayınlar, sizi dinlemek çok güzel, teşekkür ederiz demiş Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Fatih abi, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizlerin bize böyle mesajlarla dönmesi bizleri de memnun ediyor. Programın dinlendiğinin farkına varıyoruz. Bazen soruyor arkadaşlar, böyle reyting ölçümü yapıyor musunuz? Yok, öyle bir ölçüm yok. Öyle bir ölçüm de yapmıyoruz. Ama tabii ki gönülden gönüle böyle yollar var. Zaman zaman karşılaştığımızda dinlediğini ifade eden arkadaşlar oluyor. Zaman zaman böyle mesajlarla bizleri takip eden, destekleyen dinleyicilerimiz oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi Mevlüt Kürk. Gönül dostu, güzel kardeş. Fatih Koç mesela Kayseri'ye gitti, hala dinliyor. Ömer, Selim Koç, Berrin Nisa Koç, Hatice Koç, Koç ailesi. Buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz Kayseri'ye de. Onların şahsında, Fatih şahsında Kayseri Üniversitesi'nde bizleri dinleyenler varsa kardeşlerimize de buradan gönül dolusu selamlar gönderelim. Evet, böyle güzel insanlar var hayatımızda bizim de. Böyle dinleyicilerimiz var. Programın başında hani bahardan bahsettik. Daha doğrusu bahardan bahsettikten sonra yaşanan olaylardan bahsettik. Hepimiz tabii ki bazı şeylerin peşindeyiz. Fakat hepimiz genellikle elimizde olmayan veya güç yetiremeyeceğimiz işlerin peşindeyiz. Bugün dilim dolanıyor, farkındasınızdır. Böyle başımın sağ tarafına acayip bir ağrı saplandı. Gözlerimi açamaz oldum program öncesinde. O yüzden hani böyle program başındaki yazıda da böyle duraksamalar oldu. Belki şiirlerde de oluyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Bugün programı davet ederken sizlere paylaştığımız görselde şöyle bir söz vardı. İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır. Nedir? Kendisidir. Evet. Fakat işin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? İnsan kendisini düzeltmeyi bir kenara bırakıp, bununla hiç zaman harcamayıp, buna bir mesai vermeyip, dünyayı düzeltmeye kalkıyor. Öyle değil mi? İnsan kendisini düzelttiği zaman aslında dünya düzelecek. Kendimizi düzelttiğimiz zaman dünya düzelecek. Son günlerde aslında çok meşhur bir mesaj var. Muharrem Nurettin Coşan Hoca Efendi'nin Ramazan bayramında vermiş olduğu bir mesaj var. O mesajda kendimize gelmemizi, kendimize çeki düzen vermemizi, kendimizi kurtarmamızı, kendimize dönmemizi bizlere söylüyor. Fakat böyle sohbet ettiğim arkadaşların hepsi şeye takıldı. Mesajın başında Hazreti Zülkifle, Hazreti Elyasa'ya, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam var. Bu iki peygambere niye selam var diye böyle herkes oraya takıldı. Fakat oraya takılmak yerine aslında mesajın gerçek manasına göz atmak lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Kendimizi düzeltmemiz lazım. Dünyayı düzeltmeye talipsek kendimizi düzelteceğiz. Ve şiirimiz Geceye Şiir, Necip Fazıl Kısakürek'ten. Bir kulak verelim, arkasından güzel bir eserle devam edeceğiz. Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün. Gelin, gelin onu açın geceler. Beni yad edermiş gibi bütün gün. Ötün kulağımda çın çın geceler. Geceler, çekmeyin benim için hüzün. Gelinsiz ruhumu tenimden süzün. Bırakın naaşımı yerde gündüzün. Gölgemi alın da kaçın geceler. İnsanlar içinde en yalnız insan. Düşün, taş duvara başın gömülü. Ve kapan sükuta granitten taştan. Mazgallı bir kale gibi örülü. Gözünü tavandan ayırma ki sen. Üşürsün gölgeni yerde görürsen. dikilir karşına mumu söndürsen, ölüler içinde en yalnız ölü. Sesim alıp da kaybetse rüzgar, versem gözlerimi bir sonsuz renge, içimde bir mahşer uğultusu var, ruhumdur çağıran tenimi cenge. Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm, bir görünmez alem olsa gördüğüm, mermer bir kabuğa girip ördüğüm, kapansam içimden gelen ahenge.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Aykut Kuşkaya gecelerle mikrofonlardaydı. İnşallah beğenmişsinizdir bu güzel eseri. Bugün aslında bu başıma giren ağrının sebebini ben biliyorum. İki gündür toplamda 6 saat uyursan başın da ağrır, her yerinde, yani hastalıktan da kurtulamazsın. Orası da ayrı mesele. Belli bir yaştan sonra öğrencilik zormuş, onu anladım. Şimdi tabii öğrenciyken öğrenciliğin kıymetini bilemedik. Daha doğrusu bilemedik derken biraz boşladık, çalışıyorduk. Hani radyoculuk yapıyorduk. O yüzden biraz boşladık, okulu biraz şey yaptık. Okuldan mezun olunca da böyle ayaklarımız hani yere değmeden okul kapısından çıkarak okuldan uzaklaştık. Bir daha da okula dönmemiştik. Berat futbol oynarken bir spor yöneticiliği bitirdim. Bir antrenörlük belgesi aldım, futbol antrenörlüğü belgesi. Bunları yaptım. Şimdi de yaş biraz daha ilerledi. Dedim ben bir yüksek lisans yapayım. Durduk yere kendimizi böyle şeye soktuk. Bir çıkmazın içine. Bir de vize ödevimiz vardı. Web tasarım hocamız Doktor Fahri Yılmaz hocama buradan selamlarımı gönderiyorum. Bir web

sayfası prototipi tasarlayın dedi Figma'da. Figma kullanmayı bilmiyordum. Yani bir haftadır Figma öğrendim. Şimdi oturdum Figma'da bir prototip tasarladım. O yüzden iki gündür böyle gece yarısına kadar hani oturuyorum. Gece 2'de 2-2 buçuğa kadar 3'e kadar. Sabah namaza kalkıyorum, ondan sonra da uyuyamıyorum. Çünkü uyursam diyorum işe geç kalırım. Hani gidemem. Ondan sonra da kalkıyorum trafiğe de yakalanmamak için erkenden iş yerine gidiyorum, oturuyorum, işlere bakıyorum. O yüzden böyle biraz şeyle karşılaştık, hani bu ağrıyla herhalde hemhal olduk. İnşallah düzeliriz. Gerçi düzeliriz diyoruz da bu hafta sonu da böyle işler almış başını gitmiş durumda. Bakalım, inşallah dinlenecek bir zaman bulacağız, kendimizi ayıracağız. Evet, güzel bir şiirdi Geceler şiiri. Necip Fazıl Kısakürek, Allah gani gani rahmet eylesin. Fikir adamı, gönül adamı, müthiş bir deha, müthiş bir isim Necip Fazıl. Her ne kadar bazı kendini bilmez ki şu anda böyle üç kağıtçılıktan içeriye atılmış, kendisini belediye başkanı zanneden züppeler kendisine dil uzatsa da hiçbir şey kaybetmez. Ona uzatılan dil ancak onun değerini artırır. Necip Fazıl Kısakürek öyle bir isim. Evet. Az sonra Can Yücel'den Anladım isimli şiiri sizlerle paylaşacağız. Fakat onun öncesinde hani bahardan bahsetmişken bugün böyle baharla ilgili birkaç sözü sizlerle paylaşayım istedim. Mevlana Hazretlerinden Gökhan Özcan da bir alıntı yapmıştı. Diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçinde kar da yağar, fırtına da kopar. Ancak çiçekler açmaya hep devam eder. Evet, insanın umutları bazen gerçekten kışa kaptırır kendini. Kar yağar, fırtına kopar, öyle değil mi? Dersin bu gemi bu limana ulaşmaz. Sonra bir bakmışsın güneş açmış. Çiçekler böyle ağaçlarda. İnsan tekrar bir yeşerir. Tekrar bir umudu yenilenir, değil mi? O yüzden umudu kaybetmemek lazım. Hiç bitmeyen bir bahar mevsimi o. Onu kaybettiğiniz zaman zaten yaşamanın da bir anlamı fazla kalmıyor. O yüzden umudunuzu hiç ama hiç bir şekilde kaybetmeyin. Kaybettirilmesine de izin vermeyin. Can Yücel, Anladım.

bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığında anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinde neden yalın ayak koştuğunda anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını gördüğümde anladım. Ağlayanı güldürebilmek ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşını, gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini avucuma koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan, büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçek

0: gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgiyi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş, emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Seni sana emanet ettiğimde anladım. Vakti muhabbet devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor.
1: Vakti muhabbet.
0: Evet, Can Yücel, anladım. Güzel eser değil mi? Güzel eser. Fakat ben şunu anlamadım. Bunun sonuna niye eser koymamışım? Unutmuşuz, atlamışız. Ama atlamamız da isabet olmuş. Çünkü vaktimiz de yavaş yavaş azalıyor. Ki programın son dakikalarında sizlerle paylaşacağımız bir güzel şiirimiz daha var. Filistin Lenes'in dersi. Bu güzel şiir Muhsin İlyas Subaşı'na ait. O şiiri de paylaşacağız. Filistin demişken Gazze'de zulüm devam ediyor. Gazze ile beraber İran'a yapılan saldırılar devam ediyor. Ürdün'e, Lübnan'a yapılan saldırılar devam ediyor. Ve ne yazık ki artık böyle ipi kopmuş bir köpek gibi, affedersiniz, her yere saldırıyor. Dünyanın sonunu getirmek için Amerika'daki evangelist abileri de kendilerine destek veriyor. Hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir teorileri var onların. Onu yapmak için de ellerinden gelen her türlü zulmü reva görüyorlar. Kime? Müslümanlara. Kime? Gariplere, mazlumlara, mustazaflara. Ve muhakkak ki o gariplerin sesini duyan bir Mevlaları var, bir Allahları var. Ve muhakkak ki Allah'ın hesabı kesin hesaptır ve o hesap gelecektir. O hesap geldiğinde de kesinlikle, kesinlikle kaçacak yer bulamayacaklardır. Rabbim inşallah zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara yardım etme erdemini, yardım etme liyakatini bizlere nasip eylesin. O kardeşlerimize elimizden belki hani gidip onlarla beraber oralarda mücadele etmek gelmiyor olabilir. Ama dualarımız gidiyordur. Dualarımız var, dualarımızı duyan var. O yüzden dualarımızdan eksik etmeyelim kardeşlerimizi. Ve her zaman hatırlatıyoruz ki bizim Hedef Radyo'nun sloganıdır. Öyle değil mi? Boykotlu malları alma, zulme ortak olma. Boykot hayattır arkadaşlar. Kardeşlerimiz için hayattır. Boykot aynı zamanda can almaktır. Onlara o zulmedenlerin canlarını böyle hani böyle ümitlerini sıkmaktır. Canlarını almaktır. Onların mallarını almamak onlara yapılabilecek en büyük, siz söyleyin, mücadeledir. Onlarla yapılabilecek en büyük mücadeledir. O yüzden boykot konusunda kesinlikle ne yapmayın? Taviz vermeyin. Boykot konusunda geri adım atmayın. Bilmediğiniz şeylerden zaman zaman almış olabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olun. Onları da almayın. Ama bildiğiniz mallardan kesinlikle uzak durun. Biraz araştırın. Biraz bakın. Öyle değil mi? Evet, şimdi programın son dakikalarındayız. Haftaya çarşamba yine inşallah Allah bir mani vermezse burada olacağız. Sizleri de radyo başında, bilgisayar başında görmek isteriz. Hamide teyze mesaj atmış. Hayırlı yayınlar, hepinize geçmiş olsun. Allah dost demiş. Allah razı olsun. Allah dostu sizsiniz. Ve şiirimiz Filistinli Enes'in dersi, Muhsin İlyas Subaşı'nın bu güzel şiiriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Eserden sonra da Ömer Karaoğlu hadi Ammar diyecek. Hadi bakalım. Enes'in parmakları tankın altında. Göğsüne bir gül gibi düşmüş sapan kayası. İdealini arkadaşlarına, ruhunu meleklere emanet etmiş. Sıkı sıkıya tutuyor fırlatamadığı taşını. Bunun için savaşır Filistinli çocuklar, seyrederek Enes'in naaşını. Enes'in dudağında kan vardı, gözlerinde ışık. Bir not düşmüş gömleğinin cebine. Şehitler ölmez.

bilirsin anacığım. Onlar zaferlerini kan dörtsünler, zehir etsinler ekmeğini aşını, ayaklarımın altında medeniyetin dişleri, insanlık benim kanımda kaybetti savaşını. Bilirim anne, ben bir defa öldüm, sen her gün ölürsün. Ölme anne, yani yeni kardeşlerimi doğur. Bu sapanız alsınlar elimden. Bu bayrak yerde kalmayacak. Onlar büyütecek direnmenin yaşını. Kanım yastığım benim. Sen üzerime yorgan yap gözyaşını. Bu savaş dersidir anacığım. Okulu sokaklarımız, kalemi sapanımız, defteri yüreğimizdir. Öğretmeni peygamberim, ben bir küçücük, 10 yaşında neferim. Ben sınıfta kalmadım anne. Rabbim takdirname verdi bana. Nurumu şahit yaptı cihana. Usulca koy yüreğime başını. Sen de gölgesinde rahat uyuman için bayrağıma gönder yap mezarının taşını.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Bu sohbetimize inşallah günümüzün önemli sorunlarından bir tanesi olan İslam'da erkek ve eşine karşı vazifelerini sizinle paylaşmak istiyoruz. Acaba içinde yaşadığımız şu dünyanın sıkıntılı anlarında eşlerimizle olan problemlerimize ne kadar zaman ayırıp çözüm yolları arıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Haydi gelin bunların cevabını beraber bulalım.

Bitmez tükenmez hamdü sena, alemleri yoktan var eden, kimseye muhtaç olmayan, bütün mahlukat kendisine muhtaç olan, eşi benzeri olmayan yüce Allah'a mahsustur. Salatu selam, alemlere rahmet olarak gönderilen, beşeriyetin medar iftarı, hüdanın sevgilisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline ve ashabına olsun.

İlk yaratılan insan olan Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen, peygamber neslinden çoğalan ve şu fani dünyada en önemli görevlerde rehberlik ve önderlik yapan, bulundukları ortamlarda Allah-u Teala'nın emirlerini insanlara tebliğ ederek İslamiyet'in gelişine kadar birçok kavimlere peygamberler olarak gönderilen erkekler, Müslümanlığın doğuşundan sonra alemlere rahmet olan kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle gerçek bir insanın ve gerçek bir erkeğin nasıl olması gerektiğini ve bir erkeğin nasıl bir yaşantısı olduğunu kainatın efendisi bütün hayatıyla ümmetine örneklerle göstermiştir. Allah-u Teala erkeğin vücut yapısını kadına nazaran daha çevik ve güçlü yarattığı için erkeğin toplum içerisinde yaşamın zorlu yönlerini omuzlayarak önemli sorumluluklar üstlenmiş olması onun en asli görevlerindendir. Bu görevi hasebiyle de çevresinde ve yaşadığı ailesinin içinde birçok vazifelerle yüklenmiştir. Bunların en başında yer alan kendisini yetiştirip İslam'ın emrettiği gibi biri olabilmesi, çevresindeki insanlara yardım edebilmesi, ailesinin nafakasını çalışıp kazanarak onların yaşayışlarını temin edebilmesi gibi vesaire birçok sorumlulukları yerine getirmesi erkekten beklenir. Günümüzde, yani yaşadığımız toplumda erkeğin en asli vazifesi örnek bir ahlak temsil sergileyerek, İslamiyet'in emrettiği şekilde yaşayarak çocuklarını ve zevcesini eğitmesi, onları bilinçlendirip topluma kazandırma konusunda en önemli rolü üstlenmiştir. İslam'ın emrettiği şekilde yaşamayarak dünyanın türlü türlü meşgalelerine kendini kaptırıp toplumun ahlaki değerlerini çökerten ve içinde yaşadığı ortamın ağına takılan insanlar, ilahi emirleri hiçe sayarak haram kılınan şeylere yöneldiklerinde ve bu illetleri evli olarak yaşayan bireylerin ailelerinin içine kadar sokarak birçok huzursuzlukların çıkmasına ve tartışma boyutunun daha ileri gitmesiyle olayın kaba kuvvete dökülmesi ve devamında boşanıp ayrılmaya kadar giden yuvaların dağılmasına her gün şahit oluyoruz. Ailede geçimsizliğin ve sık sık tartışmaların, mutsuzluğun sebepleri neler olabilir hiç düşündünüz mü? Bir ailede en çok rastlanan problemleri maddeler halinde sayabiliriz. Örneğin, huy ve mizaç uyumsuzluğu bazen birçok sebepleri arkasından getirebilir. Bazen de aşırı yaş farkı, erkeğin büyük olması, kadının küçük olması ve bazen de kadının yaş olarak yüksekte erkeğin küçük olması belirli bir yaştan sonra iki eş arasında birçok sorunlara ve sorunların taşıdığı cinsel problemleri de arkasından getirmesine vesile olabilir. Bir diğeri kültür ve eğitim farkı. Belirli bir eğitimi aldıktan sonra veyahut da farklı kültürlerde yetişen insanlar, toplumlar, bireyler bir araya geldiklerinde her zaman aynı neticeyle uyumluluğu gösteremiyorlar. Sebep, aralarındaki diyalog farkları ve en önemlisi yetişme ortamlarındaki kültür farklılıkları. Bir diğeri de meslek ve sosyal konumun değerlendirilmesindeki yanlışlıklar. Farklı meslekler ve kişinin sosyal konumundaki bulunduğu sıkıntılar. Bir diğeri de gereksiz kıskançlıklar ve kompleksler. Bazı kadınlar aşırı derecede eşlerini kıskanma yönüne giderler. Ve bazı erkekler de eşlerini muazzam derecede kıskanırlar. Ta ki hastalık derecesine kadar.
Gerçekten bu derece hastalık konumundaki kıskançlık her zaman eşleri çok büyük girdapların içerisine sokmuştur. Ve bir yeri de erkeğin veya kadının mesleğine yönelik itirazlar. Günümüzde hayat şartları o kadar zorlaştı ki erkek sabahtan akşama kadar gecenin belirli

bir saatlerine kadar çalışıp bazı zamanlarda tatil günlerini feda ederek hayatın çarklarına kendini atmışlardır. Ama eşler her zaman olumlu bir cevap alamadıklarından kocalarıyla birçok tartışmaların içerisine girerler. Ve daha iyi bir maddi ortamın içerisinde hayatı paylaşma gereğini belirli zamanda düşünmeyerek birbirlerini çok sıkıntılı ortamlara sokarlar. Onun için mesleklere yönelik itirazlar günümüzde belki de her zaman işlenen olaylardan bir tanesi. Bir diğeri ise evlilik içerisinde temel teşkil eden cinsel problemler. Gerçekten yuvayı ayakta tutan en önemli etkenlerden bir tanesi olan cinsellik günümüzde tamamen saf dışı bırakılmaya yönelmiş ve eşlerin birbirlerine olan görevlerini yerine getirmeyerek sorumluluklarını arkalarına attıkları ve kişileri bu sebeple de harama yönelttiklerinden Allah-u Teala'nın büyük derecede gazabını kendilerine yönlendirmektedirler. Çünkü bir ailenin en önemli sorunu olan cinsellik çözüldüğü zaman mutluluk onun içerisinde daha rahat bulunur. Bir diğeri de eşlerin ailelerine yönelik eleştiriler. Eşler bazen birbirleriyle anlaştıklarında belirli mutluluk ufuklarına ağır ağır kürekle daldıklarında karşılaştıkları en büyük sorunlardan bir tanesi senin annen benim annem veyahut da senin baban benim babam veyahut da çevredeki yakın akrabalarıyla olan diyaloglarında eşlerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarına sebep teşkil eden sen ben olayları. Bir başka soru ise birbirinin sevgi ve ilgisini yetersiz görme. Bu mutluluğun temel kaynağından belki akide taşlarından bir tanesi olabilir. Sevgi ve mutluluk bir evliliğin içerisinde en çok aralanan bir nesnedir. Her zaman insan eşinin yüzünde güzel gözleri ve güzel simanın arkasında bakış ve tatlı dil ve güler yüze mutluluğu yakalamanın fırsatlarını arar. Oysa ki günümüzün sosyal yaşantısı doğrultusunda çalışan kesimler, aileler birbirlerine yeterli derecede sevgi ve ilgiyi gösteremediklerinden birçok problemleri arkalarında taşıyıp belirli zamanlarda bunları büyük bir yumaklar haline getirerek birbirlerine atmaktadırlar ve böylece evin içerisinde zamanlı zamansız birçok kavgalara defalarca şahit olmuşsunuzdur. Bir başkası da ailede edindikleri alışkanlıkların farklılıkları. Yetişme ortamlarındaki anne ve babasının ocağından ayrılmadan önce ailesinde alıştığı alışkanlıkların kurdukları yuvanın içerisinde de devam etmesini isteyen insanlar. Sen yeni bir yuva kurdun, ilkelerini kendin koy, kurallarını kendin koy. Çünkü o yuvada eşinle beraber yalnız sen yaşayacaksın. Başkalarının fikirlerini yuvanın üzerine temel ettirme. Eğer ailen bunları örnek bir şekilde fikir olarak sana sunar ise saygıyla kabul et ve getirebilirsen şartlarını yerine getir. Getiremesen de getiremediğin yönlerini onlara gösterme. Çünkü büyükler nasihat ettikleri zaman çocuklarının üzerinde görmek isterler. Bu da bir ailenin sabırlı olması gerektiğini ve büyüklere danışarak yapması gerektiğini güzel bir şekilde örneklerle açıklar. Bir başkası ise dini anlama ve yaşayış biçimindeki farklılıklar. Şu anda İslam dinini farklı boyutlarda yaşayıp farklı kollarda Allah-u Teala'ya ulaşmak isteyen birçok insanlar var. Ve bu alışkanlıklar haliyle ve dini anlama şekliyle Allah-u Teala'ya yaklaşırken farklıcalıklar ortaya çıkardıklarında karşısındaki kişinin kendi zihnine uygun olmadığı davranışlarda tamamen onu ekst ederek iptal etmektense fikrine saygı göstermesi ve doğru olduğu bir fikri savunması konusunda eşine yardımcı olması gerektiğini hiçbir zaman unutmaması gerekir.
Bir diğeri eşler hakkında ailelerin ve

Çevrenin dedikodusu. Bu da çok ciddi bir mesele. Çünkü dedikodu girdiği her yeri cehennem çukuruna döndürür. Eşler hakkında ailelerin ve çevrenin dedikodusunu her zaman ve her yerde birçok aile her gün yaşamaktadır. Dedikodu olduğu sürece hiçbir zaman o yuvanın içerisinde mutluluk temasını yakalamak çok zor olur. Bir etkende çocuk olmaması. Bazı ailelerde kadının doğurgan olmaması hasebiyle eşlerin onları boşayarak diğer eşler almaları veya farklı evlilikler inşa ettirmek gerektiğini hissederler. Allah-u Teala bir insana evlat vermez ise ve sebeplerine sarıldığın ve tıbbi kontrolleri yerine getirdiğin halde hala bir çocuk evlat edinemiyor isen, bunu yuvanı yıkmak olarak değerlendirmeyip de bunun sebeplerini araştırarak Allah-u Teala'ya tevekkül etmen daha iyi olmaz mı diye bu cümlenin altına ekleyebiliriz. Bir diğeri de alkol, kumar gibi alışkanlıklar. Günümüzde alkol ve kumarın çokça rastlandığı ve yaşandığı bir ortamda evlilikler alkolün girdiği ve kumarın girdiği haram alışkanlıklarla ailenin yuvasını her zaman tedirgin ettiği ve ailenin içerisinde birçok problemleri yumak haline getirip eşleri birbirlerine düşüren ve daha da ileri giderek ayrılma noktasına getiren en büyük sebeplerden biridir. Bir diğeri de çapkınlık ve iffetsizlik. Erkek her zaman kendini özgür hisseder. Oysa ki Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar doğrultusunda bir insan her zaman için haramlardan kendini sakınıp ve iffetsizliklerden uzak tutması gerekir. Fakat İslamiyet'i anlayamamanın sebebiyle kendisi üzerinde bir hüküm kuramadığından kendini çapkınlık ve iffetsizlikle ve eşine ihanetle birçok haramların içerisine sokan bazı erkekler yuvaların içerisindeki bereketi kaybedip Allah-u Teala'nın gazabını üzerlerine çekerler. Oysa ki İslam bunu tamamen yasaklamıştır. Bu sayılanlardan birisi bile olsa ve etkisini hissettirse aile huzurunda azalma olur. Eğer birkaçı veya hepsi de varsa o ailede sürekli sorun ve daima mutsuzluk var demektir. Kimileri çözüm olarak eve geç gitmeyi veya gitmemeyi tercih ederler. Akşamları işten dönerken, bazı kahvelerin önünden geçerken baksanız, birçok insanların kahvelerde oturup oyunlar oynadığını ve bazen de birhanelere ve ona benzer haram yerlere takılaraktan içki içtiklerini ve zamanlarını oralara ayırarak evlerden kendilerini soyutladığını görürsünüz. Ve şu ilkenin arkasına takılırlar. Eve erken gidip de ne yapacağım ki? Kadının dırdırını dinlemekten bıktım diye düşünürler. İyi de hiç düşündünüz mü? Kadın niçin dırdır eder? Hem evdeki hanımınızın yaptığı tek iş dırdır etmek mi? Onun iyi yönleri olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Belki de sen her zaman onda görmek istediğin şeylerin üzerine yoğunlaşırsın. Onda yakalamak istediğin şeylerin üzerine yoğunlaşırsın. Hiç düşündün mü? Belki birkaç eksi hatası olabilir ama kadının çoğu zaman çok farklı, çok güzel ve üstün meziyetleri olabilir. Sen onun o güzel meziyetleriyle eşini yakalamaya çalış. Unutma ki fedakar bir aile kurmak istiyor isen en önemli noktada ilk hareketi senin yapman gerekir. Çünkü kadınlar bu konuda çok hassas davranırlar. Müslüman bir kocanın affedici ahlakı da üstün olmalıdır. Aile hayatının sağlıklı yürüyebilmesi için bu gereklidir. Aksi takdirde yıkımlara ve perişanlıklara sebep olur. Çünkü kadın veya erkek olsun, ufak tefek hata ve noksanlık yapmak insanoğlunun yaratılışında mevcuttur. Kadınlarda ise biraz daha fazla göze çarpabilir. Yaratılışın kanunu böyledir. Allah nasıl dilerse öyle yaratır. Eğer erkek en ufak noksanlıklara varıncaya kadar
her gördüğü şeyin karşısına dikilirse o ailede huzur bulmak imkansız olur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurulmuştur: kadınlara hayrı tavsiye edin. Çünkü kadın eğri kaburgadan yaratılmıştır. Kaburgadaki en eğri kısmı da en üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Kendi haline de terk edersen eğriliği devam eder. Kadınlara hayrı tavsiye ediniz diye buyurmuştur. Yine Buhari ve Müslim'den rivayete kainatın efendisi şöyle buyurdu: kadın tıpkı kaburga gibidir. Onu düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Eğer onunla geçinirsen ondaki eğrilikle birlikte geçinirsin diye buyurmuşlardır. Öyleyse kocaya düşen hanımını yumuşak huylulukla ve ufak tefek noksanlıklarını affetmekle aile hayatının mutluluğuna sürdürmesinde çok sabırlı bir rol oynaması gerekir. Düşünün, bir insanın hanımında hoşa gitmeyecek bir nokta var ise, fakat yüzlerce sevdiği ve hoşlandığı noktaları da üzerinde araştırırsa bulabilir. Dolayısıyla o kadar hoşlandığı güzelliğin karşısında bir iki kusuru affetmeli ve hoş görmelidir. Bu olay erkek için çok geçerlidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşunuza gitmeyen bir şey olursa sabredin. Allah da o şeyde birçok hayır takdir etmiş bulunur. Nisa suresi 19. ayeti kerime. Rabbimiz ne kadar da güzel nasihat yapmaktadır. Çünkü kadını melek gibi, yani her emri noksansız yerine getiren olarak tasavvur edemeyiz. Öyle ise iyi huyları da olacağı gibi hoş olmayan yönleri de bulunacaktır. Yaratılışın gereği böyledir. Güzel yanları ise her zaman üstündür ve diğer noksanlıkları giderir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor: İyilikler kötülükleri ortadan kaldırır. Hud suresi 114. ayet-i kerime. Müslim'den rivayete Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim demiştir: Müslüman bir erkek Müslüman hanımına buğz etmez. Onun bazı özelliklerinden hoşlanmasa da birçok özelliklerinden hoşlanır diye buyurmuşlardır. Ve gerçekten de öyle değil mi dostlar? Hanımlarımızın bazen hoşlanmadığımız yönlerini ön plana çıkarmaktansa, her zaman hoşlandığımız şeyleri öne çıkardığımızda eşimizin bu konuda daha mutlu olduğunu defalarca görmüşüzdür. Çünkü kadın övülmekten hoşlanır ve övüldüğü sürece de sizi her zaman mutlu etmenin yollarını arar. Gerçekten de hayatın paylaşılma noktasında eşinize mümkün olduğu kadar övgüler yağdırırsanız gerçek mutluluğu yakalamada belki bir basamak ileri çıkabilirsiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki hoş görme ve affetme elbette ki ufak tefek noksanlıklar için geçerlidir. Eğer Allah'ın çizdiği hudutlar aşılarak haramlarla uğraşılırsa, o zaman da gereği neyse yine Allah'ın ölçülerine göre yapılmalıdır. Bu unutulmamalıdır. Erkekler eşlerine ne kadar olgun ve ne kadar da güzel bir ahlakla yanaşırsa Allah katında o kadar sevaba ve dereceye girerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: bir erkeğin hanımına su içirmesinde dahi kendisine sevap vardır diye buyuruldu. Buyurduğu zaman sahabilerden bir tanesi bu hadisi işittiğinde hemen evine koştu ve hanımına bir bardak su ikram etti. Hanımı birden şaşırdı. Niçin böyle bir hareket yaptın dedi. Dedi ki kendisi de: ben kainatın efendisinden biraz önce işittim ki bir erkeğin hanımına su içirmesinde dahi kendisine sevap vardır. Bunu duydum, o sevabı alabilmek için hanım sana su verdim dedi. İşte
İslam ne kadar güzel paylaşmayı gösteriyor ve ne kadar

Eşine karşı yaklaşımda bulunulursa insanların birbirlerine ilgileri o kadar artacağını göstermektedir. İşte İslamiyet ne kadar güzel bir dindir, ona güzel bir örnektir. Şimdi de güncel hayatımızda aile içinde karşılaştığımız olayları değerlendirelim. Mesela sen akşam eşinle tartıştın ve onu incittin. Sabah evden çıktın ve sitemle ağır ağır yolları tırmalamaya başladın. Akşam da eşini üzdüğün için belki o da sana kalkıp sabahleyin uğurlamadı. Ve evinden çıktın, büyük bir sıkıntıyla gidiyorsun ağır ağır. Ve giderken düşündün ki hakikaten benim karım haklıydı. Ben onu üzdüm ve incittim dedin. Onun gönlünü almak için ne yaparsın? Hemen geri dönüp de olayı düzeltmeye çalışsan belki sabahın mahmurluğuyla fazla etkili olamazsın. Belki de işinde ona bir telefon mu çevirmelisin? Yoksa erken çıkıp yanına erkenden gidip onun gönlünü mü tamir etmelisin? Belki de buna zamanın müsait değil ise akşamleyin çiçekçiden gidip bir gül alıp güller gülü olan sultanına o gülü kapıdan içeri girerek uzatıp sevgilim, özür dilerim diyerek hatanı tamir etmeye çalışsan, o kadın sana köle olur ve seni affeder. Bu mutluluğu yakalamak senin elindedir. Ama ilk adımın senden gelmesi gerektiğini hiçbir zaman unutma. Senin hiç eşinle şakalaştığın oldu mu? Yoksa çok despot ve ciddi biri misin? Kadının kalbine giden yol güzel sözcükleriyle olur. Belirli zamanlarda kadınlarına latife yapan erkekler gerçek mutluluğu yakalamada çok güzel önderlik yapmışlardır. Çünkü eşinle bazen şakalaştığında, onun gönlünü almak için güzel sözcükler harcadığında veyahut da ona yardım ederken küçük hareketlerle el şakaları veya dil şakaları yaptığında eşinin bundan mutlu olmayacağını hiçbir kimse iddia edemez. Peygamber Efendimiz hanımlarının gönlünü almak için bazen sofrada otururken onlarla şakalaşır ve latifeler yapardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh buyurdu ki, sofradayken birbirimizin ağzına lokma koyar ve aynı kaptan su içerdik diye buyurmuşlardır. Ne güzel bir örnek değil mi? Sen bunca zamandır ömrünü paylaştığın eşine aynı sofrada otururken kaç sefer kainatın efendisinin sünneti üzerine eşinin ağzına bir lokma yemek koyabildin? Veyahut da içtiğin bir bardak sudan eşine de uzatıp da haydi güzelim, haydi sen de iç diye uzattın mı? Veyahut da yediğin güzel bir meyveden, lezzet aldığın bir meyveden bir parça ısırıp da hayatını seninle paylaşan eşine onu uzatarak al güzelim diyerek verdin mi? Paylaşmak güzel bir duygudur ve böyle bir paylaşımda gerçekten çok büyük latifelerle süslenmiştir. Kainatın efendisinin yapmak istediği gibi bu hadisi şimdi öğrendiniz, hemen tebliğ etmeniz menfaatiniz icabıdır. Ve devamla buyuruluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bilsinler ki hanımlarla meşgul olmak ve onlarla eğlenmek Allah zikrinden alıkoyan eğlence türünden eğlence değildir. Kainatın efendisi böyle buyurmuşlardır. Yani insanlar hanımlarıyla beraber olduklarında, onlarla eğlendiklerinde gaflette olmadıklarını ve Allahu Teala'nın zikrinden uzak olmadıklarını ifade buyurmuşlardır. Mesela bir örnek versek. Hanımının gözü harama kaysın ister misin? Bu çok ciddi bir örnek değil mi? Sen hanımının gözü harama kaysın istemezsin. Peki ya sen? Ya sen akşama kadar dışarıdasın. Gözünü haramdan ne kadar koruyorsun? Hanımının seni iffetiyle akşama kadar evinde beklerken sen dışarıda kadınlarla kıkırdayıp ona ihanet ediyor musun?
Veyahut da hanımla yolda giderken gözün dışarıdaki

sahip değilsin. Yahut da dışarıda birçok kadınlarla samimi olacağım diye kıkırdaştığın gibi hanımın da evine gelenlerde, kapıda ağırladıklarında veya alışverişe gittiğinde esnaflardan bazılarının yanına gidip de aynı kıkırdamayı yaptığında nasıl senin adrenalin yükselip de sabredemeyeceksen senin yapmana da hanımın uygun görmez ve o da sabredemez. İşte sen nasıl olmak istiyor isen ailende aynı şekilde olmak ister.

Düşün dostum, örnekleri birbiri üzerine koyup düşün. Mesela sen anne ve babanla devamlı görüşüyorsun. Bu güncel bir mesele. Fakat kayınvalidene bir türlü ısınamadığın için gidip gelmiyorsun. İlişkini kesmek istiyorsun. Peki hanımının annesine gitmesini engelliyorsun. Bu düşünce adaletli olduğuna inanıyor musun dostum? Sen annene giderken bir problem yok. İstediğin zaman gidip gelebilirsin. İstediğin zaman annenle babanla oturup sohbet edebilirsin. Onlara uğrayıp nasihat ve dualarını alabilirsin. Ama kaynanan hoşuna gitmiyor diye, eşini bunu kısıtlayarak, kesinlikle anana gidemezsin diyerek hiç çıkıştığın oldu mu? Niçin? Kaynananla anlaşamadığın için mi? Ama eşinin annesi, onu hiç düşündün mü? Eşini doğuran, büyüten, birçok sıkıntılarına katlanarak, gelin ederek sana teslim ettiği yavrusuna, sen sadık kalarak annesine gitmesine müsaade ettiğin sürece hayırlı bir evlat, hayırlı bir damatsın. Ama göndermezsen unutma ki bir gün Allah'a bunun hesabını verirsin. Çünkü annelere hiçbir zaman ambargo konulmaz. Hele ki sen ailenle görüştüğün halde hanımına bu ambargoyu koyar isen, Allah-u Teala'nın ciddi bir şekilde bunun hesabını soracağına hiçbir zaman unutma ve şimdiden hesabını hazırla dostum. Başka bir konuya da gelince ben hep merak ederim. Gıybet, dedikodu, suizan etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak, bunları hanımlara yapmamalarını her zaman nasihat ederiz. Hanımın akşam bazen eve geldiğimde oturup da karşıma, karşı komşu şunu dedi, şu komşum bunu dedi, aşağıdan şunu verdiler, yukarıdan bunu söylediler dediğinde biz onlara hep nasihat ederiz. Yahu başkalarının dedikodularını evimin içerisine sokma diye. Ama ne hikmetse erkekler bunu kendileri yapar da, acaba diyorum ki bu kurallar kadınlara yasak da erkeklere mi serbest olarak çıkarıldı? Ha? Ne dersiniz? Eşin yaptığı zaman yanlış oluyor da, sen iş yerine gittiğinde, arkadaşlarının içerisinde, dostlarının içerisinde, iş yerini, patronunu, dostlarını ve tanıdıklarını gıybet ve dedikodularını yaptığında hata olmuyor da hanımının sana getirdiği şeyler mi hata? Düşün, ilk önce kendinde uygula, ondan sonra da eşine tebliğ et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular: müminler ancak kardeştirler. Bu hükmünle hanımının akrabalarından anlaşamadıklarından bunun içerisine soktukların var mı? Hanımının akrabalarından anlaşamadığın birçok kişi olabilir. Gelip gitmeyi kesmiş olabilirsin. Peki müminler ancak kardeştirler hükmüne göre, eğer görüşmek istemediğin kişilerde mümin iseler, o zaman bu hadisi nasıl dışlayabilirsin? Hanımının akrabalarından kendini uzaklaştırdığında bu hadisi de dışarıya atmış oluyorsun. Siz de hiç sordunuz mu? Peki çalışan erkekler, dışarıda güzel bir bayan gördüğünüzde

onunla konuşmanız gerektiğinde ya da telefonla yabancı bir bayanla konuşurken nazik olacağım diye incelip kırılırsın da hanımına niye bağıra bağıra ve kaba bir lisanla konuşursun ve hanımını terslersin, buna hep merak ederim. Aynı şeyi hanımın yapsa, arayan arkadaşların ve adamların sesleri karşısında hanımın incelse ve kıkırdasa, bu senin hoşuna gider mi? Gitmez değil mi? Peki sen niçin iş yerinde veya evinde dışarıdaki bir bayanla, sana nikah düşen bir mahrem bayanla konuşurken telefonda sesini inceltirsin? Niçin normal olarak konuşmazsın? Bunu hiç düşündün mü? Karşındaki bayanı etkileyebilmek için mi acaba? Veyahut da dışarıda karşılaştığın bir ticarethaneye girdiğinde tezgahtar bir bayan veya satıcı bir bayanla veya hatta çalıştığın iş yerinde veya karşılaştığın iş yerlerinde oturduğun, konuştuğun bayan arkadaşlarınla birebir diyaloğa girdiğinde niçin hep incelip kıkırdamaya başlarsın? Ama eve geldiğin zaman da hanımına karşı sesini yükseltirsin ve argo, laibali konuşursun. Peki dostum, bu hak mı? Elbette ki değil. Nasıl hanımının dışarıdaki erkeklere ciddi bir tavır takınmasını ister isen, sen de Allah için aynı ciddiliği karşıdaki kadınlara takınmak zorundasın ki eşine olan muhabbetini ve ona layık bir kadın ve ona layık bir koca olduğunu ortaya çıkartabilmen için bu ciddiyeti üzerinde görmen gerektiğini anlaman gerekir. Sen akşam eve geldin ve eşinin yaptığı yemeği beğenmedin, örnek olarak veriyoruz. Hanımın da her zamanki gibi özenerek yaptığını söyledi. Ama bu seni tatmin etmedi ve bağırmaya başladın. Ve eşine karşı kırıcı ve sitemli olmaya başladın. Niçin bunun tuzu yok? Niçin yemeğin yağı az oldu? Veyahut da salataya sirkeyi niçin koymadın? Be kadın, bu tabakları niye eksik koydun? Kaşık niye kirli? Hava atacaksın ya, eşine kızacaksın ya, sitem yapmaya başladın. Ama aynanın tersini çevir. Aynı şeyi dışarıda, belki de çalıştığın bir iş yerinde nefsinin hoşuna giden yabancı bir kadın yapsa, ona hiçbir şey demediğin gibi bir de ona moral verirsin. Olur mu canım öyle şey? Mesela diyelim ki o kadın yemeğin tuzunu çok fazla koydu veyahut da çok yağlı yaptı, hoşuna gitmiyor. Evde aynı şeyi hanımın yapsa belki de tabağı kafasına çevirirsin. Ama çalıştığın yerdeki o bayan belki biraz da nefsi duyguların ona karşı iletişim haline geldi, elektrikleşme oluşuyor ve çalıştığın mahrem yerdeki kadın bu şekilde yaptı. Ona ne dersin belki? Moral bile verirsin. Olur mu canım öyle şey? Çok güzel olmuş. Eline sağlık der, bir de o kadına teşekkür edersin. Ama evdekine gelince bas fırçayı. O kadıncağızın suçu ne? Seninle hayatını paylaştığı için mi fırça yemeyi hak ediyor? Gerçekten seni sevdiği için, akşama kadar iffetini, namusunu koruduğu için, çocuklarını tertemiz baktığı için, haramlardan kendini koruduğu için, bütün sıkıntılarına katlanıp, hayat şartlarında belki cebine istediği kadar para giremediği halde aza kanaat ederek, belki senin sorunlarına sabrederek, seninle hayatı paylaştığı için mi o fırçayı hak ediyor? Aman dostum, çok dikkat et. Bu neye benzer bilir misin? Dışarıda kuzu, içeride kurt olmaya benzer. Onun için kurdu kuzuya emanet etme. Aklını başına al ve hayat arkadaşına çok sabırlı ol. Çünkü elin kadını işi görüldükten sonra başka bir ortama geçer, seni tanımaz. Ama senin hanımın her zaman seni evinde bekler. Unutma ki bu ayaklar akşam yine evine gider. Elin kadını senin namusunun üzerinde aynı güzelliği taşıyamaz. Sen eşine mutlu bir koca ol ki o da iffetini senin için korusun. Çok ciddi bir mesele de var ki işte günümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi, o da cinsellik.

Edeptir. Biz bu konuyu edepler doğrultusunda açmaya çalışıyoruz. Yuvayı ayakta tutan direklerden biridir cinsellik. Yemek, içmek gibi bir ihtiyaçtır. Ve tatmin edilmediği zaman insanları sıkıntıya sokar. İçteki sıkıntı, eğer ailesinin bu konudaki ilgisizliği veya sadece kendini tatmin edip ailesine gereken eğilimi göstermemesi, kişiyi dışarıya, gayri meşru arayışlara, harama iter. Bu nedenle konularda eşinizle mümkün olduğu kadar, açık olarak konuşun ve çözüm yollarını arayın. Yoksa bir erkek olarak senin işin bitip de nefsini mutmain ettiğinde arkanı dönüp yatar isen, eşine olan erkeklik vazifeni yerine getirmeyip de onun da duygularını düşünmeyerek sadece kendini rahatlattığında eşini düşünmez ve geriye bırakır isen, ileride bunlar çok büyük yumaklar olup başına türlü türlü sorunlar çıkartır. Bunu hiçbir zaman unutma. Bu konular hep edep doğrultusunda belki gündeme gelmedi ama şunu hiçbir zaman unutmamalısın ki eğer bir ailede cinsellik gerçek noktada en güzel şekilde yaşanıyor ise eşler daha verimli, daha veri özlü ve daha mutlu olurlar. Acı bir gerçektir ki dostlar, günümüzde İslam'ın haram kıldığı zina konusunu ciddiye almayarak bazı kadın ve erkekler gayri meşru ilişkilere girmektedirler. Ve eşleri bunlardan habersizdir. Aldatılmaktadırlar. Fakat aldatıldığının farkında bile değildirler. İşin daha da acısı, aldatan taraf hata yaptığını bilmekte, vicdan azabı duymakta, ancak içindeki duygularını frenleyemediğini öne sürmektedir. Eşinin kendisini ihmal ettiğini düşünmektedir. Fakat böyle düşünmek haram olan o fiilin yapılmasını haklı çıkarmaz. İşte eşlerin ihmal edilmesi ileride çok sorunlar getirir. Eğer bu konularda sorunlar varsa konuyla ilgili kitaplar okumalı ya da uzmanlara sorularak tedavi ve çözüm yollarına gidilmelidir. Çünkü gerçekten bir yuvanın mutluluğunda cinsel yaşantının önemli bir yeri vardır. Cinsellik ayıp değildir. Bir aileyi ayakta tutan en güzel temel taşlarından biridir. O halde sen kendini sadece düşünme, hanımını da düşün ve bunun ortasını bul. Çünkü bu hayata beraber atıldınız ve beraber noktalayın. Başka bir konuya gelince, konular birbirini hep kovaladığı gibi, örnek verelim, sen, hep senle başlarız ya, yine sen, akşam yorgun argın eve geldin, kapıyı çaldın, karnında çok aç, kapıyı hanımın açtı ama surat bir karış, içeri girdin bir de baktın ki hanımın mutfakta daha yemek yapmaya yine yeni başlamış. Sebep de neymiş efendim? Örnek veriyoruz ya, geçenlerde bir olay olmuş, bizim oğlan onun çocuğuyla kavga etmiş de bu sebeple hanımlar tartışmışlar ve kavga etmişler. Sebebe bak. Bu olayı bir arkadaşıma sordum, latife olsun diye. Yav dostum, geçen gün böyle bir olayla karşılaştım, hanımın suratı bir karış. Peki ne yapayım dedim. Arkadaşım bana latife bir şekilde şöyle dedi. Vallahi gülüm, birkaç vidasını sıkarım, kanadını da kırarım dedi. Ve bu latife karşısında güldüm. Ve sen ne yaptın diye bana sorduğunda dedim ki abi, vallahi ben öyle yapmadım. Sabrettim, ses çıkartmadım, adım da kılıbık oldu. Acaba dostum, sen de böyle yaptığında sana da kılıbık derlerse gerçekten o sana takılan lakap doğrultusunda çok mu rahatsız olursun? Yoksa sabrederek Allah-u Teala'nın rızasını mı kazanmak istersin?
bırak sana kılıbık desinler.

Bırak erkek bozuntusu desinler. Sen yuvanda mutlu ol da, huzurlu ol da, sabırlı ol da, kainatın efendisi gibi edepli ol da, dışarıdakiler seni kılıbık zannetsinler. Eğer kılıbıklık Allah'ın Resulü'nün yaptığı şeyleri yapıp da yerine getirmek ise, eğer kılıbıklık eşine iyi davranmaksa, eğer kılıbıklık hanımının aile hayatındaki sorunlarını beraber çözerek hayatı ortak paylaşmaksa, varsınlar beni kılıbık bilsinler. Önemli olan benim eşimle olan mutluluğum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Söylenen sözler unutulur ama yaşanan aşklar hiçbir zaman unutulmaz. Farklı bir örneklerde daha içeriye girebiliriz. Örneğin, hanımın ciddi bir sorunu veya hastalığı olsa hemen evlenmenin formüllerini ararız. Hanımda bizim ihtiyacımızı karşılayamayacak sebepler oluştuğunda hemen yeni bir hanım alalım, boşver, yeni bir hanımla o olayımızı bununla tamamlayalım diye düşünürüz. Peki biz hasta olduğumuzda veya benzeri sorunlar bizde oluştuğunda acaba hanımlarımız da aman bizi bırak veya sizi bırakalım boşayalım da biz de yeni kocalar arayalım diye bir düşünceye girseler bu seni haklı çıkartır mı? Hayır, konunun derinliğine inmiyorum, anladığınızı tahmin ediyorum. O zaman bizler nasıl eşlerimizi sabırla bekliyor isek ve hasta oldukları zaman her şeyi bu temaya bağlamıyor isek, muhakkak ki karşı taraftan da aynı şeyi beklememiz gerekir. Farklı bir örneğe daha girelim. Veyahut da diyoruz ya, haftanın 6 günü çalışıyorsun. Bu çok ciddi bir örnek. İnşallah bunu sizlerle ciddi bir şekilde paylaşalım. Haftanın 6 gününü çalışıyorsun. Bir gün iznin var. O günde dışarıda arkadaşlarınla takılır isen, evdeki hanımın da dese ki burayı yiyip içip yattığın bir otel gibi kullanıyorsun be adam. Bize hiçbir zaman ayırmıyorsun ve bizimle beraber olmuyorsun dediğinde acaba ona karşı kendini nasıl savunursun? Eşinin hakkı değil mi o? Sen sabahleyin evden çıkıyorsun, akşam geliyorsun. Belki de akşam gelir gelmez hemen yemeğini yiyip televizyonun karşısına geçiyorsun. Hanımın da mutfakta bulaşıkları yıkıyor, belki çocuklarınla ilgileniyor. Ve ondan sonra da vakit geldi, hadi yatıyoruz. 6 gün böyle geçti. Hanımın bir gününü bekliyor. Kocam o gün sabahtan akşama kadar günü bizle paylaşsın diye. Ve sen de o gün arkadaşlarına söz veriyorsun. Sen de o gün belki de balığa gidiyorsun. Belki sen o gün kahveye gidip oyun oynuyorsun. Belki de sen o gün gönlünü hoş tutmak için farklı yerlerde dolanıp geziyorsun. Hanımın evde yine sensiz, yine tek başına. Ondan sonra sen gel hanımına de ki hanımlık vazifeni yapmıyorsun. De ki hanım benim istediklerime cevap vermiyorsun. Bana yeterli bir kadın olamıyorsun. Bunu demeye hakkın yok ki. Sen eşinle hayatı paylaştın mı? Ona bir gün ayırdın mı? O günde hanım bırak her şeyi de ben sana yardım edeyim diye. Eşine yardımcı olmanın sebeplerini ve yollarını aradın mı? Aramadın ise bunun da sonunda muhakkak farklı olaylarla hayatının akışının değişeceğini hiçbir zaman unutma. Lokman Hekim buyurdu ki, akıllı bir kişiye gereken hareket, çoluk çocuğu içinde çocuk gibi, Müslümanlar içinde ise erkek gibi olmaktır diye buyurmuştur. Gerçekten ne kadar güzel bir sözcük. Hanımının kötü huylarına sabreden kimseye Cenab-ı Hakk'ın büyük sevap verdiğini haber veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse karısının kötü huyuna sabrederse Allahu Teala o kimseye Eyüp aleyhisselama verdiği sevabı verir. Kocasının kötü huyuna sabreden kadına da Firavun'un karısı Hazreti Asiye'ye verdiği sevap kadar sevap verir buyurmuştur. Hamdü senalar olsun, ne kadar güzel bir örnek. İşte hayat paylaşmak demektir, hayat sabır demektir. Bir örnek daha verelim. Bir pazar günü evdesin. Ola ki bu sefer de evdesin, dışarı çıkmadın. Çocuklar da dirlik vermiyor.
Hanımının da çok işi var. Sen çocukları alıp şöyle bir parka gezmeye götürsen, hanımın da işlerini yapsa, sonra gelip belirli saatte anlaştıktan sonra gelip onu da alıp biraz gezdirip hanımına stres attırsan nasıl olur? Çünkü sen akşama kadar her gün dışarıdasın ve dışarıda olduğun için de gezmenin tadından artık bıkmışsın. Her yere dolanıyorsun, istediğin yerlere gidiyorsun, istediğin şekilde dolaşıyorsun. Ama hanımın sabahtan akşama kadar evin içerisinde hapis gibi hiçbir yere çıkamıyor. Belki sen götürürsen seninle beraber gezdiğinde bayram ilan ediyor. Ama sen götürmezsen dört duvarın içerisinde hapis. Peki onu haftanın bir gününde dolandırıp da ya sultanım gel bugün sana biraz tatil yaptırayım, gel seni biraz gezdireyim diye parklara götürsen, veyahut da elinden tutup dolaştırsan veya çocuğunla beraber güler gülücükler sarf ederekten dışarıda belki birazcık çekirdek alıp çitleyerek veyahut da onun sevdiği şeyleri alıp yiyerek veyahut da onu dolandırırken onu azarlayıp da çocukların yüzünden streslerine boğulup da hanımı tersleyeceğin yerde ona güzel sözcükler sarf ederek bari o tatil gününde eşini mutlu etmeye çalışsan, inanıyorum ki o kadın da haftanın 6 gününde aynı mutluluğu sana yaşatır. Ve 7. günü yine bekler ki kocamla beraber o güzel anları yakalayayım diye. Bunu da düşünmenizi tavsiye ederim dostlar. Farklı bir konuya daha girelim. Akşam eve geldin. Çünkü örnekler hep onların üzerine tamamlanıyor. Erkekler hep dışarıda. Sabah gider, akşam gelir. Onun için de temaları hep akşamın üzerine bindiriyoruz. Akşam eve geldin, hanımın sofra hazırlıyor. Ya da birazcık işi var. Ve sana dedi ki, hayatım şu çocukla biraz sen ilgilen de ben akşama kadar ilgileniyorum dediğinde, bırak da sofrayı hazırlayayım veyahut da yapmam gereken birkaç şey var onları hazırlayayım dediğinde, sen çocukla ilgilenme konusunda ona nasıl davranırsın? Hayır, yorgunum artık istemiyorum yahu, akşama kadar kafam şişmiş, al şu çocuğunu mu dersin? Böyle bir tepki mi verirsin? Yoksa peki hayatım, biraz da ben gayret göstereyim de çocukla ilgileyim, sen işini hallet desen, onu birazcık sevindirsen, bu iyiliği ona çok mu görürsün? Hak etmediği bir iyilik mi? Unutma, evlilik paylaşmak demektir. Hanımın senin için ne kadar fedakarlık yapabiliyor ise sen ondan bir fazlasını yapmalısın. Çünkü gün gelir sen o bir fazlalığı kullanırsın. Dikkat etmen gereken noktalardan birisi de akşam eve geldiğinde yine nasıl sen hanımını bakımlı, güzel, temiz, mis kokularla güler yüzle seni karşılamasını ve seninle ilgilenmesini istiyorsan, sen de aynı şekilde eve gelince hanımının karşısına saç ve sakal tıraşı düzgün bir şekilde güzel kokular sürerek onun ilgisini çekebilirsin. Bir de akşam yatınca eşinin sana kadınlık görevini yapmasını istersen dişlerini fırçala ve güzel kokular sürün. Zira sigara içiyorsan içmeyene çok ağır kokar. Ağır ter kokun da varsa, güncel işinde akşama kadar çok terliyorsan bir duş yap, temiz olarak eşine yaklaş. Yoksa bu sebeplerden ötürü eşin senden tiksinir ve kadınlık görevi ona eziyet ve işkence haline gelir ise cinsel sorunlara sebep teşkil eder. Hiçbir zaman bunu unutma. Şöyle bir soru sorsak size, acaba eşini tamamen tanıyor musun? Onu keşfedemediğin, onun keşfedemediğin yönlerini hiç araştırdın mı? Belki o yönlerini bulabilirsen mutluluğunu da daha da arttırabilirsin. Çünkü kadın günümüzde tabiri uygun olmasa da köle gibi olmuştur.
Sabah sen çıkar gidersin, o evin içerisinde temizlik, yemek, çocukların bakımı akşam oluncaya kadar böyle. Sonra sen gece eve gelirsin, yatana kadar yine evin işleri ve sana hizmet eder. Sonra yine sabah olur, sen işine çıkar gidersin,

ve o yine aynı yerden güne başlar. İcabında sen gidip dışarıda gezersin, dolaşırsın, stresini atarsın fakat o evin dört duvar arasında hapis gibi günlerini geçirmeye devam eder. Kadın bir de eşinden ilgi ve muhabbet görmezse birçok sorunlar çıkmaya başlar. Böyle olunca da bazen erkekler hemen kendilerini savunmaya başlarlar. İşte yediğin önünde, üstün başın yerinde, daha ne istiyorsun? Nankör, bu kadınlara yüz vermeyeceksin. Sırtından sopayı, elinden, belinden, göbeğinden bebeği eksik etmeyeceksin diye savunma yaparlar. Acaba diyorum, hiç düşünüldü mü? Sen kadının yerine geçsen ve akşama kadar evde temizlik, çocuklar, yemek vesaire işleri sen yapsan, sen sabah tekrar eşini işine göndersen ve evde güne yine aynı yerden ve aynı şekilde başlasan nasıl olacak bakalım? Ben söyleyeyim mi? Birkaç gün ancak dayanabilirsin. Sonra ilk fırsatta evden kaçarsın. Hele birkaç da çocuğu olan annelerin işi daha da zor. Çocuğun işleri, evin işleri ve türlü türlü sorunlar. Onun için haline şükret, eşinle iyi geçinmeye gayret göster. Unutmamalı ki biz erkeklerin de birçok sorunları ve problemleri vardır. Geçimsiz yönlerimiz muhakkak vardır ve eşlerimiz de bizim o yönlerimize katlanıyor. Biz niçin onlara katlanmayalım ki? Sen belki de haksız olduğun bir konuda bağırdın, çağırdın, onu kırdın ve evden çıktın gittin. Biraz dolaşıp stres atıp yine geldin. Bunların aynısını hanımın yapsa, seninle tartıştıktan sonra kapıyı vurup çıksa, dolaşıp stres atıp gelse kadın iffetsiz olur, namussuz olur, hayır çıkamazsın, otur evinde gibi tepkiler alır. Bu hak ona tanınmaz. Durum böyle olunca bari biraz şuna dikkat etsek, kadınların evdeki hapislerini kabuslara çevirmektense, İslam'ın getirdiği ölçüler nispetinde şu dört duvarı onlara yalancı cennet haline getirmeye çalışsak, bizlere öyle birer eşler olurlar ki, sanki daha yeni evlenmiş gibi olursun. Evliliğin ilk günlerindeki heyecan ve huzuru daima yaşama şansın olur. İnanın ki bu çok zor değildir. Çünkü akıllı insan karşısındakinin zeka düzeyine inebilir veya çıkabilir. Kocaya düşen görevlerden biri de eşinin ayıplarını örtüp onun güzel yönlerini söylemesidir. Başkalarının yanında hiçbir zaman eşini rencide edecek şekilde ona yanlış hareketlerini söyleme. Yapamadığı veya beceremediği işlerde ona hakaret etme. Eşini üzme. Düşünmelisin ki sen de kusursuz değilsin. Senin de beceremediğin birçok işler olabilir. Bu sebepledir ki daima sabırlı olmak ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını ve yaşantısını öğrenip mutluluğun anahtarını bulmalıyız. Zira Peygamberimiz buyuruyor ki hayırlınız karısına ve çoluk çocuğuna hayırlı olanıdır. Ben bu hususta sizin en hayırlı olanınızım diye buyurdular. Ailedeki huzur ve saadetin sebeplerinden ve erkeğin önemli vazifelerinden biri de eşine karşı güler yüzlü olmak ve ona daima iyi davranmaktır. Ufak tefek hatalarını görmezden gelmek ve kusurlarını tatlı bir dille kendisine söyleyerek incitmemeye gayret göstermelidir. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe Efendimiz, Hazreti Fatıma'yı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den isteyince, Efendimiz dediler ki, onunla iyi geçinmen, gönlünü hoş tutman şartı ile onu sana veriyorum buyurmuştur. Peygamberimiz ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu, ayakkabılarını yamardı, söküklerini dikerdi, koyunlarını sağar ve kendilerinin kendi işlerini görürlerdi. Çocuklarını omuzlarına alır taşır, onlarla beraber şakalaşırlardı. O zaman diyoruz ki, haydi Peygamber Efendimizin sünnetleriyle yaşayalım ki ne kadar samimi olduğumuz ortaya çıksın ve samimiyetimiz doğrultusunda Allahu Teala'nın bize verdiği emanet olan kadınların kıymetini bilelim ve gerçek mutluluğu ömrümüzün şu son demlerinde onlarla paylaşarak ahirete

0: tertemiz gitmeye çalışalım. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de kitap ve sünnete sarılma konusuyla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. 7308 nolu hadis-i şerifteyiz. Sahih-i Buhari isimli bu değerli, bu kıymetli, bu muhteşem eserin son bölümlerinden biri. Kur'an ve sünnete sarılma bölümü. Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, imamımız İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddetena Abdânu kâle akbarana Ebu Hamzete سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين سليمان بن مهران الأعمش anlatıyor. Ebu Vail Şakik ibn Seleme'ye sordum. Sıffin savaşında bulundun mu diye sordum. Kale naam, evet dedi. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَكُولُ Bu savaşta Sehl bin Huneyf isimli sahabinin şöyle söylediğini işittim buyuruyor. Tahvil, bu hadisi İmam Buhari bir ikinci senetle rivayet ediyor. Ve şöyle diyor. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا بُوْ عَوَانَةَ عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف سهل بن حنيف صفين savaşında şöyle dedi. يا أيها الناس أي insanlar اتهموا رأيكم على دينكم dininiz hakkındaki şahsi görüşlerinizi gözden geçirin. Dini değil, kendinizi hatalı veya suçlu görün. Dini değil, kendi görüşünüzü eksik veya isabetsiz kabul edin. Bunu bir tartışma vesilesiyle söylüyor ve sebebini de şöyle naklediyor. لَقَدْ رَأَيْتُن۪ي يَوْمَ اَب۪ي جَنْدَلْ Hudeybiye barışı imzalandığında Ebu Cendel'in müşriklere teslim olayını hatırlıyorum. وَلَوْ اَسْتَطِيعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدُّهُ Ben o gün Allah Resulü'nün emrini reddedebilseydim, reddederdim. Ama biz Allah Resulü'nün emrine uymak zorundaydık. وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا Kılıçlarımızı omuzlarımızdan atamadık. Omuzlarımıza koyamadık. Belki aniden bir savaş çıkar diye. İlâ emrin yufzi'una ani bir, feci bir olay olur diye kılıçlarımız hazır bekliyordu. İlla eshelne bina ila emrin na'rifuhu gayra hadha'l emr. Fakat bize savaş dışında kolaylık gösterildi. Barış emri verildi. Kal Süleyman bin Mihran el-Ameş devam ediyor. Ve kale Ebu Vail

Ebu Vail şöyle söyledi. Bu sözü naklettikten sonra şehittü sıffine ve bi'set sıffune. Sıffin savaşında bulundum. O savaş ne kadar kötüydü. Binlerce Müslümanın şehit olmasına sebep olan bir savaş. Rivayetlere göre 75 bin kişi, ne kadar isabetli bir ifade bilemiyorum, bu savaşta şehit olmuştu. Gerçekten İslam tarihinin acı olaylarından biri. Bu hadis-i şerif gerek kelimeleri, gerek ihtiva ettiği manası itibariyle açıklanması gereken hadis-i şeriflerden biri. Tabi sahabi sözüne de hadis diyoruz, mevkuf hadis. Hudeybiye barışını İslam tarihinden önemli bir sahneyi, önemli bir tabloyu anlatıyor. Önce Hudeybiye barışından başlayalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medineli ashabından bir grupla beraber umreye geldiler. Tam Hudeybiye denilen yerde müşriklerin savaşa hazır oldukları haberi geldi. Halbuki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve beraberindekiler sadece yanlarında yolculuk icabı gerekli kılıçlarından başka bir şey getirmemişlerdi. Savaş için değil, umre için geliyorlardı. Ve Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir elçi gönderdi. Hazreti Osman radıyallahu anh, o halim, selim, merhametli, şefkatli, hoşgörülü Hazreti Osman radıyallahu anh elçi olarak gönderilince Kureyşliler mesajı anladılar. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in savaş için gelmediğini anlamışlardı. Ve bir heyet geldi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in huzuruna ve Süheyl bunların başındaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ilk defa Mekke müşrik devleti masaya oturdular. Bir barış imzalandı. Ayrıntılara girmiyorum. Bu barış anlaşmasında bütün maddeler görünüşte Müslümanların aleyhine gibiydi. Mesela yaz dedi, kaleme alan Hazreti Ali radıyallahu anh'dı. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl dedi ki, ya Muhammed, biz Rahman ve Rahim olan Allah'a inansak sizin dininizi kabul ederiz. O zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaz dedi, Bismikallahümme, senin isminle Allah'ım. Bunu kabul ederiz dedi. Ve sonra yaz dedi, bu anlaşma Mekkelilerle Allah Resulü Muhammed bin Abdullah arasında imzalanmıştır. Biz senin Allah Resulü olduğunu bilseydik, kabul etseydik bu anlaşmaya gerek olmazdı. Peki çiz dedi, Resulullah ismini çiz, Allah Resulü ismini çiz. Hazreti Ali radıyallahu anh çizemem dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalemi aldı, Resulullah kelimesinin üzerini çizdi. Maddelerden biri Mekkelilerden, biri Medine'ye sığınacak olsa Müslüman olarak, Medineliler bunu iade edecekler. Ama Medinelilerden biri Mekke'ye sığınacak olsa iade edilmeyecek. Böyle maddeler. Şimdi bu maddeler Müslümanları şok etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sen Allah'ın Resulü değil misin dedi Peygamber Efendimiz'e. Evet, Allah'ın Resulüyüm, bu da Allah'ın emri buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'e gitti. Ben o gün ne yaptım dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ben peygamberimize nasıl bunu söyledim? O güne kadar aldıkları o nebevi mesajda taviz vermemeyi öğrenmişlerdi. Ama o gün onlara göre taviz veriliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma maddelerinden biri gereği ihramlarınızı çıkarın, saçlarınızı tıraş edin, ceza kurbanı kesin, dönüyoruz dedi. Gelecek yıl umreye geleceğiz. Sahabe-i kiramdan hiç kimse yerinden ayrılmadı. Ebu Bekir, Ömer dahil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çadırına girdi. Hanımı Ümmü Seleme valide

Peygamberimizle istişare etti. Onlar senin ashabındır. Sen sözle emir verdin. Bir de uygulamanla bunu göster deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çadırdan çıktı ve saçlarını tıraş etti, ihramını çıkardı, normal elbiselerini giydi, ceza kurbanını kesti. Sahabe-i kiram ona uymakta adeta birbirlerini ezeceklerdi. İşte o gün Süheyl dedi ki bu anlaşma maddesine göre mesela Müslüman olan oğlumu istiyorum dedi. Oğlu zincirlerle oraya gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Bir müşriğin çocuğu Müslüman olmuş, Müslümanların huzuruna getiriliyor ve anlaşma gereği müşrik olan babasına teslim ediliyor. İşte o zaman diyor Sehl ibn Huneyf, o zaman reddedebilseydim Allah Resulü emrini reddedebilirdim. Ama emre itaat. Peygamberimiz böyle emretmişse baş tacı etmek mecburiyetindeyiz. Bize aykırı gibi görünse de, bize ters gelse de, bizim bilgimize, tecrübemize göre yanlış ve eksik olsa bile, Allah Resulü'nün emrinde yanlış ve eksik olamayacağına göre baş tacı etmek ve teslim olmak mecburiyetindeyiz. Sıffin Savaşı'nda da siz dininiz hakkındaki görüşlerinizi gözden geçirin dedi Sehl ibn Huneyf. Oradaki Müslümanların farklı görüşlerini uyararak, yani size ilk planda garip gibi gelen bazı siyasi hususlar veya bazı ilahi ve nebevi emirler aslında İslam'ın emirlerinden, en önemli emirlerinden biri olabilir. Kılıçlarımız hazır bekliyorduk ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz barışı emrediyordu. İşte Sıffin olayı Müslümanların Hazreti Ali radıyallahu anh başkanlığındaki orduyla Hazreti Muaviye başkanlığındaki iki ordunun karşı karşıya geldiği bir olay ve bu olay İslam tarihinin en acı olaylarından biri. Bunun sebebi Abdullah bin Sebe isimli Yahudi'nin Müslümanları birbirine düşürmesi. Ama bu bütün arada anlaşma olduğu halde Abdullah bin Sebe ve taraftarları Hazreti Muaviye tarafına, Hazreti Muaviye ve yine Abdullah bin Sebe ve taraftarları Yahudi dönmesi, Abdullah bin Sebe ve taraftarları Hazreti Ali tarafına hücum etmiş. Sanki iki taraf birbirine hücum ediyormuş gibi birbirlerine girmişlerdir. Müslüman uyanık olacak, Yahudi'nin, Yahudi uşaklarının oyununa gelmeyecek. Müslüman, Müslüman kardeşine silah çekmeyecek, fitneye alet olmayacaktır. İmam-ı Azam bu olaylarla ilgili güzel bir ifade kullanıyor. Onlar elini kana buladılar, biz dilimizi kana bulamayalım. Onlar Allah'a ruhlarını teslim ettiler. Biz sahabe-i kiramı, ne Hazreti Ali'yi, ne Hazreti Muaviye'yi, ne diğer sahabe-i kiramı hesaba çekecek değiliz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün ashab-ı kiramdan razı olsun diyoruz. Ehli sünnetin görüşü bu noktada Hazreti Ali radıyallahu anh elbette haklıydı ama Hazreti Muaviye de haksız olmasına rağmen içtihadı sebebiyle bir ecir almıştır. İçtihatta haklı olan iki ecir, haksız olan bir ecir kazanmaktadır. Evet, bu şekilde, yani şunu tekrarlıyoruz. Biz reddedebilseydik o gün, bir Müslüman kafirlere teslim ediliyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin menfaatini düşünerek bu barış anlaşmasının gereği olarak bunu normal görüyordum. Sonra bu barış anlaşmasının bir fetih olduğu, İslam devletinin tanınmasına vesile olduğu, barış anlaşmasının İslam'ın Arap Yarımadası'na yayılması için çok önemli neticeler meydana getirdiği İslam tarihi tarafından tescil edilecektir. Burada kısaca buna temas ediyoruz. Burada hoşumuza gitmese de
Çünkü Akabe beyatinde söz

Adı peygamberimiz. Alel alessem'i ve ta'a fil menşatı vel mekra ve fil usri vel yusur. Hoşunuza gitse de gitmese de, yoksul da olsanız, zengin de olsanız Allah'a ve Resulüne itaat edeceksiniz. Evet, 8. baba geçiyoruz. Babu ma kanen nebiyyu sallallahu aleyhi ve selleme yüselu mimma lem yunzel aleyhil vahyu feyekulu la edri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hakkından vahiy indirilmeyen konularda bir soru geldiğinde bilmiyorum diyordu. Ev lem yücib hatta yunzel aleyhil vahyu, ya da kendisine vahiy gelinceye kadar bu soruya cevap vermiyordu. Ve lem yekul bi ra'yin ve la bi kıyasin, kendi şahsi görüşüyle veya kıyasla hüküm vermiyordu. Likavlihi teala bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği ile hükmet. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hüküm vermen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Nisa suresi 105. ayet-i kerime. Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği ile. Demek ki burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan gibi sünneti de, peygamberimizin uygulamalarını da kendisine bildiriyor. Vakale İbn-i Mes'udin radıyallahu anh, Abdullah bin Mes'ud diyor ki, Su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anir ruhi fesekete hatta nezeletil ayet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Yahudiler geldiler. Ruh nedir diye sordular. Ayet ininceye kadar Peygamber-i Zişan Efendimiz cevap vermedi. Sustu. Yes'elûneke anir ruh. Sana ruh nedir diye sorarlar. Kulir ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbimin emrindendir. Rabbimin yarattığı bir varlıktır, bir mahluktur. Ve me utitum minel ilmi illa kalila. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Bugün psikoloji ilmi, ruh bilimi diye tercüme ediyoruz. Ama ruhu değil, ruhun fonksiyonlarını, ruhun ruh sebebiyle meydana gelen öğrenme gibi, anlama gibi, düşünme gibi, idrak etme gibi, gülme ağlama gibi hususları incelemektedir. Psikoloji ilmi. İşte ruhun varlığı noktasında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlıktır. Rabbimin emrinden bir emirdir. Ol denilerek, Cenab-ı Hakk'ın ol demesiyle meydana gelmiş bir varlıktır. Ruh dediğimiz, can dediğimiz olay. Evet, burada ayet-i kerime ininceye kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylemedi. Evet, bu konuda şöyle bir hadis-i şerif naklediyor İmam-ı Buhari. Binlerce hadis-i şerif arasından seçerek, süzerek en sahih olanlarını bize naklediyor. 7309 nolu hadis-i şerifi okuyoruz. Sahih-i Buhari'den takip ediyoruz. Haddeten Ali ibn Abdullah kâle haddetena Süfyanu kâle semi'tu ibnel Munkedirim yekul semi'tu Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma yekul. Babası ve kendisi sahabi Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram, genç sahabi, en çok hadis-i şerif rivayet eden 5 sahabiden biri, Akabe beyatinde bulunan 72 Medineli Müslüman arasında en genç olanı Cabir anlatıyor. Sahabe-i kiram arasında başka Cabirler var ama Cabir denince Cabir bin Abdullah genellikle anlaşılıyor. Yekulu merittu, hastalanmıştım. Fecaeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yauduni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etmek üzere geldi. Ve Ebu Bekir'le beraber. Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve huma maşiyani, yaya olarak geldiler. Fe etani ve kad ugmiye.

Süfyan es-Sevri'nin diğer bir rivayetinde ey Resulallah aynı mana. Biz Türkçe'de ya yerine genellikle ey kardeşim, ey kelimesini kullanıyoruz. O da Arapça. Ya Resulallah bir rivayette ey Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Keyfe akdi fi mali. Malım hakkında nasıl hükmedeyim? Keyfe asnau fi mali. Malım hakkında ne yapayım? Yani mirasçılara taksim mi edeyim? Vasiyet mi yapayım? Malım hakkında ne şekilde davranayım? Kale, Cabir diyor ki femme ecabeni bi şeyin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bir cevap vermedi. Hatta nezelet ayetul miras. Nihayet miras ayeti nazil oldu. Nisa suresinin ilk 10 ayetinde, ilk 10-11 ayetinde mirasla ilgili ayet-i kerimeler ve Nisa suresinin son ayeti yine mirasla ilgili ana esasları ortaya koymaktadır. Bu ayet-i kerimeler hadis-i şeriflerle açıklanmıştır ve bugün fıkıhta feraiz denilen bir miras ilmi, ayrı bir ilim halinde mirasın Kur'an'a göre, sünnete göre nasıl taksim edileceği anlatılmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendiliğinden mirasını şu şekilde taksim edilmesi gerekir demiyor. Ayet-i kerime indiğinde bunu beyan ediyor. Ve miras ayetleri şöyle sona erer. İşte bu hükümler Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse şu ceza verilir. Evet. Kur'an'a göre mirasımızı taksim etmek Kur'an'ın emridir. Kur'an-ı Azimüşşan ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde nasıl emredilmişse Müslüman olarak o şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti baş tacı etmeyi nasip eylesin. Hayatımızı Kur'an ve sünnet ilkelerine göre, Kur'an ve sünnet ahlakına göre, Kur'an ve sünnet ölçülerine göre hayatımızı en güzel şekilde düzenlemeyi nasip eylesin. Evladımıza, neslimize, öğrencilerimize, çevremize Kur'an-ı Azimüşşan'ı o tertemiz, o billur şekliyle, hurafelerden, bid'atlardan arınmış bir şekilde sünnet-i seniyeyi anlatmayı nasip-i müyesser eylesin. Rabbim bizi Kur'an'a ve sünnete gönül verenlerden eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim

0: ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Cüz. İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: min ayatina innehu huves semi'ul basir.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
0: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: Zürriyete men hamelnâ me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûrâ.
0: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

0: الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا
1: Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: وكان وعدا مفعولا.
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
0: اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
1: Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz, o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdik.

0: girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa rabbukum en yerhamakum ve in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira.
0: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
1: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İqra kitabeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

0: تَحْمِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.
0: وَإِذَا أَرَدَنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ

0: بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ata'i rabbik ve ma kana ata'u rabbik mahzura.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.
0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

0: كَرِيمًا
1: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
1: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
0: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا
1: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَب۪يرًا
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: esebile.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
0: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.

0: cibâle tûlâ.
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: mekruha.
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا.
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
0: Efe asfâkum rabbukum bil benîne vettehade minel melâiketi inâthâ. İnnekum letekûlûne kavlen azîmâ.
1: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: ile.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
0: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
1: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
0: Tusabbihu

0: تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا
0: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kâfirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yeşe yerhamkum ev in yeşe yu'azzibukum. Vemâ erselnâke aleyhim vekîlâ.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
0: Senin Rabbin, göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz, peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: mahzura.
1: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

0: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

0: طُغْيَانًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
1: Hani sana, Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.
0: وَاِذْ

0: İblis قال أأسجد لمن خلقت طينا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَل۪يلًا
1: Yine İblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu o size karşı çok merhametlidir.
0: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ

0: onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
1: اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
0: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
1: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
0: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: تَبْتِيلًا
1: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا
1: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
0: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا
1: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
0: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

Gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerinse ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: ile.
1: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
0: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
1: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.
0: قُلَّ اِنِ

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: كُفُورًا
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkârda direttiler.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: رَسُولًا
1: Sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
0: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
1: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: cehennem mevâhum cehennemu kullemâ khabet zidnâhum se'îrâ.
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

0: Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا
0: Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah, onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkârda direttiler.
1: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: ehum feqale lehu fir'aun. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, ''Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum.'' demişti.

0: Musa da ona, "Pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun! Ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum," demişti.
1: فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَاَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Nihayet Firavun, onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
1: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا
0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: خِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: mef'ula ve yahirrun lil azqan yabkun ve yaziduhum khushu'a.
1: Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.
0: قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.

0: tekebbirhu tekbira.
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
1: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: zel hadisi esefe.
1: Ey Muhammed! Demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa, sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alnâ mâ alel ardı zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ehsenu amelâ.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye, yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ

0: emrine reşede.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi.
0: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
1: Sonra İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.

0: Huda.
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: شَطَطًا
1: Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz.

0: كَذِبًا
1: Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?
0: وَاِذِ اْتَزَلْ

0: ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: مُرْشِدًا
1: Onlara baksaydın, görürdün ki, güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: bikum ahada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: اِذَنْ اَبَدًا
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse, ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.
0: وَكَذَا

0: بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
1: Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri, onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de, biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: أَحَدًا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed! De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

0: ذَا رَشَدًا.
1: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: مُلْتَحَدًا
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

0: فُرُقًا
1: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ

0: et murtefeqa.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: İki ni'met sevabu ve hasunet murtefeqa.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
0: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
1: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
0: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.
0: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ

0: لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum." dedi.

0: nutfe thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?

0: وَوَلَدًا.
1: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
0: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: ahada.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
1: وَضَرِ

0: الْمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Biz

0: Bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
1: وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: illa ihsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yuzlimu rabbuka ahada.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: يَعْبُدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

0: O gün Allah kâfirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.
1: وَرَأَى الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
0: Günahkârlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: تَأْتِيَهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.
1: Hidayet rehberi olan peygamber, kendilerine geldiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ

0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

0: izen ebede.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: mev'ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.
0: فَلَمَّا

0: ذَا نَصَبًا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
0: قَالَ أَرَأَيْتَ

0: de aradığımız buydu dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler.
1: فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
0: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: عُلِّمْتَ رُشْدًا
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبَرًا
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

0: مُذِكْرًا
1: Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, "Bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın." dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, "Ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim?" dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma." dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Beşinci cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden

Ve beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Aşıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim.

aslan gibi yüreğiyle davasına teslim olan, zalimlere korku salan o Hamza'yı ben özledim. Gece gündüz hiç bıkmadan İslam için cihat eden, ümmetim, ümmetim diyen Muhammed'i ben özledim. Can Ahmet'i.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Muksit,
2: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşene razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Servetin afet ve faydaları. Dünyanın iptilaları muhtelif, geniş ve dal budakları pek çoktur. Fakat en büyük iptilası, en geniş fitnesi servettedir. Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz. Kimse ondan müstağni kalamaz. Servet bulununca da onun şerrinden kimse korunamaz. Zira servetsizlikten küfre yakın olan fakirlik doğar. Servet bulunduğu zaman sonu hüsran olan azgınlık meydana gelir. Hülasa, servet fayda ve zararlardan hali değildir. Servetin hayrını şerrinden, iyiliğini kötülüğünden ayırmak zordur. Onu ancak ilimde rüsuh bulan, dinde kuvvetli basiret sahibi kimseler ayırabilir. Malın pek çok gâile ve afetleri vardır. Servet olmadı mı yoksulluk, varlık olunca da zenginlik vasıfları doğar. Her ikisiyle de insanoğlu tecrübeye tabi tutulur. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır." buyurdu. Hud suresi 15. ayetinde, "Kim dünya hayatını ve onun zinetini arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar." buyurdu. Tegabün suresi 15. ayetinde, "Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır, sınamadır. Büyük ecir ise Allah katındadır." buyurdu. Mal ve evladını Allah katında olan üzerine tercih eden büyük zarardadır. Alak suresi 6. ve 7. ayetlerinde, "Ama insanoğlu kendini müstagni sayarak azgınlık eder." buyurdu. Günahı terk ve ibadete koyulmak ancak Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Tekâsür suresi 1. ayetinde ise, "Çoğunluk olmak iddianız sizi meşgul etti." buyuruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir

Hadis-i şeriflerinde sulanan arazinin baklayı yetiştirmesi gibi mal ve şeref sevgisi de nifakı geliştirir buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise yırtıcı aç iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağalına verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte serveti çoğaltanlar helak oldu. Ancak Allah'ın fakir kullarına verip bu servetle hayır ameli işleyenler müstesnadır. Ne yazık ki bu gibiler de azdır buyuruldu. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en kötüleri kimdir diye sorduklarında zenginlerdir buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allahü Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kat'î sözü şudur ki, sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden, o güne yetişenler, bunlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Bezzar'ın Enes'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyayı ehline bırakın. Zira ihtiyacından fazla dünyalık alan, bilmeyerek helakini satın almış olur buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun buyurdu. Adamın biri Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, acaba ben neden ölümü sevmiyorum diye sordu. Resul-i Ekrem, servetin var mı diye sordu. Adam, evet, malın mülkün var dedi. Resul-i Ekrem, malını hayra ver ve kendinden önce gönder. Çünkü müminin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse, o da onun peşinden gitmek ister. Şayet geride bırakırsa, kendisi de geride kalmak ister, buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, insanoğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri, ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü de, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden servetidir. Mezara kadar gelen aile fertleri ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir buyurdular. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Ebu Derda'ya yazdığı bir mektupta, kardeşim, sakın şükrünü ödeyemeyeceğin dünyalık peşinde koşma. Zira ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim dedi. Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi
kıyamet günü

Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, insan öldüğü zaman melekler ne getirdi, insanlar ise neyi bıraktı derler buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Mal, mülk, arazi ve servet edinmeyin. Dünyaya meyleder, onu seversiniz. Adamın biri Ebu Derda'ya radıyallahu anh mal gönderir. Ebu Derda bunu kötülük kabul eder ve bana bu kötülüğü kim yaptı? Allah'ım onu sıhhatli kıl, ömrünü uzun et ve servetini çoğalt der. Ebu Derda bu duasıyla bol servetle uzun ömür ve sıhhatli bedenin insanı azdıracağını işaret eder ve bunu bir beddua sayar. Rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem zevcelerinden Cahş'ın kızı Zeynep'e radıyallahu anha bir hediye gönderir. Zeynep radıyallahu anha bunun Hazreti Ömer'den geldiğini öğrenince Hazreti Ömer'e dua eder ve buna benden daha fazla ihtiyaç sahipleri vardır. Koyun onu şuraya da üzerini örtün buyurur. Sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yapar ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıtır. Sonra da ellerini kaldırarak Allah'ım bundan sonra bana Ömer'in atiyesini nasip etme der. Zeynep radıyallahu anha hakikaten o sene vefat eder. Resul-i Ekrem'den sonra onun zevcelerinden ilk vefat eden budur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allahü Teala zelil eder buyurdu. Denildi ki altın ve gümüş ilk defa para olarak kullanıldığı ve darphaneden basılıp çıkarıldığı zaman şeytan bunları eline alarak öptü, yüzüne gözüne sürerek sizi sevenler benim hakiki kullarımdır dedi. Basralı Sümeyt bin Aclan da altın ve gümüş münafıkların yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler dedi. Yahya bin Muaz para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür deyince kendisine paranın panzehiri nedir diye soranlara helalinden alıp meşru olan yerine vermektir dedi. Ala bin Ziyad da şöyle anlatıyor. Bütün zinet ve süsüyle dünya karşıma çıktı. Ben de senin şerrinden Allah'a sığınırım dedim. Dünya benim şerrimden korunmak istersen altın ve gümüşe kıymet verme dedi. Çünkü dünya demek altın ve gümüş demektir. Altın ve gümüşü olan dünyalıktan her istediğine sahip olabilir. Bunlardan uzaklaşan dünyadan korunmuş olur diye de ilave etti. Bunun için şair ben bildim ki vera bu dirhemden korunmaktır. Paraya gücün yettiği halde ona kıymet vermezsen, işte senin takvan Müslümanlık takvasıdır demiştir. Diğer bir şair de, kişinin yamalı gömlek, kısa entari giymesine, alnında secde eserinin bulunmasına aldanma, ona altın ve gümüş göster, sevip sevmediğini o zaman anlarsın demiştir. Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatan Halife Ömer bin Abdülaziz'in ziyaretine gittiğinde ona sen ne yaptın? Çocuklarını parasız bıraktın. Böyle olur mu? Dedi. O zaman Ömer bin Abdülaziz'in 13 çocuğu vardı. Mesleme'nin bu sözü üzerine Ömer beni oturtun dedi. Oturttular. O da ben onların hakkından kimseyi mahrum etmedim. Kimsenin hakkını da onlara veremezdim. Çünkü

Benim çocuğum da diğerlerinin çocuğu gibi bir insandır. Şayet Allah'a kulluk ederse Allah onu korur. Allahü Teala salihlerin dostudur. Şayet asi olursa ne isterse yapsın, dedi. Muhammed bin Kâb-ül Kurâzî'nin eline bol miktarda servet geçti. Kendisine, bunu oğlun için alıkoyuyorsun diyenlere, o, hayır, servetimi kendim için alıkoyacağım. Yani Allah rızası uğrunda sarf edeceğim. Oğlumu da Allah'a emanet edeceğim, dedi. Adamın biri, sakın kendini kötülüğe sevk edip evladını refaha ulaştırma, dedi. O da 100.000 dirhemi tasadduk etti. Yahya bin Muaz da, mal sahibinin ölümü anında öyle büyük iki felaketi vardır ki, bunlar gibi felaket kimse duymamıştır. Bu felaketlerin birincisi, ölür ölmez servetinin tamamının elinden alınması, ikincisi de teker teker hepsinden sorulmasıdır, dedi. Servetin dini afetleri. Birincisi, servetin insanı isyana sevk etmesidir. Şehvet taşkındır. Fakat acziyet, şehvet ile kişinin arasına girer ve kendisini korur. Zira insan, ümitsiz olduğu bir günahın peşine koşmaz. Ümitlendiği zaman, içinden o tarafa bir temayül duyar. Servet ise iktidar bahşeder. Kötülük erbabının kuvvetlerini harekete geçirir. Şayet servet sayesinde arzularının peşinde koşarsa helak olur. Sabrederse büyük zahmet çeker. Çünkü gücü yetenin sabrı daha zordur. Gizli fitne, aşikare fitneden daha büyüktür. İkincisi, fazla servet insanı mübah olan şeylere sevk eder. Bu da derecelerin ilkidir. Servet sahibi Süleyman aleyhisselam gibi arpa ekmeği yemeye, kalın kumaş giymeye ve zevklerini terk etmeye tahammül ederse de, onun en güzel tarafı dünyadan zevklenmek, dünyalığa alışmaktır ki, servet ile ünsiyet eder. Servet, ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de, bazen helal yoldan serveti elde edemeyince, şüpheli şeylere dalar, riyakarlığa ve yağcılığa başvurur, yalan söyler, içi dışına uymaz ve diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu derekeye düşer. Ancak bu sayede servet edinir. Çünkü serveti çoğalan kimsenin insanlara ihtiyacı çoğalır. İnsanlara muhtaç olan, onlara riyakarlık etmek zorunda kalır. Onların gönüllerini almak için Allah'a isyan eder. İnsanoğlu birinci afetten kendini korursa da, bu ikinci afetten kurtulamaz. Böyle insanlara muhtaç olmaktan dostluklar ve husumetler doğar. Haset, kin, riya, kibir, yalan, söz gezdirme, gıybet ve benzeri dil ve kalb ile alakalı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar diğer azalara da geçebilir. Bütün bunları mal doğurur. Üçüncüsü, hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki, o da servetin ıslahı ile meşgul olmak sebebiyle Allahü Teala'nın zikrinden mahrum kalmaktır. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey hüsran ve zarardır. Bunun için işte bu kötü bir hastalıktır. Zira ibadetlerin aslı, özü ve sırrı Allah'ı zikir ve onun büyüklüğünü tefekkürdür. Bu ise boş bir kalp ister, huzur ister. Halbuki servet sahibi tarlasında çiftçilerle meşgul, ortaklarının su ve hudut münazaları ile uğraşır. Ayrıca ücretle çalışanların paraları, hükümete vereceği vergiler, işçilerin hileleri, zarar etmesi, malının helak olması, hayvanların yiyeceği gibi hususlarıyla daima kafası meşguldür. Menkul gayrimenkul
canlı ve cansız bütün mallarda

bu düşünceler mevcuttur. En az düşündüğü, toprak altında gizli sakladığı altın ve gümüştür. Bununla beraber onun kaybolmasından, insanların gözünü ondan nasıl keseceğinden ve bunu daha iyi nasıl koruyabileceğinden bir vakit hali kalmaz. Kafası daima o düşünce ile doludur. Dünyanın düşünce sahası çok geniştir. Sonu gelmez. Fakat yalnız günlük nafakası bulunan kimse bu düşüncelerden salimdir. İşte bu anlattıklarımız dünyalığın afetleridir. Bunların yanında daha pek çok afetler de vardır. Hesabı, alacağı, vereceği, sıkıntısı, muhafaza vesaire gibi. Bütün bu zehirlerin panzehiri, servetten günlük nafakayı temin edecek miktarı alıkoyup, fazlasını hayır ve hasenata sarf etmektir. Günlük nafaka, hayır ve hasenata sarf edilen servet dışında kalan varlık, zehir ve afettir. Lütuf ve keremiyle Cenab-ı Hak'tan selamete ulaşmak için güzel yardımlar dileriz. Zira O'nun buna gücü yeter. Yoksulluk daima makbuldür. Ancak yoksulluğun haline razı olmak, elde olana kanaat etmek ve kimsenin servetinde gözü olmamak lazımdır. Kimsenin malında gözü olmadığı gibi haris de olmayacaktır. Bu da ancak zaruretin en düşük derecesinde yemek, giymek, meskene razı olmakla mümkündür. Yalnız bulunduğu günü ve azami bir ayı düşünmeli, başka günler için gayle çekmemelidir. Daha ileri giderse, kanaat şerefini kaybeder, tamah ve hırs zilletine düşer. Bu iki hastalık kendisini kötülüklere sürükler. Mürüvvete uymayan kötü işler irtikab ettirir. Hırs ve tamah Ademoğlunun fıtratında vardır. O aza kanaat etmek istemez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu bapta şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun iki dere dolusu altını olaydı, üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur. Tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh diyor. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy nazil olduğu zaman hemen yanına koşardık. O da gelen vahiyi bize öğretirdi. Yine bir gün huzuruna gittiğimizde bize şöyle buyurdular. Allahü Teala buyurur. Biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik. Halbuki Ademoğlunun bir dere altını olsa bunun iki dere olmasını ister. İki dere dolu altını olsa üç olmasını ister. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Tövbe edeni Allah bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Berâ'e suresi kadar bir sure nazil olmuş ve sonra ref olunmuştur. Allahü Teala imandan nasibi olmayan kimselerle de bu dini kuvvetlendirir mealindeki ayet ile Ademoğlunun iki dere dolusu serveti olsa bunun üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur ve tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Mealindeki ayetler hatırımda kalmıştır dedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haris doymaz. Biri ilmin harisi, diğeri de malın harisidir buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Ademoğlu ihtiyarladıkça iki şey kendisiyle gençleşir. Bunlar uzun emel ve mal sevgisidir. Ademoğlunun cibilliyeti ve tehlikeli tabiatı bu olduğu için Allah ve Resulü kanaati övmüşlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu

aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: müjde ol kimseye ki İslam hidayetine ulaşmış, geçimi yetecek kadar verilmiş ve buna kanaat etmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise fakir olsun, zengin olsun, kıyamet günü herkes keşke dünyada ölmeyecek kadar geçimim olsaydı da fazla olmasaydı diye temenni edecektir buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zenginlik servet çokluğu değil gönül çokluğudur buyurmuştur. Mala fazla haris olmak ve peşine düşmekten de nehyetmek üzere Resul-i Ekrem, ey insanlar, istekte güzel davranın, yani rızkınızı helalden arayın. Zira kişi için ancak yazılan vardır. Yani takdir edilen rızkı ne ise odur. Kendisi için yazılan rızkı yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da rızkı kendisine verilecektir buyurmuştur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya hangi kulun daha zengindir diye sordu. Allahü Teala verdiğime en çok kanaat edeni buyurdu. Musa aleyhisselam hangi kulun daha adildir dedi. Allahü Teala nefsine insaf edeni buyurdu. İbn Mesud'un rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail kalbime üfledi. Rızkını almadan kimse ölmeyecek. Öyleyse Allah'tan kork ve rızkını talepte güzel davran buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle söylediğini anlatır. Ya Ebu Hureyre, fazla acıktığın zaman bir bardak su ile bir çörek ye de dünya batsın de. Yine Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli şeylerden sakın. İnsanların en abidi olursun. Kanaatkar ol. İnsanların en çok şükredeni sayılırsın. Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki mümin olursun buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden veciz bir mevize isteyen bir bedeviyi tamadan men etmek için namaz kıldığın vakit ehline veda edenin namazı gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma. İnsanların elinde bulunandan tamağını kes buyurmuştur. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh diyor ki, 7-8 veya 9 kişi vardık. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Resul-i Ekrem bize, siz Allah'ın Resulüne biat etmez misiniz diye sorunca biz, meğer sizinle biatımız yok mu dedik. Resul-i Ekrem, bana biat etmez misiniz buyurdu. Bunun üzerine hemen elimizi uzatarak biat ettik ve bizden biri, işte yine biat ettik. Ne buyuracaksın ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem, hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edin. 5 vakit namazı kılın. Ulul emri dinleyin ve itaat edin. Bu arada yavaşça bir şey söyledi. Ve insanlardan bir şey istemeyin buyurdu. Ravi diyor ki, burada bulunanlardan bazıları bu hususa o kadar ehemmiyet verdi ki, düşen kamçısını dahi kimseye aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tamah, fakirlik, kimsenin servetine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların servetine göz dikmeyen onlardan zengin olur buyurdu.
Hakimin birisine zenginlik nedir diye sorduklarında, ümit azlığı ve kifayet miktarına rıza göstermektir, dedi. Nitekim şairin biri mealen, geçim dediğin geçmekte olan birkaç saatten ibarettir. Günün hadiseleri bunu çeker götürür. Geçimine razı ol, elindekine kanaat et. Arzularını terk et, hür yaşa. Nice ölüm çeşitleri vardır ki, onlara altın, gümüş ve elmaslar sebep olur, demiştir. Muhammed bin Vasi, rahmetullahi aleyh, kuru ekmekleri ıslatarak yiyen ve buna kanaat eden kimseye muhtaç olmaz, derdi. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, dünya mallarının en iyisi elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da elinizden çıkardığınızdır, derdi. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: her gün bir melek, ey Adem oğlu, sana yetecek kadar az varlık seni azdıracak çoktan hayırlıdır diye seslenir, demiştir. Sümeyt bin Aclan da, ey Adem oğlu, bir karış eninde ve boyunda olan miden neden seni cehenneme götürüyor, demiştir. Hakimin birine servetten neyin var diye sorduklarında, hakim, temiz görünüşüm, gizli iktisadım ve kimsenin servetinde gözümün bulunmaması vardır, diye cevap vermiştir. Allahü Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet olunur: ey Adem oğlu, dünyanın hepsi senin olsa, bunlardan yalnız nafakan vardır. Ben hesabını başkasının sırtına yüklemek üzere nafakanı temin ettiğim zaman sana ikram etmiş olurum. İbn Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor: bir ihtiyaç için bir adama gittiğiniz takdirde, aman sen bilirsin diye ısrar edip durmayın. Çünkü onun verebileceği Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği miktardır. Onu aşamaz, demiştir. Emevilerden biri Ebu Hazim'e yazdığı mektupta, ihtiyacını bildir görelim, dedi. Ebu Hazim, ben ihtiyacı Mevlam'a yazdım. Gönderdiğini kabul eder, göndermediğine kanaat ederim, diye cevap verdi. Hakimin birine, aklı başında olan adamı en çok sevindiren ve hüznünü yok etmeye en çok yardımcı olan şey nedir, diye sormuşlar. Hakim, aklı başında olan adamı en çok sevindiren şey salih ameli, sıkıntısını en çok gideren şey de mukadderata rıza göstermesidir, diye cevap vermiştir. Yine hakimin biri, insanların en çok darda olanı, haset edenleri, en rahat yaşayanları da kanaat edenleridir. Sıkıntılara maruz kalıp da en ziyade bunlara katlanmak zorunda olanları, haris ve tamahkârları, en yumuşak ve huzur içinde geçim sağlayanları da, dünyayı terk edenleri, en çok pişman olanları da ifrat eden, yani ilmiyle amel etmeyen alimleri buldum, demiştir. Bir şair de, yaradana sığınarak kimseye yüz kızartmadan akşama girenden daha huzur içinde kimse olamaz. Böyle yapmakla hem şerefini korumuş ve hem de alnı açık olur, dedi. Diğer bir şair de, kanaat, sahayı temizlemek ve helal ile iktifadır. Böyle davrananlar hiçbir zaman sıkıntıya girmezler. Ben geçim için sağa sola koştuğum ve evimden ayrı bulunduğum sıralarda, uzakta kaldığım için dost ve ahbabımın benden haberi olmadığı gibi, geçim telaşesiyle ölüm bile aklıma gelmez. Halbuki ben kanaat sahibi olsam, rahatlıkla rızkım ayağıma gelirdi.
kanaat